Allah'ın bir hediyesidir. Bu Allah'ın garantisi altında bir müessesedir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse mutlaka Allah onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi üçüncü basamakta diler, birinci kat cennetin sahibi olmuştur. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. 21. basamakta ruhunu Allah'a mutlaka Allah ulaştıracaktır. Ulaştırdığı zaman da o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Peki dünya saadetinden haberler nasıl? O kişi başlangıçta mutsuz ve huzursuz bir insandır. Ama Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah Teala onu kendisine ulaştırdığı noktaya kadar geçen zaman süresinde nefsinin kalbine %51 nur ulaştıracaktır. Nefsinin kalbi %99, %49 karanlık ama %51 aydınlık bir hüviyete ulaşacaktır. Burası o kişi için bir hedefe ulaşmaktır. O hedef ruhun Allah'a vasıl olmasıdır. Ruh Allah'a vasıl olur, Allah'ın zatında yok olur. O ruh zaten Allah'ın ruhudur. Nehir denize kavuşmuştur. Ruh Allah'ın zatında yok olmuştur. O kişi Allah'ın zatında ruhen fani olmuştur, ifna olmuştur. Bu o kişinin üçüncü kademe velayetidir. O kişi ermiş evliya hüviyetine ulaşmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, arayan mutlaka hedefine ulaşır. İsteyeni, Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Bizi ilk defa dinleyenler, sizlere sesleniyoruz. Bir dileğiniz Allah'a ruhunuzu ulaştırmak için garanti sağlar size. Bu üçüncü kat cennetin sahibi olmanızdır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin mutlaka sahibisiniz. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracaktır. Ulaştırdığı anda üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Bunların hepsi 7-8 aylık bir zaman zarfında mutlaka oluşur. İnsanlar hiçbir zaman cennete gireceklerinden emin olamazlar. Ama Allah Teala söylediğimiz ayetlerde bunu emniyet standartlarının içine sokuyor, garanti ediyor. Kim diyor bana mülaki olmayı dilerse, ruhunu bana ulaştırmayı dilerse, ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Allah'ın ulaştırması ise sizi, hepinizi üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleştiği için davranış biçimlerinizin yarısından fazlası artık pozitif, yani size derecat kazandıracak davranışlar olacaktır. %50'den daha azı negatif davranışlar olacaktır. Ama siz daha çok kazanan olacaksınız, kaybettiğinden daha çok kazanan bir insan olacaksınız. Üçüncü kat cenneti garanti etmiş olacaksınız. Dünya mutluluğunda böylece yarısını. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'as salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Allah Teala bizleri hep en güzel standartlar içinde bir araya getiriyor. Ve her ortaya koyduğumuz gerçek, unutulan bir Kur'an gerçeği olarak ortaya çıkıyor. Sevgili kardeşlerim, işte bu konuda kamuoyunda yanlış yerleşmiş olan konulardan birisi de vahiy Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sona ermiştir sözüdür. Bunun menşei vahiy sadece peygamberlere gelir ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebidir. Vahiy de onunla birlikte sona ermiştir. Bu ifade çok yanlış bir ifade sevgili kardeşlerim. Evvela vahiy sadece peygamberlere gelmez. Allah Teala diyor ki Yunus Suresinin ikinci ayet-i kerimesinde اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَا اِلَى رَجُولٍ مِنْهُمْ اَنْ اَنْزِرِ النَّاسَ وَبَشِرِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ اِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ اِنَّ حَازَ لَسَاهِرٌ مُب۪ينٌ Onlardan bir adama insanları uyarması ve amen olanları yani ölmeden önce hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelemesi için vahyetmemiz insanlara acayip mi, garip mi geldi? Muhakkak ki onlar için yani o kendilerine vahyettiğimiz kişiler için Rablerinin yanında katında sıddıklar makamı vardır. Kafirler şöyle der, muhakkak ki bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Yunus Suresi'nin ikinci ayet-i kerimesinde söylediği bu ifade bir adama, bir resul demiyor, bir nebi demiyor, bir adama insanları uyarması ve ameli olanları müjdelemesi için. Biliyorsunuz ki bu görevin asli sahibi nebilerdir. Biz nebilerimizi, peygamberlerimizi, amin olanları uyarsınlar diye, amin olanları müjdelesinler diye, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, ve olmayanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye gönderiliriz diyor. Öyleyse bütün nebiler, bütün peygamberler
görevi mutlak olarak gerçekleştirirler. Burada Yunus Suresi'nin 2. ayet kerimesinde geçen ifadede söz konusu olan kişinin bir nebi veya o muhtevada birisi olmadığı kesin. Bir adama diyor Allah Teala, onlardan bir adama. İşte bugünkü insanlar arasında da bir adama Allah Teala vahy ediyor. Sadece ona mı vahy ediyor? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün kavimlerde, bütün devirlerde mutlaka bir Resul'ün yaşadığını ifade ediyor. Hayatta olduğunu ifade ediyor. Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesinde bu konu kesinlik kazanmış. Diyor ki biz Resullerimizi ard arda göndeririz. Birbiri ardından göndeririz. Kesintisiz olarak birbirinin ardından göndeririz. Ve bütün kavimleri göndeririz diyor Allah Teala. Ardarda göndeririz ve bütün kavimleri göndeririz. Ardı arkası kesilmeksizin her kavme Resul gelir. Kıyamete kadar da her kavme Resul gelecektir. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala Resullerini kavmin içinden seçtiğini ve o kavmin içinden birisini onların dilleriyle konuşsun diye onlara Resul olarak gönderdiğini söylüyor. Her kavme kendi işlerinden ve onların dilini konuşan birini gönderiyor Allah Teala. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri yaşamaya hep devam ettiler. O kendi kavminin Resulüydü ama kainatın peygamberiydi. Kendi kavmine ve kainata kavminin diliyle hitap etti. Öyleyse burada Allah Teala açıkça onlardan bir adama vahyetmemiz diyor. Ama o vahyettiği kişinin de Allah'ın katında huzur namazında yer aldığını ifade ediyor Allah Teala. Onlar için Rablerinin katında sıddıklar makamı vardır diyor. Şimdi Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki ve ma erselna kableke illa ricalen nuhi ali ileyhim. Biz senden önce kimseyi göndermedik. Sadece kendilerine vahyettiğimiz illa ricalen nuhi ileyhim. Kendilerine vahyettiğimiz rical, erkekler gönderdik diyor Allah Teala. Fesölü ehle zikri in kuntum la talemun, eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Enbiya suresi 7. ayet-i kerime. O kadar açık ve kesin ki sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah Teala senden önce de gönderdik diyor. Kendilerine vahyettiğimiz erkekler gönderdik.
Ve buradaki bilmiyorsanız zikir ehline sorun ifadesi Enbiya 7'deki olayı kesinleştiriyor. Zikir ehli her devirde var. Zikir ehli daimi zikrin sahipleri. Her devirde var ve kıyamete kadar da olmakta devam edecek. Öyleyse bütün devirlerde insanların arasında hep Allah ile konuşabilen birileri var olmuş. Bunlar nebiler olmuş, bunlar resuller olmuş, bunlar resul veya nebi olmayan velilerin üst kademeleri olmuş. Ama şurası kesin ki Allah Teala insanlardan bir kısmına bütün devirlerde, peygamberlerin var olduğu devirde de, var olmadığı devirde de mutlaka vahyetmiş. Vahyin de insanla Allah Teala'nın konuşmasının mutlak olarak kullanıldığı bir vasıta olduğunu görüyoruz. Şura suresinin 51. ayet-i kerimesinde. Allah Teala orada diyor ki, Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır illa vahyine. Yani Allah Teala bir insanla konuşursa onunla vahiy yoluyla konuşur diyor Allah Teala. Devam ediyor veya perde arkasından veya dilediğine izniyle vahyetsin diye Resul göndererek bu Resul, Melek Resul. Cebrail Aleyhisselam'ı göndererek onu bir vasıta olarak kullanıyor. Allah bilir ve hikmet sahibidir diyor Allah Teala Şura Suresi'nin 51. ayet-i kerimesinde. Arapçası şöyle: ve mâ kâne li beşerin en yükellimehullâhu illâ vahyen ev min verâi hicâbin ev yürsüle resûlen fe yuhiye bi iznihi mâ yeşâhu innehu alîm hakîm. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvele bakalım. Acaba Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel Allah-u Teala kimlere vahyetmiş? Bakıyoruz ki Allah-u Teala havarilere vahyetmiş. Maide suresinin 111. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettiğini söylüyor. Havarilere bana ve Resulüme iman edin diye vahyettiğim zaman onlar da iman ettik, bizim teslim olduğumuza şahit ol demişlerdi diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın havarilerine vahyetmiş. Zilzal suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala yere, göklere, dağlara vahyettiğini söylüyor. Nahl suresinin 68. ayet-i kerimesinde arıya vahyettiğini söylüyor. Vahiy müessesesi bütün zamanlarda geniş spektrumlu bir müessese. Bırakınız Allah-u Teala'nın insanlara vahyetmesini, arıya da vahyettiğini açık bir şekilde dile getirmiş Allah-u Teala. Daha suresinin 38. ayet-i kerimesinde Hazreti Musa'nın annesine vahyetmiş. Vahyedilecek şeyi annene vahyetmiştik diyor. Çocuğu bir sepete koyarak Nil Nehri'ne bırak diye annene vahyetmiştik diyor Hazreti Musa'ya Taha suresinin 38. ayet-i kerimesi. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
vahiy müessesesinin peygamberlerle sona ereceğini söylemek bir büyük yanlışa imza atmak demektir. Ama insanlar dinlerini Kur'an'dan öğrenmemişler ki sevgili kardeşlerim. İnsanlar dinlerini gene insanlardan öğrenmişler. Kendilerine itimat ettikleri, kendilerine din bilgisini ulaştıran insanlardan. Ama bir husus hep gözden kaçmış. Bu insanlar nereden öğrenmişler dinlerini? Onlar da kendilerinden evvel gelen gene insanlardan öğrenmişler. O insanlar din adamları olarak duruma hakim olanlar. Demişler ki, Kur'an-ı Kerim'i siz anlamaya çalışmayın. Anlamaya kalkarsanız sizin için tehlikeli olabilir, hatta delirebilirsiniz. Bırakınız bu konunun uzmanları, daha evvelki alimlerden de gerekli kendilerine ulaşan derslerin ışığı altında Kur'an-ı Kerim'i onlar öğrensinler ve size öğretsinler. İşte kıyamet buradan kopmuş. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde sahabe sadece Kur'an'la eğitiliyordu. Dört halife devrinde de bu devam etti. Sonra her şey mahvoldu. Kur'an'dan insanlar öğrenmeyi devre dışı bıraktılar ve bir din öğretisi Kur'an dışında devam etti. İşte mutlaka o devirde de her kavimde Allah'ın Resulleri vardı. Fakat din konusunda önde olanlar onlar değillerdi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde çok açık bir şekilde bütün devirlerde, bütün kavimlerde Resul bulunduğunu söylüyor. İslam alemi de tek bir ülkeden ibaret değildi. Orada da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra hep bütün ülkelerde Resuller olmuştur. Ama hiçbirinin ben Resulüm diye Allah-u Teala'nın emirlerini tebliğ etmeye kalktığı zaman hiç kimse tarafından ciddiye alınmadığını kabul etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da nebi olmayan bir Resul mutlaka Arap kavminin içinde de oldu. Ama görüyoruz ki böyle bir müessese görünmüyor. Dejenerasyon İslam alemini kemirdiği sürece İslam alemini oluşturan kavimlerin her birinde Allah'ın bir Resulü mutlaka vardı. Hem Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesine göre hem de Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesine göre. Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz diyor. Sonra da İsrail kavmine hitap ediyor. Size de Resul gönderdik diyor. Ey İsrailliler! Ama size Resuller geldiği zaman bir kısmını öldürdünüz, bir kısmını da hiç dinlemediniz diyor. Ama bütün Resullere kavim gönderildi. Resul bütün kavimlere mutlak olarak bütün devirlerde Resul gönderildiği, ard arda gönderildiğini söylüyor. Bakara 87'de de Allah-u Teala
Müminin 44'te de bütün kavimlere ard arda ardı arkası kesilmeksizin devamlı olarak Resuller gönderdiğini söylüyor Allah-u Teala. Ve o Resullerin İslam aleminde gölgede kaldıklarını görüyoruz. Bu devirde de aynı şey söz konusu değil mi sevgili kardeşlerim? Orada da bütün devirlerde o Resullere düşman olmuşlar sadece insanlar. Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu son derece açık bir şekilde söylüyor. Hangi kavme Resul gönderdiysek onlar Resullerini mutlaka inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Yani kavmin büyük çoğunluğu, kavme hakim olanlar Resul'ü reddetmişler. Bunun manası çok açık. Resul'ün hükmü yok. Oysa ki ilmi alan, bilgiyi alan ve o ilmi tam Allah'ın istediği şekilde etrafa, insanlara aktaran sadece temelde Allah'ın Resulleridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da 14 asırdır bütün kavimlere Allah-u Teala Resul gönderiyor. Kesintisiz olarak her kavme Resul geliyor ve bütün insanlara anlatıyor Allah-u Teala'nın söylediklerini. Neyle anlatıyor? Bunu söyledikleri hususları yalan söyleyerek mi ifade ediyor Allah'ın Resulleri? Hayır, Allah-u Teala kendilerine neyi vahyetmişse onu ifade ediyor. Ama kavmin ileri gelenleri hep negatif standartlarda. Allah-u Teala insanlara Allah'ın hep en güzel standartlarda öğretiyi ulaştırdığını Resulleri vasıtasıyla, ama insanlara hakim olanlar her devirde o devrin saadatları ve küberası. Diyorlar ki halk orada kıyamet gününde cehennemde Allah-u Teala'ya diyorlar ki ya Rabbi, biz devrimizin küberasına, yani büyüklerine ve saadatlarına, her konuda ileri gelenlerine itaat ettik. Her konuda ileri gelenlerin arasında, tabii dinde ileri gelenler de var. Din açısından onlara itaat etmişler. Dikkat edin, tabi olduk ifadesi kullanılmıyor Allah Kur'an-ı Kerim'de. İtaat ettik, yani onlar bize söylediler, biz de onların söylediğini gerçekleştirdik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, onlara iki kat azap ver. Onları büyük bir lanetle diyorlar. O yanlış öğretiyi yapanların sebebiyle cehenneme girenler. Orada dinlenenler Resuller değil, dinlenenler saadatlar, yani konunun ileri gelenleri, bir de kübera, yani devrin büyükleri. Bu insanlar parlak laflar söylerler. Ve diğerlerine
büyük kütleye hitap ederler. Onları parlak hitabeleriyle kontrolleri altına alırlar. Hakim olan onlardır. Allah'ın Resulleri ise etraflarındaki küçük bir kütleyle, küçük bir toplulukla her devirde yaşamışlardır. Açıklamalarını yapmışlardır. Ama onlar küveradan olmadıkları için Sadatlar da onların dışındaki şeyleri, din konusundaki ileri gelenlerden bahsediyoruz Sadatlar diye. Onların söylediklerini değil, kendi Sadatlarından öğrendiklerini söyledikleri için insanları hep cehenneme mahkum etmişler. İşte yeni bir devirdeyiz, içinde bulunduğumuz devir. Allah-u Teala bize bütün insanların öğrenmesi lazım gelen standartları, ilmi ve irfanı bütün boyutlarıyla vermiş. Vermiş de ne olmuş? Biz bunları 30 seneden beri insanlara hep söylemişiz. Elinizdeki ilim sizleri kurtaramaz demişiz. Gideceğiniz yer cehennemdir demişiz. Söylediklerimizi dinlemekle kalmayın demişiz. Kur'an-ı Kerim'i açıp söylediklerimizin doğru olup olmadığını tahkik edin demişiz. Çok küçük bir kısmı tahkik edip doğruluğuna kani olmalarına rağmen bunu bize ulaştırmamışlar. Çevrelerindeki o büyükler var ya, Kübera onlardan ve kendi çevrelerindeki Sadat'tan din konusunun ileri gelenlerinden, dine hakim olanlardan korkmuşlar hep. İşte bugün de aynı trajedi bir defa daha yaşanıyor. Şu anda dünya üzerinde insanlar cehenneme doğru hızla gidiyorlar. Onları bir tarafa bırakalım. Ama sadece bizim ülkemizde şu anda 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru gidiyor. Sadece dinlerini bilmedikleri için ve Allah'ın bize öğrettiklerini bunca defa, yüzlerce defa söylememize rağmen tahkik etmedikleri için, tahkik etmeyince sonuca ulaşmaları mümkün değil. Bu ne korkunç bir tuzaktır biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Şeytanın öyle korkunç bir tuzağı ki din adamları, hadi canım sen de bunca alim bilmiyor da bu mu biliyor? Bu sahtekar mı biliyor? Allah'ın Resulü olmadığı halde Allah'ın Resulü olduğunu iddia eden bu sahtekar mı? Halbuki sevgili kardeşlerim, sözlerimizi bir inceleseler, kendilerinin sahip olmadıkları ilahi ilmin sahibi olduğumuzu mutlaka görecekler.

suçlar ve de aksinin varit olabileceğine hiç inanmıyorlar. İslam'ın 5 şartıyla kurtulacaklarını zannediyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Abi benim canlarım, ciğerlerim, sevgili evlatlarım. Bu 5 şartla gerçekten kurtulabileceğinizi zannediyor musunuz? Kendinize ne kadar zarar verdiğinizi, ne kadar zulmettiğinizin bilmiyor musunuz? Ne zaman inceleyeceksiniz söylediklerimizi? İncelediğiniz zaman ne zaman, zamanın hangi parçasında onların Kur'an'a tam uygun olduğunu, doğruyu söylediğini ne zaman itiraf edeceksiniz? İslam'ın 5 şartıyla kimse cehennemden kurtulamaz. 5 tane şart dedik. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Şimdi bir sorumuz var size. Bu 5 tane şartın içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemek var mı? Allah'a, biz diyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek, bir televizyon çıkmış, demiş ki biz Allah'laşmayı dilemek diyormuşuz. Yuf be! Bir insana iftira atılabilir ama bu kadar da atılabilir mi? İnsanın Allah'laşabileceği böyle bir şeyi söylemek, bu iftiraların en büyüğüdür. İnsan bir mahluktur. Allah tarafından, Halik tarafından yaratılmıştır. Allah Haliktir. Yaratandır. Hiç yaratanla yaratılan bir olur mu? Sevgili kardeşlerim, işte nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen bütün Resuller ilim sahipleri adı verilen bu dini güruh tarafından devre dışı bırakılmışsa, eğer bırakılmamış olsaydı, onları da risaletleriyle tarihe geçen insanlar olarak görecektik. Ama hiç böyle birileri yok. Peygamber Efendimiz Hazretlerinden bu tarafa herhangi bir Resul'ün kalıcı bir şeyler söylemiş olması mümkün olmamış. Sadatlar onların birer sahtekar olduğunu söyleyerek hepsini devre dışı bırakmışlar. Bir sualimiz var. Allah Teala Kur'an'da neyi söylemişse o bir hakikat midir, değil midir? Eğer hakikatse Allah Teala diyor ki hiçbir devirde hiçbir kavmi resulsüz bırakmadık. Öyleyse bütün kavimlerde, bütün zaman aralarında, zaman parçalarında Allah'ın Resulleri yaşamışlar. Biri öldüğü zaman yerine bir yenisi mutlaka gelmiş. Ve bu insanlar hep iftiraya uğramışlar. Hep halkın karşısında küçük düşürülmeye çalışmışlar. Halka tesir edebilecek dizaynda olan kötü niyetli insanlar.

her zaman topluma hakim olmuş ve toplumu şeytana mahkum etmiş. Bugün de aynı sonuçlarla karşı karşıyayız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bunca zaman sonra biz Allah'ın Resulü Allah-u Teala'dan vahiy alıyoruz. Ve bütün insanlara kurtuluşun yolunu gösteriyoruz. İslam'ın beş şartıyla kurtulmanın mümkün olmadığını söylüyoruz. Bunu bir defa daha ispat etmek mecburiyetinde duyuyoruz. Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde diyor ki: "İnnellezîne lâ yercûne likâenâ ve râdû bil hayâtet dünyâ ve etme'ennü bihâ ellezînehum an âyâtinâ gâfilûn. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn." Allah Teala diyor ki:

Onlar muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı, Allah'a mülaki olmayı yani, Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı yani dilemezler. Muhakkak surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir hakikatin sahibiyiz. Allah Teala açık ve kesin şekilde bunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer cehennemdir diyor. Allah'ın ayetlerinden gafildir diyor. Ve Allah'a ulaşmayı dilemek yok edilmiş. Ve medya duruma hakim olan dinlerini bilmeyen din öğreticiyle, din öğreticileriyle bir arada Allah'ın hakikatlerini birer birer kasıtlı olarak değil, başka alimlerden öğrendikleri ilmin doğru olduğu zannıyla bu noktaya gelmişler. Başka alimlerden din öğrenmişler. Asırlardan beri biriken bir din öğretisi Allah'ın hakikatlerinden onları tamamen ayırmış. Bunlar 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'a kul olmuşlar. Şu anda şeytanın kulları olan Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bütün konularda duruma hakimler. İşte ayet-i kerime son derece açık olarak bu hakikati söylüyor. Allah Teala buyuruyor ki

Onlar diyor Allah Teala Allah'a şeytanın kulu iken Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar şeytana kul iken şeytana kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Bu sebeple kaçındılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Tağut'un kulu iken tağut insan ve cin şeytanlar demek. Şeytanların kulu iken Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'ın kulu olmuş bütün sahabe. Şimdi şu anda Allah'a ulaşmayı dileme müessesesi bütünüyle yok edilmiş. Hep insanlar Allah'ın kuluyuz diye geçinen insanlar hep şeytanın kulları olarak öğrendikleri bir yanlış ilmin insanları kurtaracağına inandıkları için o ilmi öğretmekte devam ediyorlar. Ne kadar hazin, ne kadar korkunç bir sonuç sevgili kardeşlerim. İnsanlara Allah'ın hakikatlerini Allah'tan öğrenmeye rağmen, Allah'ın öğretmesine rağmen insanlara öğretememek, o öğrendikleri yanlış ilmin karanlığında kalan insanların Allah'ın nuruna gözümüzün önünde ulaşma gayretini bile göstermemeleri ve kitle halinde cehenneme doğru giden bir 70 milyondan fazla insan, sevgili kardeşlerim, buna can mı dayanır? Bütün bunlar gözümüzün önünde cereyan ediyor. Burada Allah'ın ilmi var. Burada da insanların öğrendiği, asırlardan beri insanları cehenneme götüren yanlış ilim. Sadece tasavvufu yaşayanlar kurtuluşa ulaşmışlar hep. Tasavvuf deyince de başka bir şey zannedilir. Oysa ki tasavvuf mensupları sadece Kur'an'ı yaşayanlardır. Kur'an'ın İslam'ın beş şartıyla yaşayanların ötesindeki unsurlarını da yaşayanlar. Altıncı şart Allah'a ulaşmayı dilemek. Yedinci şart zikir. Farz olmasına rağmen hem zikir farz, yani ara sıra zikretmek, hem çok zikir farz, günün yarısından daha fazla zikretmek, hem de daimi zikir farz, her an Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye kişinin iç dünyasında devamlı zikretmesi kesintisiz bir şekilde. Hepsi farz olmasına rağmen sevgili kardeşlerim, hepsi farz olmasına rağmen bugün ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikir mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, Allah-u Teala'nın huzurunda sizlere sesleniyoruz. Ve Allah'ın doğrularını mutlaka öğrenin ve kendinizi kurtarın diyoruz. Gerçekten bu ilmi Allah'ın öğretisini
bilen ve sırf din adamlarının bu konudaki tutumları sebebiyle halkın büyük kısmına kabul ettirmenin mümkün olmadığı bir ortamda yaşayan bir Allah'ın Resulü onları kurtaramamanın hüznü içerisinde buradan konuşuyor. Ey bu ülkenin insanları, sizlere yazık oluyor. Ama o yazık olan sizlere yazık olduğunu fark edemiyorsunuz. Hepinizin bu dünyada yaşarken söylediğimiz Allah'ın hakikatlerini öğrenmenizi ve kendinizi kurtarmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada bitiriyoruz hüzünle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Fatiha'tır. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sıratal müstakîm. Sıratal enamte aleyhim gâirel mağdûbi aleyhim ve dâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz kainatın tek dini, Hanif dini, bir başka ifadeyle kainatta sadece bir tek dinin var olduğu, başka hiçbir dinin olmadığı. Öyleyse açıklamalarımıza inşallah Kur'an'dan başlayalım. Allah Teala Kur'an'da Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hanif olduğunu söylüyor. Rum Suresi 30. ayet-i kerime. Diyor ki Habibim, veçhini, fizik vücudunu dine ikame et. Dini ayakta tutmak için fizik vücudunu kullan. Hanif olarak bunu yap. O hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yarattı. Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin. İşte kayyum olan din budur, buyuruyor Allah Teala. Rum Suresi 30. ayet-i kerime. Allah Teala'nın tek bir dini vücuda getirdiği, ezeli ve ebedi olan bu dinin asla değişmeyeceği, dinde değişikliğin asla yapılmayacağı ve insanların da hanif fıtratının dışında başka bir fıtratla asla yaratılmayacağı konusu kesinlik kazanıyor. Öyleyse sadece bir tek din var, hanif dini ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hanif. Bu dinin Arapça adı İslam'dır. İslam yeni bir din değildir. Ne Hristiyanlık, ne Musevilik yeni dinler değillerdir. Sadece bir tek din olmuştur. Hazreti İbrahim'in hanif dini, Hazreti Adem'in dini. İlk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme son peygamber kadar gelen peygamberler zinciri içerisinde ve her kavme Allah'ın gönderdiği Resuller zinciri içerisinde başka bir dinin yaşanması hiç söz konusu olmamıştır. Ama bugün 72 çeşit inanç tespit edilmiş durumda. Zülmani kesimde dahil olmak üzere. İşte bütün bu inanç kesimlerinin aslında hiçbirinin bir değeri yok. Sadece bir tanesi değerli. Hazreti İbrahim'in hanif dini ki o Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'un dini, Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dini hep aynı din. Başka bir din hiç olmadı. Allah Teala bu dinin nasıl yaşanacağını bir sonraki ayet-i kerimesinde anlatıyor. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinden bahsetmiştik. Rum 31 buyuruyor Allah Teala Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol Allah'a karşı ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32'de de buyuruyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her hizip kendi elindekine ferahlanır. Ne çıkıyor ortaya? Hanif dinini yaşayanların
bir tek fırkayı oluşturdukları, geri kalan bütün dinlerdekilerin geri kalan bütün fırkaları oluşturduklarını görüyoruz. 72 tane fırkanın her biri kendi elindekiyle ferahlanıyor. 73. fırka bu 72 fırkanın içindeki Hanif dinini yaşayan kesim. Her devirde, her topluluğun içinde bu sayı %10'dan daha aşağıda tecelli etmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman görüyoruz ki bir tek din olmuş Hanif dini. Nereden biliyoruz? Allah Teala diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz dini, vasiyet ettiğimiz dini sana da vasiyet ettik. Dinde fırkalara ayrılmayın diye ve dini kıyamda tutun diye. Müşriklere onlara söylediğin Allah'a ulaşmayı dileyin ve şirkten kurtulun sözü ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Ne gördük? Hazreti Nuh'tan başlayarak bütün peygamberlerin şeriatı aynı şeriat. Onlara verdiğimiz şeriatı diyor Allah Teala, sana da vahyetmek suretiyle size de şeriat kıldık. Tek bir şeriat. İşte Maide suresinin 48. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ellerindeki kitapları tasdik edici ve onu koruyucu olarak bu kitabı hak ile indirdik, yani Kur'an-ı Kerim'i. Artık onların aralarında Allah'ın indirdiği de hükmet. Ve sana haktan gelenden ayrılıp da onların hevalarına uyma. Sizden hepiniz için bir tek şeriat ve açık bir yol belirlemiştik diyor Allah Teala. Tek bir şeriat. Hem Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi hem Maide suresinin 48. ayet-i kerimesi tek bir şeriattan bahsediyor. Bütün dinler tek bir dindir. İkinci bir din hiç olmamıştır. Her ne kadar bugün 72 inanç çeşidi ve 3 tane kitaplı din var gibi görünüyorsa da 3 kitabın 3'ünün de aynı esasları içerdiğini belirtmek için bu bilgiyi sizlere sunuyoruz. Kur'an-ı Kerim'i inceliyoruz önce. Bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim 7 tane safha içeriyor. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Mürşide ulaşıp tabi olmak 2. Ruhu Allah'a ulaştırmak, teslim etmek böylece 3. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek 4. Nefsi Allah'a teslim etmek 5. İrşada ulaşmak 6. İradeyi Allah'a teslim etmek 7. İslam kainatın tek dini bu standartlar içinde oluşuyor. İslam deyince Hazreti İbrahim'in Hanif dinini kastediyoruz. Hanif kelimesi Allah'a teslim olanların dinini ifade ediyor. Ve bundan 14 asır evvel sahabenin yaşantısına bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Bakıyoruz ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Söyledik. Ayet-i kerime-i münibine ileyhi ve ettekuhu diyor Allah-u Teala. Ona yönel. Allah'a ulaşmayı dile, ona ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Yönelmek farz. Peki başka ne zaman, nerede söylüyor Allah-u Teala? Diyor ki ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabliyeti hükümül azabe Zümer 54. Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Yani ruhunu da, veçinde, nefsini de, iradeni de Allah'a teslim et. Lokman 15'te diyor ki vettebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim sana, kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Allah'a yönelmek farz. Bütün sahabe
Allah'a yönelmiş mi? Kesin olarak yönelmiş. İşte Zümer Suresi 17. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Vellezîne iştenevut tagute en yâbuduha ve en âbü ilallâhi lehumül büşrâ fe beşer ibâdî. Diyor ki Allah Teala, onlar bize ulaşmayı dilediler, bize yöneldiler ve tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Bize yöneldikleri için, Allah'a bize ulaşmayı diledikleri için. Allah'a yöneldiler diyor. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele buyuruyor Allah Teala. Lehumül büşra febeşir ibadî. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek farz ve bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemeselerdi ne olurdu? Dilemeselerdi küfürde olurlardı. Dilemeselerdi evvela birinci ayet-i kerime şirkte olurlardı söyledik. İkincisi, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil oluyorlar ve gidecekleri yer cehennem. Allah Teala buyuruyor ki innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatid dunya ve atmeenu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun nar bima kanu yeksibun. Diyor ki Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde, onlar muhakkak surette, kesin surette bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden ve bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar, dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Allah'ın ayetlerinden gafiller ve gidecekleri yer cehennem. Aynı zamanda bu insanlar kafirler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mümin olduğu Allah Teala tarafından açık şekilde ifade edilmiş Sebe Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde. Diyor ki kıyamet günü şeytan insanlara olan hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Bir tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dilemeyenlerin hepsi kafirler. Dileyenler müminler. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kafir. Üçüncü açıdan meseleye bakıyoruz. Yok, dördüncü oluyor. Allah'ın ayetlerinden gafiller, cehenneme gidecekler ve kafirler. Ve Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine göre tağuta kullar, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi tağuta kuldur, tağutun kuludur. Allah'a ulaşmayı dilediği an tağuta kul olmaktan kurtuluyor. Bu insanlar aynı zamanda hüsrandadırlar. Hüsranda olanların ise amelleri boşa gider. Amelleri boşa gidecek olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler amelleri boşa gidecek olanlardır. Hüsranda olanlardır. Yunus 45. Onlar ki Allah'a milaki olmayı, ruhu ölmeden evvel ulaştırmayı inkar ederler. Onlar hüsrandadırlar diyor Allah Teala. Onların dalalette olduğunu görüyoruz. Rad suresi 27. ayet-i kerime. Allah dilediğini dalalette bırakır. Dilediğini dalalette bırakır diyor. İnsanlar zaten dalalettedirler doğuşlarından itibaren. Dilediğini dalalette bırakır. Peki bırakmadıkları kimler dalalette bırakmadıkları? Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi aynı zamanda dalalette, aynı zamanda hüsranda ve tağutun kulu. İnsan ve cin şeytanların kulu ama Allah'ın kulu değil asla.
Ve diğer konularda artık bir şey söylemeye gerek yok. Yani insanların cehenneme gideceği burada kesinleştiğine göre Allah'a ulaşmayı dilemeyenin. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan ne yaparsa yapsın, ne kadar ibadet yaparsa yapsın, ibadetleri hesaba alınmıyor. İbadetlerinden kazandığı dereceler sıfırlanıyor. Onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. İşte birinci kademede Kur'an Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olduğunu söylüyor. Görüyoruz ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ne oluyor? Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman birinci basamak olayları yaşıyoruz. İkinci basamak olayları değerlendiriyoruz. Allah Teala tarafından seçiliyoruz. Kimler seçiliyor? Kimler seçilmiyor? Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da Allah'ın yolundan saptıranlar, onlar seçilmiyor. Geri kalanlar seçiliyor. İkinci basamak seçildiğimiz basamak. Üçüncü basamakta kim üçüncü basamağa ulaşır? Bu seçilenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ne demiştik demin? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Şura 13'e göre Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah bunu kendisine ulaştıracak. Nasıl? Kişi üçüncü basamakta, dördüncü basamak Allah-u Teala derhal Rahim Esma'sına tecelliye başlıyor. Dördüncü basamak. Ve bu basamakta Allah'ın Rahim Esma'sı o kişinin gözlerini, kulaklarını, kalbini açıyor. O kişi kör, sağır ve dilsizken onu işiten, gören ve bilen birisi yapıyor. 5, 6, 7. basamaklar. 8. basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. 9. basamakta Allah o kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. 10. basamakta göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Ama bundan sonra ne oluyor? 11. basamakta kişi zikrediyor, kalbine Allah'ın rahmeti ulaşıyor. Bir sonraki basamakta bu rahmet %2'ye ulaşıyor ve kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olan kişinin mürşidini görme yetkisi var. Allah'tan hacet namazını kılarak mürşidini soruyor. Allah ona mürşidini gösteriyor. Mürşid farz mı? Allah Teala farz olduğunu söylüyor. Buyuruyor ki: Ya ellezine aminu muttekallaha, ya ellezine amenü tekullaha ve ebtegu ileyhil vesilete. Allah'a takva sahibi olun. Ve ikinci takva, Allah'tan sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin. Görünüyor ki bu bir farz. Ve vesileyi hacet namazını kılarak istiyoruz. Allah mutlaka mürşidimizi gösteriyor. 14. basamak. Burası İkinci safha, mürşide ulaşmak ve tabiiyet. Bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Kainatın en büyük mürşidine. Allah Teala Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde diyor ki: Kim o ümmine bir resule tabi olduysa onların hepsi felaha erdiler. Hepsi, bütün sahabe tabi olmuşlar. Tabi olanların adı sahabe. Hepsi de felaha ermişler. Cennet saadetinin sahibi olmuşlar. O zaman demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek de farz. Mürşide ulaşıp tabiiyet de farz. Sonra kişi mürşide ulaştığında devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor, kalbine iman yazılıyor. O kişinin dereceleri yükseltiliyor. Ve bu kişi Allah'tan 12 tane, Allah'tan 7 tane nimet oluyor. Nefs tezkiyesine başlıyor, zikir yapıyor. Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı kalbine ulaşıyor.
kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesi, bir iman yazılıyor kalbine kişi tabi olduğu zaman, iman kelimesiyle o gelen nurlardan fazıllar birbirinin zıt manyetik alanının sahibi ve nefs tezkiyesi başlıyor. Yani nefsin kalbinde Allah'ın nurları birikmeye başlıyor. İşte bu kurtuluştur. Nefsin kalbinde nurlar biriktikçe kişinin davranış biçimleri negatiften pozitife dönüyor. Ve evvela %7 nur birikimi, fazıl birikimi, ruh, vücuttan ayrılmış olan ruh, Allah'a doğru yola çıkıyor. İlk %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde ruh birinci katta, ikinci defa %7 nur birikiminde ikinci katta, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikiminde ruh yedinci gök katını aşıyor ve indi ilahiye ulaşıyor. Yedinci gök katına ulaşıyor. Yedinci gök katında da soldan sağa doğru 7 alemlik bir muhtevayı yaşıyor. 7 alem boyunca devam ediyor. Sitedin müntahaya ulaşıyor. Oradan da Allah'ın zatına yükseliyor. Allah'ın zatında yok oluyor. Farz mı? Allah'ın zatına ulaşmak farz mı? Evet, farz. İşte Müzemmil Suresi 8. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikret. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Ve Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona, Rabbine ulaş. Rabbimize ulaşmak açık bir şekilde emredilmiş. Peki bu bir emir mi? Emir olarak geçiyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Geçiyor Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Allah Teala Rad 20'de ve la yenkudunel misak, onlar misaklarını bozmaz dedikten sonra bu misakin ne olduğunu açıklıyor. Vellezine yasulüne ma emerallahu bihi en yusale, ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Demek ki ruhumuzun Allah'a ulaşması da farz. Bütün sahabe ruhlarını Allah ulaştırmışlar mı? Hepsi ulaştırmışlar. Açık bir şekilde hidayete ermişler. Allah Teala sahabenin hidayete erdiğini söylüyor Zümer 18'de. Bütün sahabe hidayete ermiş. Hidayete ermek ruhunu Allah'a ulaştırmak demek. İnnel hüda, hüda Allah buyuruyor Allah Teala, muhakkak hidayet ona, Allah'a ulaşmaktır. Allah'a ulaştırıyor, sahabe hidayete eriyor. 21. basamak, Allah'ın zatında ruh yok oluyor. 22. basamak. Ne oldu? 3 safa oldu. Allah'a ulaşmayı dilemek farz, bütün sahabe dilemiş. Mürşide ulaşıp tabi olmak farz, bütün sahabe tabi olmuş. Üçüncüsü, ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek farz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Ve daha sonra o kişiye bir altın taht ihsan ediliyor Allah'ın katında. Daha sonra o kişi zühd sahibi oluyor ve nefsinin kalbindeki nurlar %81'i aştığı zaman o kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim ediyor. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek farz mı? Allah Teala buyuruyor Yasin 60-61'de, elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum adumun mübin ve eyni buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, fizik vücutlarımızdan bahsediyor Allah Teala. Şeytana sakın kul olmayın. Çünkü o size apaçık bir düşmandır diye sizden ahd almadık mı? Ve bize, bana
kul olun diye sizden ahd almadık mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir. Şeytan size apaçık bir düşmandır ve bana kul olmanız sırat-ı müstakimdir. Yani bana teslim olmanız. Ve bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler mi? Kesin. İşte Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Habibim ve müminlere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da teslim etmişler. Farz olan bir hususu gerçekleştirmişler. Peki daha sonrası var mı? Evet, daha sonrası nefsi evvela daimi zikre ulaşmak, ullelbap olmak. Ullelbap olunca, daimi zikre ulaşınca kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetler bitiyor. Ve o kişi nefsinin kalbindeki bütün afetlerden kurtuluyor. Kalp gözünü açıyor Allah-u Teala, onların kalp kulağını açıyor. Allah'a diye konuşmak yetkisini veriyor kendilerine. Daimi zikrin sahibi oldukları için devamlı hayır kazanıyorlar. Bir de hüküm sahibi kılıyor Allah-u Teala onları, hikmet sahibi kılıyor. Burası Ulu'l-Elbab makamı. Kimdir Ulu'l-Elbab? Daimi zikrin sahipleri. Nefsini teslim etti mi? Hayır, bir kademe daha var. Burada 7 kademe yerlerin melekutu gösteriliyor. Ve daha sonra 1. gök katından başlayarak 7 kademe göklerin melekutu gösteriliyor. Ve 7. kat tamamlandığında o kişi nefsini de Allah'a teslim ediyor. Farz mı? Allah Teala diyor ki Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesine ve ma umiru illa leyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaya. Onlara emrolunmadılar. Nefslerini Allah'a teslim edip muhlislerden olmakla emrolundular. Nefslerini dinde halis kılan muhlis olanlardan olmakla emrolundular. Bütün sahabe bu noktaya ulaşmışlar mı? Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi diyor ki nahnu lehu muhlisun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki deyin ki biz ona, Allah'a karşı Allah'ın indinde halis olanlarız. Nefslerinin kalbini halis kılanlarız. Burası 27. basamak ve kişi 7. gök katının sitrede müntihası kendisine gösterildiği zaman tövbe-i nasuha davet ediliyor ve bu davetle tövbe-i nasuha davet edildiği zaman İhlas makamı bitiyor, salah makamı başlıyor. Salah makamının 1. kademesi tövbe-i nasuh, 2. kademesi günahların örtülmesi, 3. kademesi salah nurunun verilmesi, 4. kademesi de günahların örtülmesi. Bu noktada kişi irşada ulaşıyor. İrşada ulaşmak üzerimize farz mı? Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi farz olduğunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala, eğer beni senden sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Bize kim dua ederse dua edenin davetine icabet ederiz ama bir şartla, onlar da bizim davetimize uyar da amin olurlarsa. Ve böyle olsun ki diyor Allah Teala, onlar irşada ulaşsınlar. İrşada bütün sahabe ulaşmışlar mı? Hepsinin ulaştığını söylüyor Allah Teala. Bakıyoruz ki sahabe irşada ulaşmışlar. Diyor ki Allah Teala Hicurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize itaat etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada da ulaşmışlar. 6. kademe. Ve nihayet iradeyi Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin. Bütün sahabe irşat
makamının sahibi olmuşlar mı? Olmuşlar. Âl-i İmrân suresinin 110 ve 114. ayetleri bunu kesinleştiriyor. Affedersiniz, 104 ve 110. ayetleri bunu kesinleştiriyor. 104. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki sizin içinizden münkerden nehyeden, irfanla emreden bir topluluk oluşsun. 110. ayet-i kerimesinde de diyor ki sizden münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk. Sizler münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oldunuz diyor. Yani irşatla, bütün sahabenin irşatla meşgul olduğunu söylüyor Allah Teala burada. Bunu kesinleştiriyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle diyor ki ey o sahabe künel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı. Yani Medine'deki yardımcılardan, bir kısmı muhacirindendi. Mekke'den Medine'ye göç edenlerden. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan diyor. Tabi'in. Tabi'in de dahil olmak üzere hepsi adın cennetlerine girecek hüviyette. Hepsi Fevzül Azim'in sahibi olarak vasıflandırılıyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Bütün sahabe irşat makamının gördüğünüz gibi sahibi olmuşlar. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Neden bahsettik? Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sahabe mürşitlerine ulaşıp tabi olmuşlar. Sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. Fizik uçlarını teslim etmişler. Nefslerini teslim etmişler. İrşada ulaşmışlar. Ve Allah Teala onları irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle irşat makamının sahibi kılmış. Kur'an bunu anlatıyor. 7 safhada 4 teslim içeren, ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimini içeren 7 safhadaki 4 teslim İslam dini. Bu dine Allah Teala biz İslam adını verdik diyor. Arapça adıyla İslam dini, Hazreti İbrahim'in lisanıyla Hanif dini. Öyleyse Hanif dini, bu din Musevilerce yaşandı mı? İki kaynaktan da inceleyeceğiz. Bir, Kur'an'daki ayetlerle Hazreti İbrahim'in Hanif dininin 7 safhasını Musevilerin yaşadığına kesin ayetler şahitlik ediyor. İşte Kur'an ayetleriyle Tevrat'taki Hanif dini. Dikkat edin, Allah Teala Tevrat'tan bahsederek Musevilerin bir kısmının 7 safhasını, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin 7 safhasını yaşadığını söylüyor. Burada bir noktayı daha kesin bir dizayn olarak hatırlatmakta fayda var. Hazreti İsa, Hazreti Musa'dan da evvel, Hazreti İsa'dan da evvel, elbette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de evvel, Hazreti Musa gördük ki daha evvel Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşadı. Onunla beraber olanlar da yaşadı. Oradaki 7 safhayı göreceğiz şimdi. Ondan sonra gelen Hazreti İsa da yaşadı. Gene 7 safhayı daha sonra göreceğiz. Şimdi evvela Kur'an'daki ayetlerle Tevrat'taki 7 safhayı göreceğiz. Sonra Tevrat'taki ayetlerle Tevrat'taki 7 safhayı göreceğiz. Evvela Kur'an'daki ayetlerle 7 safhaya bakalım. Kur'an ayetleriyle Tevrat'taki Hanif dini. Enam suresi 154. ayet-i kerime. Sümme ateyna Musa'l kitabe. Sonra Musa'ya kitap verdik. Tamamen tamamlayıcı olarak alellezi ahsene ve tafsilen her şeyi açıklayan, tafsil eden ve ahsen olanlar üzerine her şeyi açıklayan, li kulli şeyin her şeyin ve hüden ve hidayet olan ve rahmeten ve rahmet olan.
Musa'ya kitabı indirdik, Tevrat'ı indirdik. Lealehum bilikai rabbihim yuminun. Böylece onlar Rablerine milaki olacaklarına iman ederler diyor Allah Teala. Allah'a milaki olacaklarına iman ederler diyor. Allah'a milaki olacağına iman etmek, Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Allah'a milaki olacağına iman eden herkes kurtuluşa ulaşmıştır. Kim Allah'ın kendisini Allah'a ulaştıracağına emin olarak Allah'a ulaşmayı dilerse, o mutlak olarak Allah'a ulaşır. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Söyledik iki ayet-i kerimede, Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Rad 27'de aynı şeyi söylüyor. Şura 13'te aynı şeyi söylüyor. Ve görüyoruz ki Museviler Rablerine milaki olacaklarına iman etmişler. Bir ayet-i kerime daha, Bakara 53. Ve iz ateyna Musa'l kitabe vel furkane lealeküm tetedun. Böylece hidayete eresiniz diye, ererler diye, ersinler diye Musa'ya kitap ve furkan verdiğimiz zaman. Musa'ya kitap veriyor. Bu kitap aynı zamanda furkan. Yani kötüleri iyilerden ayırmak üzere, iyilikle kötülüğü birbirinden tefrik etmek için. Ve birinci safa demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek, bütün Museviler tarafından dilenmiş. Onlar hidayete ersinler diye, Allah'a ulaşmayı dilesinler diye Musa'ya kitap verdik diyor Allah Teala. Öbür taraftan da onlar Rablerine milaki olacaklarına iman ederler diyor, ettiler diyor. Mürşide tabi olmak. Yunus suresi 83. ayet-i kerime. Fema amene li Musa illa zürriyetehun zürriyetun min kavmihi ala hafin min firavne ve melaihim en yeftinehum ve inne firavne lealin fil ard ve innehu leminel müsrifin. Bundan sonra Firavun'un ve onun ileri gelenlerinin onları fitnelemesi, bela yaratması korkusuyla Musa Aleyhisselam'a kendi kavminden, zürriyetinden, gençlerinden başkası iman etmedi. Yani ona tabi olmadı. Ve muhakkak ki Firavun yeryüzünde üstündü, zorbaydı ve gerçekten o müsriflerdendi. Yani haddi aşan azgınlardandı. Demek ki Hazreti Musa'nın kavminin gençleri tabi olmuşlar. Üçüncü faktör, ruhu dünya hayatında Allah'a teslim etmek. Bakara 62. İnnellezine amenu vellezine hadu. Diyor ki Allah Teala, Türkçesini okuyalım. Şüphesiz ki muhakkak ki amenu olanlar, Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiler, bunlardan her kim Allah'a ve yevmil ahire inanır ve ıslah edici ameller işlerse, yani nefsini tezkiye ederse, artık onların mükafatları Rableri katındandır. Onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır. İşte ayet-i kerime Nasara'dan, Hristiyanlardan ve Hadu Yahud kavminden, Musevilerden aminu olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, ıslah edici ameller işlerse onların mükafatları Rableri katındır. Bu ıslah edici ameller işleyenler, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, zaten Allah Teala söylüyor sonra da, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır. Onlar hidayete erenler. Burası 21. basamak. Fizik vücutlarını acaba Yahudiler Allah'a teslim etmiş miydi?
Bakara suresi 111. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki, dediler ki, cennete Yahudi veya Hristiyan olan kişinin dışında kimse girmeyecektir. Bu onların emaniye bilgileridir. De ki, eğer siz iddianıza sadık verirseniz delilinizi getirin. O bir kısmı böyle söylüyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiş ve dilememiş olan bir kısmı böyle söylüyor. Bakara suresinin 112. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, hayır, öyle değil. Kim veçini, fizik vücudunu Allah'a teslim ederse o muhsinlerden olur. Artık onun mükafatı Rabbinin katındadır. Onların üzerine korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Burada Musevilerden bahsediyor Allah Teala. Onların fizik vücudunu Allah'a teslim etmeleri halinde ne olacağını söylüyor. Fizik vücudunu teslim etmesi kesin bir şekilde yer alıyor. Bakara 112'de Musevilerin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi. 5. ayet-i kerime, 5. safa, nefsi Allah'a teslim etmek. Ve yine 5'te diyor ki Allah Teala, ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lihuddine hünefaye. Beyne suresi Yahudiler ve Hristiyanlardan bahsediyor. 7 ayetten oluşuyor zaten. Bu 5. ayet-i kerimesinde onlar emrolunmadılar. Sadece hanifler olarak Allah için dinde halis, nefslerini halis kılmış kullar olmakta emrolundular. Ve namaz kılmakla ve zekat vermekle emrolundular. İşte kayyum olan din budur. İşte kayyum olan din Hazreti İbrahim'in dinidir. Ve hanifler olarak diyor zaten Allah Teala. Yani Hristiyanların, affedersiniz, Musevilerin bu konuda

Bundan Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde bahsediyor. İradeyi Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınmak konusuna gelince Araf 159'da Allah Teala diyor ki ve Musa Aleyhisselam'ın kavminden bir ümmet vardır ki hakka hidayet ederler ve onunla ve hak ile adaletle hükmederler. Öyleyse görülüyor ki Hazreti Musa'nın kavminden bir ümmet, bir kısım insan hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar ve adaletle hükmediyorlarmış. Zaten Allah Teala kimi irşat makamının sahibi kılarsa onun aynı zamanda adaletle hükmetmesini de emrediyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de Musevilerin 7 safayı da yaşamış oldukları açıklık kazanıyor. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Tevrat'taki 7 safa Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde yer almış. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kur'an-ı Kerim'de yer alan bu konunun Tevrat'ta da yer alması gerekirdi. Gerçekten Tevrat'ta da yer almış mı? Kesin. İşte ayetler. Yeremya 24. Onlar benim Rab olduğumu anlayacak bir yürek vereceğim onlara. Onlar benim halkım olacaklar. Ben de onların Tanrısı olacağım. Çünkü bütün yürekleriyle bana dönecekler. Yani kalpten Allah'a ulaşmayı dileyecekler diyor. Yeremya 24. ayet-i kerime. Hazekel 33. 11. Onlara de ki varlığım hakkı için diyor egemen Rab, ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam. Ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım. Dönün, kötü yollarınızdan dönün. Niçin öleysiniz ey İsrail hakkı? Ey İsrail halkı. Allah Teala ne diyor? Kötü yollarınızdan dönün. Yani irşat yoluna girin. Sırat-ı müstakime gelin. Sırat-ı müstakime ulaşmaksa ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Hosea 6, 14, 1, 2, 4, 9. Tanrın Rabbe dön. Ey İsrail. İşte Allah'a dönüşü açık bir şekilde emrediyor Allah Teala. Çünkü suçlarından ötürü tökezledin. Dualarla gidin. Rabbe dönün. Sadece İsrail demiyor, bütün İsrail kavmine diyor. Dualarla gidin, Rabbe dönün, ona bağışla bütün suçlarımızı deyin. Lütfet, kabul et bizi. Öyle ki dudaklarımızın kurbanını sunalım. Tanrın, Rabbe dön ey İsrail diyor ve İsrail kavmine de Rabbe dönün diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin. Hosea 6, bunu diyor. Yoel 2, 12, 14. Rab diyor ki, şimdi oruç tutarak, ağlayıp yas tutarak bütün yüreğinizle bana dönün. Giysilerinizi değil, yüreklerinizi paralayın ve Tanrınız Rab'be dönün. Amos 4 ve 6. Beytel'e gitmeyin, Gilgal'a girmeyin, Beerşeva'ya geçmeyin. Çünkü Gilgal halkı kesinlikle sürgün edilecek. Rab'be yönelin, yaşarsınız diyor Allah Teala. Rab'be yönelin, Allah'a yönelin, yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek açık bir emir şeklinde Tevrat'ta da yer almış durumda. Mürşide tabi olmak. Yeremya 23. Onları güdecek çobanlar koyacağım başlarına. Bundan böyle korkmayacak, yılgınlığa düşmeyecekler. Bir tanesi bile

girmeyecek diyor Rab. Başlarına koyduğu çobanlar, mürşitler ve korkmayacaklar diyor o mürşitlerle beraber oldukları zaman. Yılmayacaklar, yılgınlığa düşmeyecekler. Bir tanesi bile eksilmeyecek. Yeremya 3:15. Size gönlüme göre çobanlar vereceğim, sizi bilgiyle, sağduyuyla güdecekler. Tabi olmanın bütün muhtevası burada yer alıyor. Malaki 4:2, 4:5, 6. Diyor ki Allah Teala, ama siz adıma saygı gösterenler için ışınlarıyla şifa getiren doğruluk güneşi doğacak. Ve çıkıp ağırdan salınmış buzağlar gibi sıçrayacaksınız. Doğruluk güneşi, mürşit. Kulum Musa'nın yasasını bütün İsrail'e iletmesi için Horeb Dağı'nda ona verdiğim kuralları, ilkeleri anımsayın. Rabbim büyük ve korkunç günü gelmeden önce size Peygamber İlyas'ı göndereceğim. O babaların yüreklerini çocuklarına, çocukların yüreklerini babalarına döndürecek. Öyle ki gelip ülkeyi lanetleyerek yok etmeyeyim. Yani peygamberin yapacağı görevin irşat görevi olduğunu, babaların yüreklerini çocuklarına, çocukların yüreklerini babalarına döndürecek. Öyle bir nesil oluşacak ki benim o ülkeyi yok etmem gerekmeyecek diyor Allah Teala. Yani irşat makamına teslim oluş. Ruhu Allah'a teslim etmek, üçüncü safha, Yoel 3:16. Rab Siyon'dan kükreyecek, Yeruşalim'den gürleyecek, gök ve yer sarsılacak, ama Rab kendi halkı için sığınak, İsrailliler için kale olacak. Ne oldu? Rab kendi halkı için sığınak, İsrailliler için kale olacak. Her ikisi de sığınak anlamına, yani ruhlar Allah'a ulaşmış, ruhu Allah'a teslim etme işlemi açık bir şekilde yer alıyor. Rab kendi halkı için sığınak olacak, İsrailliler için de kale olacak, herkes için de sığınak olacak. Yani ruhları Allah'a ulaşıp sığınacak. Dördüncü safha, fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Nasıl sahabe fizik vücudundan Allah'a teslim etmişlerse, İsrail halkı da teslim etmiş. Yeremya 7:3-5-6. İsrail'in Tanrısı, her şeye egemen Rab diyor ki, yaşantınızı ve uygulamalarınızı düzeltin. O zaman burada kalmanızı sağlarım. Bir insanın yaşantısını ve uygulamalarını değiştirebilmesi, fizik vücudunu Allah'a teslim etmesiyle mümkündür. Yoksa değişmez yaşantısı. Uygulaması değişmez kişinin. Değişmesi için nefsinin afetlerinin büyük kısmının yok olması lazım. Ve beşinci safha, nefsi Allah'a teslim etmek. Yeremya 4:4-1. Ey sizler, Yahuda halkı ve Yeruşalim'de yaşayanlar, kendinizi Rabbe adayın. Kendinizi Rabbe adayın. Yani nefslerinizi Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Bunu engelleyen her şeyi yüreğinizden uzaklaştırın. Engelleyen her şey, nefsin afetleri yürekten uzaklaştırmaksa, nefs tezkiyesiyle, yani zikir yaparak Allah'ın nurlarını nefsin kalbine celbedip yerleştirmek, onlar yerleştikçe nefsin afetlerinin kapı dışarı edilmesi. Engelleyen her şeyi yüreğinizden uzaklaştırın diyor Allah Teala. Ey Yeruşalim, yüreğini kötülükten arındır ki kurtulasın.
Ne zamana dek yüreğinde kötü düşünceler barındıracaksın? Açık şekilde Allah Teala nefs tezkiyesinden bahsediyor. Ve nefsin tezkiye ve tasfiye edilmesiyle nefsin Allah'a adanmasına engel olan her şeyin nefsin afetlerinden, nefsin kalbinin temizlenmesi. İrşada ulaşmak, Yeremye 5.1, Yeruşalim sokaklarında dolaşın, çevrenize bakıp düşünün, kent meydanlarını araştırın. Eğer adil davranan, gerçeği arayan bir kişi bulursanız, bu kenti bağışlayacağım. İşte adil davranan, gerçeği arayan, iradesini de Allah'a teslim etmek için hazır olan bir kişi. Daniel 12.10, birçokları kendilerini arıtıp temizlenecek, lekesiz duruma gelecek. Ama kötüler, kötülük etmeyi sürdürecek. Kötülerin hiçbiri anlamayacak, bilgeler anlayacak. Kendilerini arıtıp temizleyecekler, nefslerinin kalplerinde hiç afet kalmayacak, lekesiz duruma gelecekler. Yani nefslerinin kalbi müzeyyen olacak. İrşada ulaşacaklar. 6. safha, iradeyi Allah'a teslim etmek. Ve bakıyoruz ki Daniel 12.3'te şöyle söylüyor Allah Teala: bilgeler, yani ermişler, mürşitler, gök kubbe gibi birçoklarını doğruluğa döndürenler, yıldızlar gibi sonsuz dek parlayacaklar. Mürşitler, gök kubbe gibi, gök kubbe nasıl yıldızlarla donanmışsa, ayla donanmışsa, gündüzde güneşle donanmışsa, etrafı aydınlatıyorsa, insanları doğruluğa döndürenler, yani nefslerindeki afetleri temizleyerek onların doğru olmasını temin eden bilgeler, yani irşat makamına ulaşanlar, kemal derecelerine ulaşmış olanlar, insanı kamiller, irşat makamının sahipleri. Başka insanları doğruluğa döndürenler, yani nefslerinin kalbini tasfiye ederek onların daima en güzel şeyleri söylemelerini, en güzel davranışlarda bulunmalarını sağlayanlar, insanı kamil olanlar. Zekeriya 3.7, her şeye egemen Rab diyor ki, eğer yollarımda yürür, verdiğim görevleri yerine getirirsen, tapınağımı sen yönetecek, avlularımı sen koruyacaksın, sana burada duranların arasına katılıp huzuruma çıkma ayrıcalığını vereceğim. Yani onların arasına katılıp Allah'ın huzuruna çıkacak olan o kişi olduğuna göre onların nefslerinin tezkiyesinden de sorumlu olduğu neticesine ulaşıyor. Allah'ın yollarında yürümek, ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek, verdiğim görevleri yerine getirmek, Allah'a teslimlerini gerçekleştirmek. Öyleyse nereye ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Görüyorsunuz ki Tevrat'ta Allah Teala açık bir şekilde Hazreti İbrahim'in Hanif dininin 7 safhasının 7'sini de kaydetmiş ve İsrail kavminin bir kısmının bu 7 safhayı, elbette küçük bir kısmı, bu 7 safhayı yaşadıkları kesinlik kazanıyor. Öyleyse ne gördük? Kur'an ayetleriyle, Tevrat'tan bahseden Kur'an ayetleriyle, Tevrat'ta 7 safhanın mevcut olduğu Kur'an ayetleriyle sabit, Tevrat'taki ayetlerle Yahud kavminin, İsrail kavminin 7 safhayı yaşadıkları gene ispat edilmiş oluyor. Hem Kur'an ayetleriyle Tevrat'a dayalı olarak, Kur'an ayetlerindeki Tevrat anlatımıyla
İsrail kavminin 7 safa yaşadığı kesinleşiyor. Hem de Tevrat'taki ayetlerle İsrail kavminin 7 safayı yaşadığı anlaşılıyor. 7 safanın 7'si de Tevrat'ta mutlak olarak yer almış durumda. Şimdi görülüyor ki İslam'da ne varsa, yani Kur'an-ı Kerim'de ne varsa Tevrat'ta da aynı şeyler var. Bu sebeple Allah Teala Tevrat'a da, Kur'an'a da, İncil'e de nur diyor. Tevrat'a da, Kur'an'a da, İncil'e de hidayet rehberi diyor. Hidayet diyor. İçinde nur olan, içinde hidayet olan kitaplar Kur'an-ı Kerim, İncil, Tevrat. Daha belki Allah-u Teala'nın bütün peygamberlerine verdiği mukaddes şeriat kitapları hepsi aynı hüviyette. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala İncil'deki 7 safhadan bahsediyor. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle İncil'deki 7 safha. Birincisi Bakara suresi 87. ayet-i kerime. Andolsun ki biz Musa'ya kitap verdik ve ondan sonra da birbiri ardından, yani araları kesilmeksizin peş peşe Resuller gönderdik. Ve Meryem'in oğlu İsa'ya beyineler, açık ispat vasıtaları verdik. Ve onu Ruhul Kudüs ile destekledik. Her ne zaman size bir Resul nefslerinin hoşlanmadığı bir şeyle emirle geldiyse hemen kibirlendiniz, bir kısmını yalanladınız, bir kısmını da öldürdünüz. Hazreti Musa'ya kitap vermiş ve ondan sonra birbiri ardından Resuller göndermiş ve sonra da peygamber olarak Meryem'in oğlu İsa'yı göndermiş. Meryem'in oğlu İsa'ya beyineler verdiğini söylüyor. Ve Hazreti İsa'nın tebligatını yaptığı, insanları Allah'laşmaya, dinlemeye davet ettiği kesin. Maide 46. Onların izleri üzerine Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik edici olarak Hazreti Meryem'in oğlu İsa'yı gönderdik. Onların üzerine Hazreti İsa'yı gönderdik ve ona içinde bir hidayet ve nur olan Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden ve takva sahipleri için hidayet erdiren ve bir öğüt olan İncil'i verdik. Allah Teala Hazreti İsa'ya birinci ayette, yani Bakara 87'de Hazreti İsa'ya beyinler verdik, kanıtlar verdik demekle ona İncil'i verdiğini açık bir şekilde söylüyor. Maide 46'da Allah Teala İncil'i verdiğini bir defa daha söylüyor. Ve muhtevaya bakın, Tevrat gibi içinde hidayet olan, içinde nur olan ve Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden ve takva sahipleri için hidayete erdiren ve bir öğüt olan İncil'i verdik Hazreti İsa'ya. İncil'in verildiği Kur'an'da açık bir şekilde yer alıyor. Üç kitabı incelediğimiz zaman Tevrat'ta Hazreti İsa'nın geleceği yer almış. Tevrat'tan sonra içinde nur olan bir kitabın geleceği de yer almış. Nur olan, hidayet olan ve Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden bir kitap ve takva sahipleri için hidayete erdiren ve bir öğüt olan İncil. Ali İmran 48, ona Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek diyor.
İncil gene geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ali İmran 49 Allah Teala buyuruyor, bir Resul olarak onu İsrailoğullarına gönderecek ve diyecek ki hiç şüphesiz ben andolsun ki size Rabbinizden bir mucize getirdim. Size çamurdan bir kuş tasla yapar Hazreti İsa bu. Sonra da ona üflerim. Allah'ın izniyle o hemen bir kuş oluverir. Anadan doğma körü ve alaycı tenliği iyileştiririm. Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yiyor ve neleri biriktiriyorsanız hepsini size haber veririm. Muhakkak ki bunda sizin için nice ibretler vardır. Eğer iman edecek olsanız. Hazreti İsa'yı delillerle ve iğnelerle gösteriyor. Peygamberlerin tasdik eden mucizelerle. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de İncil'deki 7 safhanın mevcut olup olmadığına bakıyoruz. Görüyoruz ki İncil'de de Kur'an-ı Kerim'deki 7 safha tam olarak yer almış. Birinci safha neydi? Allah'a ulaşmayı dilemek. Bakıyoruz ayetlere. Âl-i İmran 50. Önümdeki, yani benden evvel gelen Tevrat'tan ayetleri tasdik edici olarak ve üzerinize haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak için gönderildim. Ve Rabbinizden size bir mucize getirdim. Artık Allah'a karşı takva sahibi olun ve bana itaat edin. Bunu söyleyen Hazreti İsa. Önümdeki diyor, yani benden eve gelen Tevrat'tan ayetleri tasdik edici olarak geldim diyor. İncil, Tevrat'taki ayetleri tasdik ediyor. Kur'an-ı Kerim hem İncil'deki ayetleri tasdik ediyor hem de Tevrat'taki ayetleri tasdik ediyor. Şimdi Kur'an ayeti ve Hazreti İsa'nın tevasına oradakilere ne söylediğini söylüyor, ifade ediyor. Tevrat'tan ayetleri tasdik etmek üzere geldim bir ve size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak için geldim, gönderildim diyor. Ve Rabbinizden size bir mucize getirdim. Sonuç, artık Allah'a karşı takva sahibi olun, yani Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Allah'a karşı takva sahibi olmak, ilk takva sahibi olmak nedir? Allah'a ulaşmayı dilemek. Rum 'Suresinin 31. ayet-i kerimesinde ''Münibine ileyhi ve ettekûhû'' diyor Allah Teala. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Burada da Allah'a karşı takva sahibi olun, bana itaat edin emri var olduğuna göre Allah'a karşı takva sahibi olun, yani Allah'a ulaşmayı dileyin emri var. Âl-i İmran 50. Hazreti İsa'nın söylediklerini ifade ediyor. Âl-i İmran 51. Allah hiç şüphesiz muhakkak ki benim de Rabbim sizin de Rabbinizdir. O halde öyleyse ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona kul olan kim olur? Amin olanlar olur. İşte Yunus suresi 62-63. ayet-i kerime ellezine aminu ve kânu yettekun. Onlar amin oldular ve takva sahibi oldular. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi oluyorlar. Ve Allah'a birinci kul olmak, tağut kul olmaktan kurtulmak ve Zümer suresi 17. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنْ اَعْبُدُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي diyordu Allah Teala. Onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Zümer 17'de. Burada da Allah Teala o halde ona kul olun diyor Allah Teala. Allah'a kul olun emri gereğince. Allah'a kul olan
şeytana kullanmaktan kesinlikle kurtulmuştur. Bu da birinci takvadır. Ve bunun sırat-ı müstakim olduğunu söylüyor Allah Teala. Demek ki Kur'an'daki ifadeyle Hazreti İsa'nın beraberinde olanların hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. İkinci konu, mürşide tabi olmak. Mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Ali İmran Suresinin 52 ve 53. ayetleri bu konuda açıklık getirmiş. Diyor ki Allah Teala, işte onlarda İsa, Hazreti İsa onlarda inkar hissedince Allah'a ulaştıran yolda yardımcılarım kimlerdir dedi. Havariler de Allah'a yardımcılar biziz. Allah'a götüren yolda yardımcılar biziz. Allah'a amin olduk. Yani Allah'a ulaşmayı diledik. Şahit ol ki biz hiç muhakkak ki hiç şüphesiz yani muhakkak ki ona Allah'a teslim olanlarız dediler. Burada Hazreti İsa'ya tabi oldukları neticesine ulaşıyoruz. Ali İmran 53 bir sonraki ayet-i kerime Rabbimiz diyorlar yine bu kişiler yani Hazreti İsa'nın havarileri senin indirdiğin şeye İncil'e inandık ve Resulüne tabi olduk. Tabi oldukları kesin. Senin indirdiğine inandık ve Resulüne tabi olduk. Artık bizi şahit olanlarla birlikte yaz. İncil'e inandık ve Resulüne tabi olduk. Bütün bu Hazreti İsa'nın havarileri Hazreti İsa'ya tabi oldukları için havari adını alıyorlar. Ali İmran 55. Hani o zaman ki Allah buyurmuştu, ey İsa hiç şüphesiz ben seni vefat ettireceğim ve seni bana yükselteceğim, katıma yükselteceğim ve seni o kafirlerden arınmış kılacağım. Sonra sana tabi olanları kıyamet gününe kadar kafirlerin üzerine kılacağım, tutacağım. Sana tabi olanlar diyor, Hazreti İsa'ya tabi olunduğu kesin. Evvela Hazreti İsa kendisine belki mürşide tabi oluyor. Ondan sonra da herkes o da dahil olmak üzere hepsi Hazreti İsa'ya tabi oluyorlar. Ve mürşide tabiyette Hazreti İsa zamanında mutlak olarak gerçekleşmiş. Hazreti İsa'ya tabi olunmuş. Ruhu dünya hayatında Allah'a teslim etmek. Üçüncü safha. Ali İmran 57. Ve o iman edip ve o amen olup ıslah edici, nefsi tezkiye edici ameller işleyenlere gelince onların mükafatları da kendilerine tasamam verilecektir. Nefs tezkiyesini yapmışlar ve nefs tezkiyesi tamam olunca ruhun Allah'a ulaşması kesinlik kazanıyor. Zaten Allah Teala bir evvelki ayet-i kerimede sonra dönüşünüz banadır diyordu bu tabi olanlara. O dönüşlerini tamamlamışlar ve bunlar nefsi ıslah edici ameller işlemişler. Ve ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Dördüncü safha fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Bakıyoruz Hadid suresi 27. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki onların arkalarından da resullerimizi ard arda gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından gönderdik ve ona İncil'i verdik. Ona tabi olanların kalplerine rafet ve rahmet kıldık. Tabi olanların kalplerine rafet ve rahmet kıldık diyor Allah Teala. Kalplerine rafet verdik demek onların kalplerini yumuşattık ve rahmetle beraber fazıllar da vererek onları fizik vücutlarını
Allah'a teslim edenler, kalplerine rafet verilenler. Yani sabır, yani öfkeyi yutma gayreti, bu fizik vücudu Allah'a teslim etmek üzere olarak vasıflandırılıyor. Amini olanlara mükafatlarını verdik diyor. Ateynnellezine aminu minhum ecuhum. Onlardan ecirlerini yerine getirenler, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler manasına giriyor. Peki bu Hazreti İsa'nın havarileri nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Beyne beşte kesin olarak söylüyor. Onlar emrolunmadılar. Sadece hanifler olarak Allah için dinde halis, nefslerini halis kılmış kullar olmakla emrolunmadılar. Ve namaz kılmakla ve zekat vermekle emrolunmadılar. İşte kayyum olan din budur. Hepsi bununla emrolunmuşlar. Daha sonraki ayette irşada ulaştıkları da kesinleşiyor sahabenin. Affedersiniz, sahabe diyorum. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle Hazreti İsa ile birlikte olan havarilerin hepsi irşada ulaşmışlar. Diyor ki, ey amel olanlar, Allah'ın yardımcıları olun. Ne demek bu Allah'ın yardımcıları olun? Allah'a iradelerinizi bağlayın ve Allah'ın iradeniz bağlı olduğu için sadece Allah'ın emirlerini yerine getirerek Allah'ın yardımcıları olun. Yani irşada ulaşın. Meryem oğlu İsa'nın havarileri Allah'a doğru giderken, onları götürürken benim yardımcılarım kimlerdir demesi gibi havariler de demişlerdi ki Allah'ın yardımcıları bizleriz. Bir topluluk amini olmuş, bir topluluk da inkar etmişti. Burada Allah'ın yardımcıları olmak, irşat makamına ulaşmak demek. Her birisi bir irşat makamının sahibiydi. 12 havari. 13. havari biliyorsunuz ki isyan etmişti. 7. safa iradeyi Allah'a teslim etmek. E bakıyoruz. Maide 111 havarilere bana ve Resulüme iman edin, amin olun diye bahsettiğim, vahyettiğim zaman onlar da amin olduk, bizim hakka teslim olduğumuza şahit ol demişlerdi. Hepsi hakka teslim olmuşlar, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Yani burada 7. kademe amin oluş söz konusu. Bütün sahabe, affedersiniz gene yanlışlıkla sahabe dedik, bütün Hazreti İsa'ya tabi olanlar iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Maide 47, İncil sahipleri Allah'ın onda indirdiği ahkam ile hükmetsinler. Ne demek bu? Hükmetsinler emri geldiğine göre burada münkerden nehi ve irfanla emretmek, marufla emretmek asıl. Öyleyse Yahudilerden irşat makamının sahibi olanlar mutlak olarak bir grup oluşturuyor. Allah Teala Ali İmran Suresinin 104. ayet-i kerimesinde onlardan da, kitap sahiplerinden de marufla emreden ve münkerden nehyeden bir grubun bulunduğunu söylüyor. Ve şimdi Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden sonra İncil'deki ayetlerle 7 safanın İncil'de mevcut olup olmadığını inceleyelim. Kur'an'daki ayetlerle bütün sahabenin 7 safaya da yaşadıklarını, 7 safanın İncil'de varlığı kesin olarak ispat ediyor ama Kur'an ayetleriyle. Bir de İncil'in kendisinde
bakıyoruz. Orada da var sevgili kardeşlerim. Nasıl Tevrat'ın kendisinde 7 safa varsa, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin 7 safası İncil'de de var. İncil'deki ayetlerle Hanif dini, Allah'a ulaşmayı dilemek. Matta 7:7. Dileyin, size verilecek. Arayın, bulacaksınız. Arayın, bulacaksınız. Kapıyı çalın, size açılacaktır. Burada dileyin diyor Allah Teala açık bir şekilde. Allah'a ulaşmayı dileyin manası var burada. Size verilecek, ne verilecek? Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak imkanı verilecek. Arayın, bulacaksınız. Allah'a ulaşmayı arayın, Allah'tan isteyin. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilerseniz bulacaksınız diyor Allah Teala. Kapıyı çalın, size açılacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyin. Kapı mutlaka açılacaktır. Allah'a ulaşacaksınız. Matta 13:15-16. Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı. Kulakları ağırlaştı. Gözlerini kapadılar. Öyle ki gözleri görmesin, kulakları duymasın, kalpleri anlamasın. Ve bana dönmesinler. Dönselerdi onları iyileştirirdim. Ve bana dönmesinler diyor, yürekleri anlamasın, kalpleri idraksiz. Ve Allah'a dönme işlemleri yok. Ama diyor Allah Teala dönselerdi onları iyileştirirdi. Ayet-i kerime bitmiyor. Ama ne mutlu size ki gözleriniz görüyor, kulaklarınız işitiyor. Ne yapmış Allah Teala bunların? Kalp gözlerini ve kalp kulaklarını açmış. Gözleriniz görüyor, kulaklarınız işitiyor deyince baş gözleriyle buradaki kulakları değil, kalp gözüyle kalbin kulağını kastediyor. Aslında burada baş gözü de kısmen yer almış durumda. Çünkü bu ilk kademe Allah'a ulaşmayı dinlemek noktasında irşat makamını gören göze ihtiyaç var. İrşat makamı olarak gören göze ihtiyaç var. Ve sevgili kardeşlerim, irşat makamını irşat makamı olarak gören, İrşat makamının sözlerini işiten, manasına varan, kalbine indiren ve idrak eden kişiler, bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece. Başkalarında bu sonuç oluşmuyor. Allah-u Teala onların gözlerindeki icab-ı mestureyi almıyor, kulaklarındaki vakrayı almıyor, kalplerindeki ekinliti almıyor Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin. Ama burada aldığı kesin. Mürşide tabi olmak, Matta 3:1-2:3-6:11-14-15-16-17. O günlerde vaftizci Yahya, tövbe edin, göklerin melekutu yakındır diye Yahudiye çölünde vaz ederek meydana çıktı. Vaftizci Yahya, yani mürşid Yahya, Hazreti Yahya, Yahya peygamber. Nitekim peygamber İsa'ya arayıcılığıyla söz edilen kişi Yahya'dır. İsa'ya şöyle demişti: çölde çağıranın sesi, Rabbin yolunu hazırlayın, onun yollarını düz edin diye sesleniyor. Günahlarını itiraf ediyor. Yahya tarafından Şeria Erden ırmağında vaftiz ediliyordu. Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür diyor. Hazreti İsa'nın Hazreti Yahya'dan daha güçlü olduğu Hazreti Yahya tarafından ifade ediliyor. Ben onun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. O sizi Ruhul Kudüs'te ve ateşle vaftiz edecek. Yani tabiyet çok açık bir şekilde yer alıyor. Bizde boy abdesti söz konusu İslam'da. Orada da nehrin sularına batırarak gene boy abdestini tamamlamak söz konusu.
O sırada İsa Yahya tarafından vaftiz edilmek üzere gelişi söz konusu. Benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun diyerek ona engel olmak istedi. İsa ona şu karşılığı verdi. Şimdi bırak. Çünkü her salahı böylece yerine getirmek bize gerektir. O zaman Yahya onu bıraktı. İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa Allah'ın ruhunun güvenci gibi inip üzerine konduğunu gördü. Burada Hazreti İsa'nın Hazreti Yahya'ya vaftiz olduğunu, tabi olduğunu, ondan sonra da herkesin Hazreti İsa'ya tabi olmaları söz konusu. Ve İncil'de ruhun Allah'a ulaştırılması, Allah Teala İncil'de Luka 1:16'da diyor ki, İsrailoğullarından birçoğunu tanrıları Rab'be döndürecek. Yani kendisine döndürecek. Yani ruhlarını, Allah onların ruhlarını kendisine ulaştıracak. Açık ve kesin bir şekilde anlatılmış konu. İsrailoğullarını Allah Rab'be döndürecek, kendisine döndürecek. Yani onların ruhlarını kendisine ulaştıracak. İncil'den Resuller 3:19. Öyleyse günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı'ya dönün. Yani Allah'a dönün. Öyle ki Rab size yenilenme fırsatları versin. Luka 1:16'da Rab'be dönün diyor. Resuller 3:19'da Tanrı'ya, Allah'a dönün diyor Allah Teala. Rab kelimesiyle de Tanrı kelimesiyle de aynı şeyi ifade ediyor kendi zatını. Burada kesin bir dönüş söz konusudur. Ruhun vücuttan ayrılarak, hayattayken o kişi vücudundan ayrılarak Allah'a dönüşü ve Allah'a ulaşması. Burada öyle ki Rab size yenilenme fırsatları versin de çok açık bir şekilde nefsin tezkiyesinden sonraki tasfiyesini ifade ediyor. Nefsin kalbinde hiçbir afet kalmadığı bir noktayı ifade ediyor. Daha sonraki devrelerde bunların oluşacağını da burada müjdeliyor. Yenilenme fırsatları versin. Temizlenme, arınma, nefsinizin kalbindeki afetlerden kurtulma fırsatları versin. Ve bab 6, Korintoslulara 1. mektup 17. Rab'le birleşen kişi ise onunla tek ruh olur. Ne demek istiyor? İncil, kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın ruhudur o zaten. Allah-u Teala biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde. Biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Yani üfürülen Allah'ın ruhudur. Ve Allah-u Teala emanet olarak vermiştir ruhu. Ruhumuzun mutlaka Allah'a geri dönmesi emrediliyor. Geri döndüğü zaman ruhumuz Allah ile birleşecek. Yani Allah'ın ruhu zaten tek ruhtur. Ve bütün ruhlar insanlara ait olan, insanlarda şu anda kullanılmakta olan bütün ruhlar Allah'a mutlaka geri döneceklerdir. Ya kendi isteğiyle kişinin
ruh Allah'a ulaşacak kişi ermiş evliya olacaktır. Ya da ölümden sonra ölüm melekleri ruhu alıp Allah'a geri döndürecek, Allah'ın zatına ulaştıracaklardır. Böylece Allah'ın zatında yok olan ruh, tek bir ruhun bir parçası haline gelecektir. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek, Matta 5-7, ne mutlu merhametli olanlara, çünkü onlara merhamet edilecek. Matta 6-14, başkalarının suçlarını bağışlarsanız, göksel babanız da sizin suçlarınızı bağışlar. Başkalarının suçlarını bağışlamak, öfkeyi yutmak, fizik vücudun tesliminin kesin işaretleridir. Allah Teala onların fizik vücutlarını teslim etmek konusundaki ayetlerini ortaya koymuş. Nefsi Allah'a teslim etmek, ne mutlu salahı uğruna eza çekmiş olanlara, çünkü göklerin melekûtu onlarındır. Göklerin melekûtu salah ve ihlas makamında görünüyor. Nefsi Allah'a teslim edenler, ihlas makamının sahipleri, yedi gök katını görüyorlar ve onlar nefslerini Allah'a teslim edenlerdir. İrşada ulaşmak, Allah Teala Matta 5.5'te diyor ki, ne mutlu halim olanlara, çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. Yeryüzünü miras olarak alanlar, irşada ulaşan salihlerdir. Burada yeryüzünü miras olarak alacaklar ifadesi kullanıldığına göre, irşada ulaştıkları kesinleşiyor. Halim olanlar olarak anlatılıyor. İrşada ulaşmışlar. Yani kendileri irşad olmak açısından her şeylerini tamamlamışlar. Hatta iradeyi Allah'a teslim etmek ve risaletle görevlendirilmek, ne mutlu, hatta 5-8, ne mutlu yüreği temiz olanlara, çünkü onlar Allah'ı görecekler diyor Allah Teala. Allah'ı görecek olanlar sadece iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. Burada ne mutlu yüreği temiz olanlara, yürekleri, kalpleri 19 mertebe, afetler yok olduktan sonra 19 mertebe müzeyyen olanlar, yüreği temiz olanlar olarak geçiyor burada. Matta 5-9, ne mutlu sulh edicilere, çünkü onlar Allah oğulları çağrılacak. Ne mutlu sulh edicilere, yani insanlar arasında adaletle hüküm verenlere, bunlar irşat makamının sahipleri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ehli kitaptan Hanif dinini yaşayanlar hakkında bakınız Allah-u Teala neler söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ayetler inzal oldukça Hristiyanlardan ve Yahudilerden bir kısmının gözyaşları içerisinde huşu içinde dinleyerek ayetlere iman ettiklerini görüyoruz. Kendilerine kitap verilenler sana indirilene sevinirler buyuruluyor. Ve bakıyoruz. Maide 83. Allah-u Teala diyor ki, Resul'e indirileni, yani Kur'an'ı işittikleri zaman haktan olan şeylere arif olduklarından dolayı gözlerinin kanlı yaşla dolup taştığını görürsün. Ey Rabbimiz, biz iman ettik, amin olduk, artık bizi şahitlerle birlikte yaz dediler. Burada haktan olan şeylere arif olduklarından dolayı diyor Allah Teala, burada irşat makamının sahibi olan kişilerden bahsediyor Allah Teala. Şahitlerle beraber yazıyorlar, Allah'ın zatına şahit olmuşlar. Rad 36, kendilerine kitap verilenler sana indirilenle ferahlarlar.
Gruplardan onun bir kısmını inkar edenlere şöyle de: ben sadece Allah'a kul olmakla ve ona şirk koşmamakla emrolundum. Ben ona davet ederim. Dönüşüm onadır. Yani meavım, sığınağım, dönüşerim odur. Öyleyse burada kendilerine kitap verilenlerin Allah'ın indirdiklerine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem indirdiklerine sevindiklerini görüyoruz. Kim bunlar? Kendi kavimlerinin büyük kısmı, %90'dan fazlası onlar gibi düşünmüyor. Ama onlar ermişler. Onların bir kısmı Hakk'a şahit olmuş, irşat makamının sahibi olmuşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ayetlere baktıkları zaman Yahudiler Tevrat'taki ayetlerle aynı olduğunu, Hristiyanlar İncil'deki ayetlerle aynı olduğunu görüyorlar. İslam'ın 7 safhası da mevcut ve bunu idrak edebilenler de üst kademe evliyalar. Ali İmran 199. Muhakkak ki kitap ehlinden öyle kimseler de var ki size ve kendilerine indirilene ve Allah'a iman ederler, inanırlar. Kendilerine indirilenler de Kur'an-ı Kerim'deki aynı şeyi söylüyor ve ikisine de inanıyorlar. Hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilene inanıyorlar, hem kendi kitaplarına inanıyorlar ve bakıyorlar ki iki kitap birbirinin aynı. Allah'a huşu duyarlar. Huşu, Allah'a şahit olmanın huşusu. Allah'ın ayetlerini az bir değere satmazlar. İşte onlar ki onların mükafatları Rableri katındadır. Mükafatı Rabbin katında olmak demek, Allah'ın zatını görmek şerefine ermek demek. Ali İmran 113 ve 114. Ama onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinden gece saatlerinde bir evvelki ayette Allah Teala kitap ehlinden olanları %90'dan fazlasını negatif olarak değerlendiriyor. Onların söylediklerine itaat etme diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Ve bakıyoruz ki ama onların hepsi bir değildir diyor. Yani o kötü olanları söyledikten sonra sakın hepsini öyle zannetmeyin. Onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinden gece saatlerinde kıyamda durup Allah'ın ayetlerini tilavet eden ve secdeye kapanan bir ümmet vardır. Secdeye kapanan, yani onlar da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bütün sahabe gibi namaz kılıyorlardı. Biz de birçok uluslararası konferansta böyle olan kişilere rastladık. Onlar da bizimle beraber geldiler. Bizim namazımıza onlar da iştirak ettiler. Onlar Allah'a, Ali İmran 114, onlar Allah'a ve yevmil ahire iman ederler. Maruf ile emreder ve kötülükten alıkoyarlar. Nefslerindeki kötü afetlerden insanların kurtulmasına yardım ederler. Hayırlara, iyiliklere koşurlar. İşte onlar salihlerdendir diyor Allah Teala. Burada açık bir şekilde bunların irşat makamının sahibi oldukları kesinleşmiş oluyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerinde insanlar aynı kitapları almışlar insanlık tarihi boyunca. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün nebilerine, peygamberlerine o kitaptakilerle hükmetsin diye şeriat kitabı indirdiğini söylüyor. Bütün peygamberler şeriat kitabı almışlardır. Ve hepsi o kitapla, aldıkları şeriat kitabıyla hükmetsinler diye şeriat kitabıyla şereflenmişlerdir. İşte son üç kitap, Hazreti Musa'ya Tevrat, Hazreti İsa'ya İncil ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Kur'an-ı Kerim. T
Tevrat İncil'de, İncil'in geleceğini ve İncil'deki peygamberi müjdeliyor. İncil Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ve kendisinden sonra gelecek olan Kur'an-ı Kerim'i müjdeniyor. Bu geçmişten geleceğe doğru uzayan üç kitaptaki unsur. Geçmişten geleceği işaretlemek. Tevrat'tan sonra İncil iniyor ve Tevrat İncil'in de ineceğini, Hazreti İsa'nın da geleceğini kesin olarak işaretliyor. Sonra İncil'den sonra Kur'an-ı Kerim gelecek. İncil Kur'an-ı Kerim'in indirileceğini ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceğini işaret ediyor. Kur'an-ı Kerim Tevrat'ı da tasdik ediyor. Baştan başlayalım. İncil'i de tasdik ediyor. Tevrat'ı da tasdik ediyor. Kur'an-ı Kerim önce İncil'i tasdik ediyor, sonra da Tevrat'ı tasdik ediyor. Ama ondan evvel de bütün peygamberlere Allah'ın kitap verdiğini tasdik ediyor. Ve İncil Tevrat'ı tasdik ediyor. Tevrat kendisinden evvel gelen bütün peygamberlere verilen mukaddes kitapları tasdik ediyor. Öyleyse mukaddes kitaplar hem geçmişten geleceğe doğru bir tasdik müessesesini hem de gelecekten geçmişe doğru bir tasdik müessesesini oluşturuyorlar. Allah-u Teala hem Tevrat'ın hem İncil'in hem Kur'an-ı Kerim'in bir hidayet rehberi olduğunu söylüyor. Bir nur olduğunu söylüyor. İki, ve hidayete erdirici bu vasıfla beraber üç kitabın da Allah'tan indirildiğini ifade ediyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi şu ana kadar ulaştığımız yere baktığımızda Tevrat'tan evvel bütün peygamberlere kitap verildiğini görüyoruz. O kitaplar kaybolmuşlar. Ama Tevrat duruyor kayıplarla, İncil duruyor kayıplarla ve Kur'an-ı Kerim duruyor, kaybı yok. Nasıl indirilmişse o şekilde korunmuş. Allah-u Teala Hicr Suresinin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki, bu zikri biz indirdik diyor. Biz. Onun muhafızı da biziz. Biz diyor Allah-u Teala. 4 defa biz kelimesi kullanmış. İndiren de, muhafaza eden de o. Kitapların bir hidayet olduğu ifade ediliyor. Nur olduğu ifade ediliyor. Kendisinin evvelki ve sonraki kitapları ve peygamberleri tasdik edici olduğu ifade ediliyor. Şimdi bütün bunların ışığında Hazreti İbrahim'in konumuna bakalım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesindeki muhtevaya göz attığımız zaman Allah-u Teala'nın orada şöyle söylediğini görüyoruz. Hazreti Nuh'tan bahsediyor. Hazreti Nuh'tan sonra Hazreti İbrahim'den, sonra Hazreti Musa'dan, sonra Hazreti İsa'dan, sonra Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bahsediyor. Daha evvelkini yazmamış. Ama biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bugün dünyada olan, yaşayan herkes Hazreti Nuh'un gemisindekilerden türemiştir.

Muhtevaya baktığımız zaman kitaplar arasındaki ilişkinin bize çok şeyler söylediğini görüyoruz. Şunu bilelim ki Musevilik de Hristiyanlık da İslam da Hazreti İbrahim'den sonra kitap sahibi olmuşlardır. Her kitapta mutlaka Allah Teala Hazreti İbrahim'den bahsediyor. Babanız İbrahim diyerek. Öyleyse Hazreti İbrahim Hazreti Musa'dan da İsa'dan da evvel olduğuna göre Hazreti İbrahim'in Musevi olması veya Hazreti İbrahim'in Hristiyan olması söz konusu olabilir mi? Ama Hazreti Musa da Hazreti İsa da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti İbrahim'in dininin sahipleriydi demek dört dörtlük olarak yerlerine oturur. Burada çok önemli bir noktaya temas etmek asıldır. Dünya bugün din açısından büyük kayıplar vermiştir. Dinler unutulmuştur. Önce Yahudiler yani İsrail kavmi dinlerini unutmuşlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çağına ulaştıkları zaman onların %90'dan fazlası artık dinlerini yaşamıyordu. Ama %10'dan daha küçük bir grup yaşamakta devam ediyordu. Gene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devresinde Hristiyanların da dinlerinden saptıklarını, asli unsurları unuttuklarını görüyoruz. %90'dan fazlası dinlerini unutmuşlardı. Dinlerindeki 7 safa onlar tarafından çoktan unutulmuşlardı. Unutulmuştu. Bugün mü Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden 14 asır sonra bugün İslam alemi de dinlerini unutmuş durumda. Bu Tevrat'ın da İncil'in de Kur'an-ı Kerim'in de bel kemiğini teşkil eden, omurgasını teşkil eden İslam'ın 7 safhası, Hazreti İbrahim'in Hanef dininin 7 safhası artık İslam tarafından da unutulmuş durumda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere ulaştırdığımız ihtarlarda gördünüz ki İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ama Allah'a teslim olmak bütünüyle unutulmuş. İslam alemi İslam'ın 5 şartına tabi olmuş. İşte İslam'ın 5 şartı ezelden beri var olan temel şartlar. Namaz kılmak. Bütün peygamberler zamanında namaz kılınmıştır. Oruç tutmak. Bütün peygamberler zamanında oruç tutulmuştur. Zekat vermek. Bütün peygamberler zamanında vardı. Hacca gitmek. Gene aynı stüdyo içerisinde vardı. Ve kelime-i şehadet getirmek İslam'daki dizayn. Ve artık zamanımızda İslam alemi İslam'ın 5 şartıyla cennete gideceklerine inanıyorlar. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cennete gidemez. İslam'ın 5 şartı içinde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir müessese yok. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin ise kurtuluşu mümkün değil. Ne yazık ki bırakınız geri kalanları saydık ki hepsi Tevrat'ta da İncil'de de yer almış. 7 safhanın 7'si de. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ne yaparsa yapsın cehennemden kurtulamaz. Cehennemden kurtulmanın anahtarı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a yönelmektir. Allah'tan ruhunu Allah'a ulaştırmak istikametinde niyazda bulunmaktır.

Sadece onlar kurtuluşa ulaşırlar ve onlar İslam'ın üç safhasını mutlak olarak yaşarlar. Allah'laşmayı dileyenler, Allah'laşmayı dileme birinci safha, mürşide ulaşıp tabiyet ikinci safha, ruhlarını Allah'laştırma üçüncü safha, üç safhanın üçünü de mutlak olarak gerçekleştirirler. Çünkü buraya kadar olan kesim Allah Teala tarafından garanti altına alınmıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala Şura 13'te Allahu yeştebi ileyhi men yeşavi ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kimi Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in temeli Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde ne yaparsa yapsın kendisini cehennemden kurtaramaz. Ama gelin görün ki aradan geçen 14 asırda Kur'an'ın indirilişinden bu tarafa Kur'an'daki bu 7 safha tamamen ortadan kaybolmuş ve insanların yazdığı kitaplardaki İslam'ın 5 şartıyla amel etmek bütün Kur'an-ı Kerim'in yerini almış ve şeytan uzaktan hepimizle alay ediyor. Öyleyse çok büyük bir kayıptayız. Bu anlattıklarımızın neticesine ulaştığımız zaman en kötü noktaya şu anda ulaştığımızı görüyoruz. Sevgili din mensupları, Yahudiler, İsrailliler, yani Museviler, Hristiyanlar ve İslam alemi, hepinize birden sesleniyoruz. Aranızda savaşlar yapıyorsunuz. Bu Allah'ın haram kıldığı bir müessesedir. İnananların birbiriyle savaşını Allah Teala emretmez. Müminlerin Allah'a inananlar, Allah'laşmayı dileyenler mümindir. Dikkat edin, Allah'a inananlar değil, Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dört vasfın sahibidir bunlar. Bir, Allah'a inanıyorlar. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanıyorlar. Üç, bunun üzerlerine 12 defa farz olduğuna inanıyorlar. Dört, ve Allah mutlaka sözünü tutacağı için eğer Allah'a ulaşmayı dilerlerse mutlaka Allah'ın ruhlarını kendisine ulaştıracağını, Allah'a ulaştıracağına kesin şekilde inanıyorlar. İşte böyle bir ortam sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bugün dünyanın birkaç yerinde hala sıcak savaş var. İslam'la Hristiyanlar savaş halinde, İslam'la Yahudiler savaş halinde. Öyleyse burada çok büyük bir yanlışlık yok mu? Olması lazım gelen ne? İnananların bir tek cephe oluşturup şeytana karşı savaş vermeleri. Ve iblis insanları parçalamış, Hristiyanlar diye, Museviler diye, İslam diye üç kısma ayırmış. Onun dışında putperestler mi ararsınız? 71 çeşit, 72 çeşit, toplamı 72 çeşit inanç grubu ve hiçbiri diğerlerine dost değil.
İblis bölmüş, parçalamış ve daha kötüsünü de başarmış. Birbirine düşman kılmayı başarmış. Öyleyse ne görüyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Dünya, bugünkü dünya bir büyük aldanışın içindedir. Ne Hristiyanlık diye bir din vardır, ne Musevilik diye bir din vardır, ne de İslam diye bir din vardır. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Museviler de aynı dinin sahipleriydi. Peygamberleri zamanında, Hazreti Musa zamanında. Hristiyanlar da aynı dinin sahibiydi, Hazreti İsa zamanında. Ve İslam da aynı dinin sahibiydi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında. Ve aradan geçen yüzyıllar, bin yıllar, bütün dinleri asli mecralarından çıkarmış ve her dinin içindeki insanların %90'dan fazlasını bir defa cehenneme mahkum kılmış. Çünkü üç dinin üçünde de bugün Allah'a ulaşmayı dinlemek diye bir kavram yoktur. İslam'da da yoktu. Bizim ihtarlarımızla bu olay ortaya çıktı ve insanlar dinlerini öğrendiler. İşte dünya sulhu için uluslararası konferanslarda hep aynı şeyler söylendi. Osmanlı gelmeden dünyada sulh ve sükûne ulaşılamaz. Osmanlı geldi sevgili kardeşlerim. Türkiye Cumhuriyeti aslında Osmanlı Türk Cumhuriyeti'dir. Ve biz bugün onun Mehdi İmam, Halife ve Resulü olarak sizlere ezeli dinini, Allah'ın ezeli dinini, Hazreti Adem'in dinini, Hazreti İbrahim'in dinini açıklıyoruz. Musevilerin de, Hristiyanların da, İslam'ın da kendi peygamberleri zamanında yaşadıkları din, işte o tek dindir. Hazreti İbrahim zamanında da ona tabi olanların yaşadığı din aynı dindir. Ve artık aklımızı başımıza toplamalıyız. Şeytanın bizleri daha çok parçalamasına, birbirimize düşman kılmasına müsaade etmemeliyiz. Uluslararası toplantılar yaparak süratle dinleri birleştirmeliyiz. Tek bir din vardır. Hepimiz Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşamak üzere seferber olmalıyız. O zaman dinler arasındaki ayrıcalıklar kalkar. Biz bu konuda nerede bize bir vazife düşüyorsa bunu bütün boyutlarıyla yüklenmek istikametinde hazırız. Uluslararası konferanslarda Musevilerle karşılaştığımızda, onlara bunları anlattığımızda akılları erenler aynı dini yaşadığımızı söylediler. Bizimle beraber namaza geldiler bir kısmı. Sonra bakıyoruz ki Hristiyanlar da aynı şeyi söylüyor. İnceleyen, konunun aslına nüfuz edebilenler ikiden arasında aslında farklılık olmadığını söylüyorlar. Ama Musevilerin de bugünkü haline baktığımızda, Hristiyanların da bugünkü haline baktığımızda, ne yazık ki İslam'ın da bugünkü haline baktığımızda, üçünde de dinin temel umdelerinin bütünüyle unutulduğunu, devre dışı kaldığını görüyoruz. Toplumun %90'dan fazlası tarafından. Üç dinde de durum aynı. Öyleyse üç dinin mensupları da akıllarını başlarını toplamalıdırlar. Mutlaka bir araya gelmeliyiz. Mutlaka dinleri birleştirmeliyiz ve bir
dostluk muhtevası içinde Allah'ın dostları bir araya gelmelidir ve bizi parçalayıp bölüp birbirimize düşman kılan iblisin şu alaycı gülümsemesini onun yüzüne çarpmalıyız. Ve bunu yapabilecek efsaftayız. Öyleyse bugünden tezi yok, harekete geçelim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu bütün dünyaya bir deklarasyondur. Bunu her tarafa mutlaka ulaştıracağız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zaman hidayet zamanıdır. Mehdi, hidayete erdiren demektir. Biz bütün dünya için hidayetçiyiz. Öyleyse görevimizin bilincindeyiz ve bu görev mutlaka bütün şartlar altında mutlaka tamamlanacaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salam ala Allah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir mutluluk sohbetinde daha birlikteyiz. Konumuz mu? Mutluluk ve mutsuzluk. Kod numarası 3.2.11.45. İslami ve tasavvufi konulardan bir tanesi. Unutmayın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece bir tek sebeple yaratıldınız. Sadece mutlu olmanızı istiyor Allah Teala. Dilerseniz mutsuzluğu seçebilirsiniz. Unutmayın. Mutluluğu seçmediğiniz için mutsuzsunuz. Tekrar edeyim. Diyorum ki unutmayın ki mutluluk yolunu seçmediğiniz için mutsuzsunuz. Sakın kabahati başkalarının üzerine atmaya çalışmayın. Vebal yalnız size aittir. Siz mutlu olmanın sırrını keşfetmeye çalışmadınız. Aslında bir sır değil ama asırlardır Kur'an üzerine yoğunlaşan, hayır asırlardır değil, bin yıllardır Kur'an üzerine yoğunlaşan iblisin gayretleri. Unutmayın, Kur'an yeni bir dini ifade etmiyor. Kainatın ezeli ve ebedi tek dinini ihata ediyor. Bütün evvelki kitaplardaki tek dini, Allah'ın dinini, Hazreti Adem'in dinini, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Nuh'un, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dinini. Evet, hepsi bir tek din. İkincisi hiç olmamış. Dinler yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dinler yok. Sadece bir tek din var. O din, Arapça adını kullanırsanız eğer İslam dinidir. Hazreti İbrahim zamanındaki ismini kullanırsanız Hanif dinidir. Hazreti Adem zamanında başlamıştır ilk peygamber. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem devrinde aynı din sadece son defa tekrarlanmıştır. Bir nebiye indirilen son şeriat kitabında, son nebiye indirilen, son peygambere indirilen son şeriat kitabında. Şeytan birçok faktörü bir araya getirerek sadece insanların mutsuzluğunu oluşturmak istiyor. Ezelde sözü var. Olayı biliyorsunuz. Allah Teala Hazreti Adem'i yaratıyor. Hazreti Adem'e ruh veriyor ve diyor ki bütün meleklere ve cinlere ona ruh verdim diyor. Şimdi onun önünde hepiniz secde edin diyor. Bu bir emirdir. Bütün melekler derhal secde ediyorlar. Ama iblis secde etmiyor. Ve Allah-u Teala, yani şeytanlardan iblis o sırada Allah'ın huzurunda secde etmiyor. Ve bütün melekler secde ediyorlar. Allah-u Teala soruyor, ey iblis, seni emrime rağmen Adem Aleyhisselam'a, Adem'e secde etmekten men eden şey nedir? Ki sen emrime rağmen ona secde etmeyerek kafir oldun.
İblis diyor ki beni ateşten, dumansız ateşten yani enerjiden yarattın. Onu, Adem'i topraktan yarattın. Tıyından killi topraktan organik hüviyete dönüşebilen topraktan yarattın diyor. Ben ondan üstünüm diyor. Onun önünde secde etmem. Allah Teala buyuruyor ki huzurumdan kovuldun. Sonsuza kadar cehennemde cezalandırılacaksın. Burasını terk et diyor. Ya da daha açık bir ifadeyle defol git buradan diyor. Bu sebeple şeytan recm edilmiş, yani kovulmuş hüviyettedir Allah'ın huzurundan, kovulmuştur. Diyor ki, beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer bana kıyamet gününe kadar hayat verirsen, bana bu müsaadeyi verirsen, ben bu Adem oğlunun, Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinin, Adem oğullarının sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara yaklaşacağım. Onların sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Ve kıyamet günü onların hepsini, pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın dizaynı bu. Onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Tabi kılacağım diyor. Bana tabi olacaklar diyor. İşte o günler geldi. İnsanların pek azı hariç hepsi bugün şeytanın emrindeler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, pek az insan. Ama bu insanlar, bahsettiğim bu pek az insan, ister Hristiyanların içinde olsun, ister Yahudilerin içinde olsun, ister İslam'ın içinde olsun, hepsi de aynı şeyleri yapar. Kainatın o tek dininin kendilerine verdiği temel emirleri yerine getirirler. Allah'ın davetine icabet ederler. Ne diyor Allah Teala Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde? Diyor ki üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Davet Allah'ın zatına davettir. Tam 12 defa üzerimize farz kılmış Allah Teala ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı. İşte hangi dinin içinde olursa olsun, o dinin içindeki insanların o şeytana tabi olmayan, şeytana tabi olmaktan hariç olan pek azı,
reddediyordu iblis. Pek azı hariç bütün devirlerde bütün insanları kendime tabi kılacağım, bana tabi kılacağım diyor. Hepsi diyor bana tabi olacaklar. İşte bugün artık sokaklarımızda çocuklarımız şeytana tabi oluyorlar. Şeytana kul oluyorlar. Sokaklarda kedileri, köpekleri keserek kanlarını içiyorlar. Sevgili kardeşlerim, her zaman böyle oldu. Bugün de böyle olacak. Ama ne var ki, bütün bunlara rağmen son savaşı iblis kaybedecek. Taraftarlarıyla beraber kaybedecek. İşte muhteva onu gösteriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hiç unutmamanızı istediğim Allah'ın bir büyük hakikati, hayat sonsuzdur. Ölümle hayat bitmez sevgili kardeşlerim. Kıyamet günü yeniden canlandırılacaksınız. Ve birkaç saat ölü olarak kaldığınızı zannedeceksiniz. Tıpkı bir uykudan uyanır gibi aynı öldüğünüz yaşta sağlıklı olarak tekrar hayata getirileceksiniz. Ölümü bir son zanneden herkes büyük bir yanılgının içindedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki Allah'ın yolunda alnımız açık, yüzümüz pak sevgili kardeşlerim. Allah için varız her şeyimizle. Öl dediği yerde ölürüz. Bir canımız var, feda olsun. Öyleyse neden bahsediyoruz? Şu dünyayı sonsuz bir mutluluk içinde Allah ile birlikte yaşamak varken şeytana kul olmak, şeytana köle olmak. Yazık değil mi bu insanlara sevgili kardeşlerim? İnsanların çok büyük bir kısmı, pek azı hariç hepsi ne yazık ki şeytana kul olacaklar. Dün oldular, bugün de oluyorlar, yarın da olacaklar. Şimdi bir defa daha hatırlayalım. Ne demişti iblis? Onların pek azı hariç hepsini kendime tabi kılacağım. Allah Teala da diyor ki, benim muhlis kullarım hariç. O da diyor ki, senin muhlis kulların hariç, ötekilerin hepsini kendime tabi kılacağım. Peki, bu vaadini yerine getiriyor mu? Ne yazık ki evet. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Bunun gerçekleştiğini söylüyor. Allah Teala diyor ki, kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini, yani onların pek azı hariç hepsini kendime tabi kılacağım vaadini yerine getirdi.
müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Allah'a kul olmadılar diyor Allah-u Teala. Dikkat edin ki kıyamet günü bütün insanlar bütün kainattaki hayatlarını bitirmişlerdir. Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar bütün insanlar bütün kainatta hayatlarını bitirmiş olacaklar. Ve müminleri oluşturan bir tek fırka hariç 73 fırkadan 72'si şeytana kul olacaklar. Böyle olacağını Kur'an-ı Kerim kesinleştirmiş. İblis insanlardan ne ister sevgili kardeşlerim? İblis insanlardan bir tek şey ister. Bütün insanların şeytana kul olmasını, bütün insanların şeytana tabi olmasını, arkasındaki temel isteği bütün insanların mutsuz olmasıdır. İstediği tek şey insanların mutsuzluğu. İnsanlar neden mutsuzdur? İnsanlar şeytan yüzünden ve şeytanın kumanda ettiği nefsleri yüzünden mutsuzdurlar. Peki bu nefs ne mene bir şeydir? Nasıl bir şeydir ki böyle insanı mutsuz ediyor? Muhtevasında sadece afetler olan bir vücudumuzdur. Hepiniz nefsinizi yüzlerce, binlerce defa gördünüz. Her gece nefsiniz mutlaka vücudunuzdan ayrılır ve rüya adı verilen bir olayı yaşarsınız. Rüyanızda uçarsınız, rüyanızda bir şeyler yaparsınız. Nasıl ben şu anda size fizik vücudumuzun baş gözleriyle bu vücudumun içinden bakıyorsam, orada da nefsinizin içinden çevrenize bakarsınız. Ve iki tür rüya görebilirsiniz. Ya fizik bir ortamdasınız ya da değilsiniz. Eğer fizik ortamdaysanız etrafınızdaki bütün insanlar nefsleriyle oradadırlar. Orası berzah alemidir ve nefslere göre fiziktir. Yani eğer biz burada nefslerle beraber olsaydık, ben bu bardağı elime aldığım zaman bardağı tutarım. İçindeki suyu içerim. Fizik alemde de fizik vücudum bu fizik aleme ait olan, zahiri aleme ait olan, bu görünen aleme ait olan bardağı ve gene görünen aleme ait olan içindeki suyu alır ve içer. Berzah alemi de nasıl bu alem, zahiri alem fizik vücudumuza göre fizikse, berzah alemi de nefsimize göre fizik. Sevgili kardeşlerim, eğer ben burada nefsimle olsaydım, şu anda bir rüya aleminde olsaydık ve burada olsaydım, sizler de burada olsaydınız, ben hepinizi görürdüm. Ama siz beni göremezdiniz. Nefslerle bu alemde olsaydık, bu bardağı tutmak isteseydim, tutamazdım. Elim bardağın içinden geçip bu tarafa gelirdi. Her seferinde elim içinden geçerek gelirdi. Hiçbir zaman bardağa dokunamazdım. Çünkü o bardak boşlukta bir yer kaplamasına rağmen, kendi fiziğinde var olmasına rağmen berzah aleminin varlığı olan nefs için fizik değildir. Öyleyse nefsiniz bu alemde her gece vücudunuzu terk eder. Bu alemde terk eder. Terk ettiği zaman bu alemde olduğunuzu görürsünüz. Ama diğer aleme ait olan varlıkları da Allah-u Teala dilerse
gösterir. Eğer sadece bu fizik alemi görüyorsanız, bundan nasıl emin olacaksınız? Gördüğünüz bu alem fizik alemdir, fizik vücudunuz alemidir. Çok kolay. Hiçbir şeye dokunamazsınız. Ne döşemeler sizin için maddedir, ne tavan maddedir, ne duvarlar maddedir. Duvarlarında, tavanında, döşemenin de içinden geçebilirsiniz. Hiçbirisi size engel değildir. Uçmaya başladığınız zaman uçuş hızınızla bir duvardan girersiniz, öbür duvardan çıkarsınız. Ama hiçbirisi size engel teşkil edemez. İşte böyle bir hüviyetin sahibisiniz. Ve nefsiniz berzah aleminin malıdır. Berzah aleminin fiziğine sahiptir. Fizik vücudunuz, şu vücudunuz ise bu aleme, zahiri aleme aittir. Zahiri alem onun için maddedir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bu devirde bizleri yaratmış. Bir aradayız. Allah'ın bu güzelliklerini sizlere anlatmakla vazifeliyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse iblisin, yani şeytanın hakim olabileceği insanlar var, hakim olamayacağı insanlar var. Kim Allah'ın yolunu seçmişse ve seçtikten sonra Allah'a tevekkül ederse, şeytan o insanlara hiçbir şey yapamaz. Her zaman mağlup olmaya mecburdur. Onlar şeytanın bağırıp çağırmasına, yırtınmasına rağmen hem bu dünyada mutlu olurlar, hem de mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Şeytan onlara her zaman yenik düşer. Öyleyse şeytanın büyüsü ve hüddamı sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere tesir eder. Dileyenler İrşat makamına ulaştıkları an, başların üzerine devrin imamının ruhu gelir. Bu devirde yaşıyorsanız, ki sizlere hitap ettiğimize göre bu devirde yaşıyorsunuz, bilin ki aranızdan her kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, 10 tane ihsanla mürşidine ulaşmışsa, Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olup da başın üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşmişse, yerleştiği andan itibaren başının üzerinde bir muhafız vardır. O kişinin hüddam sebebiyle veya büyü sebebiyle, sihir sebebiyle mutsuz olması mümkün değildir. Öyleyse mutsuzluk üçgeni şeytanın alemine aittir. Orada eksi sonsuzla sıfır arasındaki bölgedeki alem şeytanın alemidir. Sıfırla artı sonsuz arasındaki alem Allah'ın alemidir. Allah'ın dostları orada Allah'ın krallığında, Allah'ın hükümleri içerisinde yaşarlar. Sıfır noktasının üzerindeki kesimde. Şeytan ve avanesi de aşağıdadırlar.
zülmani standartlar içinde. Allah'ın dostları, Allah ruhları ve istedikleri hayırlardan oluşan bir üçgenin içinde. Şeytanın dostları, şeytan, nefslerinin afetleri ve işledikleri cürümler, işledikleri hatalar, şerler, işledikleri şerlerden oluşan bir üçgenin içinde yaşarlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kimdir mutsuz olan insanlar? Bilin ki bütün mutsuzlar şeytanla olan ilişkilerini kesememiş olan insanlardır. Şeytanın tesiri, şeytanın hegemonyası altında yaşayan insanlardır. Allah ile olan ilişkilerinde geçerli zemine ulaşamamışlardır, yerleşememişlerdir. Şeytan onları kontrolü altına almıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Sizi mutluluğa götürecek olan tren sadece Allah'ın trenidir. Ne yazık ki insanların çok büyük bir kısmı, pek azı hariç hepsi cehenneme giden trene binmişlerdir. Oraya doğru yol alıyorlar. Sevgili kardeşlerim, şeytan bu büyük hakikati en iyi bilendir. Öyleyse Allah'ın ayetine dikkat edin. Ne diyor ayetinde Allah Teala? Şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Mümin olanları ihtiva eden bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. 73 fırkadan sadece bir tanesi. Öyleyse bu tabire dikkatle bakalım. Kimdir mümin? İblisin, dikkat edin sözüme sevgili kardeşlerim, iblisin yeni bir tuzağıyla karşı karşıyasınız. O ayetin farkında olan iblis, müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular ayetini, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesini çok iyi değerlendiren iblis, zamanımızda insanlara mümin olmak standardını yok ederek devreye girmiştir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. 14 asırcık geçmiş aradan sadece. 14 asır sonra Kur'an'ı öğretmekten murat, Kur'an'ın okunuşunu öğrenmek olmuş, öğretmek olmuş. Çıkmış insanlar işin içinden. Aramızda diyorlar en hayırlımız Kur'an'ın tecvidle nasıl okunduğunu öğretendir. Hayır sevgili kardeşlerim, öyle değil. Kur'an'ın tecvidle okunuşunu değil, Kur'an'ın okunuşunu değil. Eğer Kur'an'ın okunuşunu olsaydı o zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en hayırlı olamazdı. Çünkü okuma yazma bilmiyordu. Kur'an'ı öğrenmek, Kur'an'ın manasını öğrenmek ve onu yaşamak. İşte Kur'an'ın manası, Kur'an'ın muhtevası iblis tarafından baştan aşağı değiştirilmiş. Bütün güzellikler yok edilmiş. Bütün çirkinlikler devreye sokulmuş. İblis üst seviye bir zekanın sahibi.
Bir zulmani dahi, iblis, şeytan, zulmani ilmi ledunun sahibi. Allah'ın katında ilim öğrenmiş. Ve kötülük için kullanıyor öğrendiği ilmi. Hızır Aleyhisselam da Allah'ın katında ilim öğrenmiş. Allah için kullanıyor öğrendiği ilmi. İblis ne diyor? Madem ki iman, inanç demektir. Mümin de inancın sahibi. Kime karşı olacak ilaç? İnanç Allah'a karşı. Öyleyse Allah'a inanan mümindir. İnsanlar da buna inanıyorlar. Oysa ki Kur'an kurtuluşu, yani felahı ve bunun zıttı olan cehenneme gitmeyi de ifade eder. Ve Allah'a inananların da çoğu ne yazık ki cehenneme gidecekler. Bunu söyleyince kıyamet kopuyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın söylediğine beraberce baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenin mutlaka cehenneme gideceğini kesin olarak Allah Teala ifade etmiş Yunus 7 ve 8'de. İnsanlar ne yaparlarsa yapsınlar, istedikleri kadar inansınlar, Allah'ın cennetine giremezler. Mutsuz olarak yaşayacaklardır ve cehenneme gireceklerdir. Mutsuzlukları kıyametten sonra da sonsuza kadar devam edecektir. Sadece arkasında şeytanın aldatmasına razı olmaları vardır. Öyleyse kimdir mümin? Mümin bir defa mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyendir. Ama bu vazif tek başına yetmiyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek şartlardan bir tanesi. Allah'a ulaşmak, Allah'a inanmak inanç şartlarından bir tanesi. Allah'a, kitaplarına, meleklerine, resullerine, ba'su ba'del mevte, yani ölümden sonra Allah'a ulaşmaya, hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğuna inanmaya ve ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmaya vabeste olan 7 tane inanç şartı. Böyle bir muhteva içinde meselemize baktığımız zaman mümin olmanın standartlarını görüyoruz. Mümin olmak mutluluğun yarısıdır. Mümin olduğunuz noktada kalbinizin içine iman yazılmıştır. O zaman manasını anlayacaksınız Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesinin. Yani 19 şartın sahibi bir mümin olmak için bir vasıf şartı oluşuyor kişide. Diyor ki Allah Teala Hücurat 14'te, Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim onlara de ki hayır, siz mümin olmadınız. İslam'a, İslam dairesine girdik deyin. Mümin olduk demeyin. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah iman kelimesini kalbinizin içine yazmadı diyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iman kelimesi kalbinin içine yazılmayan bir insan. İman kelimesi kalbine yazılmamış bir insan. O
onları mümin kabul etmiyor Allah-u Teala. Öyleyse burada 19 tane unsurla birlikte bir mümin olma müessesesi var. Böyle bir insan 14. basamaktadır. Mürşidine ulaşıp 10 tane nimet almıştır Allah-u Teala'dan. Ve bu kişi 10 ihsanın arkasından 10 tane de nimet almıştır. Ve daha Allah'a ulaşmayı dilediği 3. basamaktan itibaren cenneti hak etmiştir. Öyleyse cennet mutluluğu onun olmuştur kalbine iman yazılmadan evvel de. O noktadan itibaren mümin sayılmaktadır. Allah'a sadece inandığı için değil, o inandığı Allah'a üzerine 12 defa farz kılınan ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı gerçekleştirmek için Allah'a ulaşmayı dilediği cihetle bu kişi mümin olmak şerefine ermiştir. Ondan sonra da bu kişi 19 vasfın henüz bir kısmına sahiptir. Ama buna rağmen Allah'a ulaşmayı dilemek o kişiyi mümin kılar. Unutmayın ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın cennetine girer. Allah'ın cennetine sadece müminlerin gireceğini Allah Teala ifade ediyor. Kafirler Allah'ın cennetine giremezler. Küfür standartları içinde kimler kalıyor? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk ya da mutsuzluk, siz seçeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek, siz seçeceksiniz. Küfürde kalmak ya da mümin olmak, siz seçeceksiniz. Üçü de aynı şeydir. Aynı noktayı ifade eder. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler mümin olmuşlardır. Amin olmuşlardır. Takva sahibi olmuşlardır. Felaha ermişlerdir. Allah'a teslim olmak üzere ilk adımı atmışlardır. Allah'a kul olmak üzere ilk adımı atmışlardır. Huşu sahibi olmuşlardır. Kurtuluşun bütün şartlarına sahip olmuşlardır. Ama bu iptidai felahtır. Yani başlangıç felahıdır. Başlangıçtaki en iptidai seviyedeki kurtuluştur. Ama kesin bir hükmü var Allah-u Teala'nın. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Yani mutluluğu mutlak olarak hak eder. Kim de Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi ömrü boyunca mutsuz kalacaktır. Cennete girmesi de hiçbir şekilde mümkün olmayacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günün dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizlere bir güzelliği yaşamayı nasip kıldı. Bir defa daha bir Allah sohbetini beraberce yaşadık. Bir defa daha mutlu olduk. Bir defa daha huzur içinde olduk. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine ulaştırmasını, hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi
İnşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala kainatı yaratmış. Allah Teala canlıları yaratmış. Allah Teala en son olarak insanı yaratmış.

Affedersin Hazreti Havva'yı yaratmış. Adem ile Havva ilk anne babayı oluşturmuşlar. Ve oradan bütün bu kainattaki insanlar türemiş. Evvelce dünyada böyle bu gezegende insanlar yoktu. Allah'ın katında cinler vardı. Allah'ın katında cin tayfasından olan, yani enerjiden yaratılan şeytanlar vardı. Şeytanlar ve cinler. Ve de bir de Allah'ın çeşitli vazifeler için yarattığı melekler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sebepsiz hiçbir şey halk etmez. Ve bir gün insanı yaratmayı diledi. Adem Aleyhisselam'ı oluşturdu. Ondan da Hazreti Meryem'i. Ve ikisinin çocukları, bugünkü insanları oluşturdu. Aradan geçen binlerce ve on binlerce yıl boyunca insanlar var oldu. Sevgili kardeşlerim, insan adı verilen bu mahluk bir ruhtan, bir fizik vücuttan, bir de nefsten oluşur. Nefs, ruh ve fizik vücut üçlüsü bir beraberliği ifade eder. Nefs, bütünüyle afetlerden oluşan bir kalbin sahibi. Ruh, bütünüyle hasletlerden oluşan bir kalbin sahibi. Ve fizik vücut da bunların ikisine sığınak, mekan. Etten kemikten Allah Teala tarafından yaratılmış olan bir sistem. En güzeli düşünebiliyor. Ve akıl adı verilen bir sistemi kullanmayı öğreniyor. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar Allah'ın birer yaratığıdır. Hepimiz, hiçbir istisnamız olmaksızın hepimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dahil, hepimiz sadece bir yaratıkız. Yani mahluk, Allah-u Teala tarafından halk edilen, yaratılan birer mahluk, birer yaratıkız. Yaratan Allah'tır. O zaman hepimiz beraber Allah'a şükretmeli değil miyiz? Yaşıyorsak bizleri yaratmış ki yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bir yaratığı olmak, Allah'ın bir büyük hediyesidir. İnsan olarak yaratılmaksa en büyük hediyesidir. İnsandan daha üstün bir varlığı Allah Teala yaratmadı. İnsandan başka hiçbir mahluka Allah ruhundan üfürmedi. Dünya üzerinde ve kainatta Allah'ın ruhunu bünyesinde barındırabilen bir tek mahluk vardır. O mahluk insandır. Ve biz o sonsuz sayıdaki gezegenlerden dünyada verilen bir tanesinde yaşıyoruz. Onun için Allah Teala

yerdeki insanlar, yerlerdeki insanlar ve göklerdeki insanlar diyor. Öyleyse insanlar sadece dünyada ölen bu gezegende değil, bu gezegene göre üstümüzde olanlar, bu gezegene göre altımızda olanlar. Bu da tam bir açıklama olamaz. Çünkü kainat bir sonsuzluktur. Ve bu sonsuzluğun neresi alttır, neresi üsttür, her gezegene göre değişir. Dünyanın 23 derecelik bir eğimle döndüğü ifade ediyor. Neye göre 23 derecelik bir eğim? Bir alttaki gezegene göre mi? Neye göre? Sevgili kardeşlerim, ama şurası kesin ki Allah-u Teala yerlerdeki insanlar demekle hem dünyadaki hem de bizim yaşam standartlarımıza göre alttaki insanları da içeriyor. Dünya bu tarzda bir dönüşün sahibi değil, şöyle bir dönüşün sahibi, 23 derecelikli bir eğimle dönüyor. Ama söylediğim gibi bir başka nirengi noktası biz göremiyoruz. Neye göre 23 derecelik bir eğimle dönüyor? İşte üstümüzdeki insanlar dönen bir dünyada biz dönerken kendi eksenimiz etrafında dönüyorsak bazen üstteyiz, bazen de alttayız. Üstteysek en alt noktaya göre üstteyiz. Biz üstteysek en altımızdaki nokta alt noktadır. Böylece Allah-u Teala'nın iki doğunun ve iki batının sahibi olduğu gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Dünya adı verilen gezegen şöyle dönsün. Bir insan gezegenin bu tarafında, bir insan da diğer tarafında. Şimdi bizim bulunduğumuz taraftan bakan bir insana göre doğu bu taraftadır, batı da bu taraftadır. Ama ya karşımızda bulunan, bizim bulunduğumuz noktadan bir eksen düşünün, dünyanın merkezinden geçsin ve karşı tarafa ulaşsın, tam orada da birisi daha bulunsun. O kişiye göre dünyamızın doğusu neresi? Şurası oluyor. Batısı neresi? Burası oluyor. Halbuki orası bize göre tam tersiydi. Burası doğuydu, burası batıydı. O kişiye göre ise burası doğu, burası batı. Düşünün sevgili kardeşlerim, her şey yerli yerine oturacaksınız. Onun için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah iki doğunun da iki batının da sahibidir diyor. Dünyanın neresinde olursanız olun, tam sizin karşınızda olan insanlara göre siz bir doğunun sahibisiniz, bir batının sahibisiniz. Size göre bir doğu var, bir batı var. Ama sizin tam karşınızda bulunan, ekvatordan geçirilen bir hattın tam karşı noktasında bulunan birisi içinse, sizin doğu dediğiniz yer batı, batı dediğiniz yer doğu oluyor. Onun için Allah-u Teala, Allah iki doğunun da, iki batının da sahibidir buyuruyor. İşte o iki doğunun ve iki batının sahibi olan Allah, yarattığı bütün mahlukatın içerisinde en çok sizleri seviyor sevgili kardeşlerim. Sizler insansınız. İnsan olarak yaratıldınız. Kainatın Allah-u Teala tarafından en çok sevilen mahlukları. Sizler insanlarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd dileriz ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış. Kainatın en üstün mahlukları olarak Allah'ı düşünebilen, Allah'ı kalp gözüyle görebilen
mahluklar olarak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ı görmek mümkün mü? Elbette. Ama bu gözlerle görmeye kalkarsanız bu gözler Allah-u Teala'yı göremezler. Bu gözler açık da olsa, bu gözler kapalı da olsa bir başka göz Allah'ı ehil olduğu takdirde görebilir. Nedir bu ehliyet? Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah'ı görebilir mi? Göremez. O kişi mürşidine tabi oldu. Allah'ı görebilir mi? Göremez. Birinde üçüncü basamaktaydı. Şimdi 14. basamakta. Ruhunu Allah'a ulaştırdı. 21. basamak. Allah'ı görebilir mi? Göremez. 25. basamakta zikrini 18 saate çıkardı. Fizik vücudunu Allah'a teslim etti. Allah'ı görebilir mi? Göremez. Peki soru ne oldu? 26. basamakta ulul elbab oldu. Daimi zikre ulaştı. Kalp gözü açıldı, kalp kulağı açıldı. Hah, kalp gözü açıldığı zaman Allah'ı görebilir diye mi düşünüyorsunuz? Hayır, göremez. Allah ile konuşur. Allah'ı kalp sesiyle Allah-u Teala'yı dinler. Allah'ın ne söylediğini net olarak işitir. Allah'a cevap verir, konuşurlar karşılıklı. Sohbet ederler, sualler sorar ulu'l-elbab Allah'a, cevabını alır, başkalarına da iletir. Ama Allah'ı göremez. Peki bir kademe üstü, bir gün tövbe-i nasuha davet edilir. Tövbe-i nasuhunu gerçekleştirir. Artık dönülmez bir tövbeyle Allah-u Teala'ya tövbe etmiştir. Bu irade teslimi için son aşamadır. Ondan sonra Allah'a iradesini de teslim eder. Allah-u Teala onun iradesini teslim etmeden evvel onun günahlarını bir defa daha örter. Onun başının üzerine kendi ruhunu gönderir. Kişinin kendi ruhunu gönderir. Onun başının üzerine devrin imamın ruhu varken bir de kendi ruhu ulaşır. Üç ruh olur. Sonra o kişinin o örttüğü günahlarını bir de sevaba çevirir. Yani salah makamının başlangıç noktasında Allah-u Teala o kişinin günahlarını örtüyor, başının üzerine salah nurunu veriyor, örttüğü günahları sevaba çeviriyor. Tamam mı? Hayır, tamam değil. Ondan sonra Allah-u Teala o kişinin iradesini teslim alıyor. O kişiye inşaada memur ve mezun kılındığını açıklıyor. Ona bunu tebliğ ediyor Allah-u Teala. Kişi de Allah'ın bu emrini tebellüğü ediyor. Ve o günden sonra o kişi irşat makamının sahibi kılınıyor Allah-u Teala tarafından. Ne olmuştur? Ruhunu Allah'a teslim etmiştir. 22. basamak. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. 25. basamak. Nefsini Allah'a teslim etmiştir. 26. basamak. Ve iradesini Allah'a teslim etmiştir. 28. basamak, 5. kademe. 28. basamağın 5. kademesinde iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Ne ifade eder bu? Bu sonsuz bir mutluluğu ifade eder. Allah-u Teala ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat etme yetkisi vermiştir. Bu yetki başkalarından alınamaz.
Allah'ın bu emri kişiye vermesi gerekir. O kişinin Allah'ın vazifelendirdiği bir mürşit olması için. Yoksa herkes ortaya çıkar, ben mürşidim der. Şu anda da birçok kişi mürşit olduğunu söylüyor. Allah-u Teala'dan böyle bir yetki almayan kişi, kendi kendisini mürşid ilan eden bir kişidir sadece. Bir kişinin hak mürşid olabilmesi, Allah'ın onu iradesini de teslim alarak, ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini de teslim alarak, Allah'ın o kişiyi irşada memur ve mezun kılmasıyla mümkün olan bir vazifedir. O kişi el öptürebilir. O kişiye nihai aşamada tabi olunur. Öyleyse böyle bir mürşitten el alan, tabi olan, ondan kendisine cereyan geçen bir kişi başka insanlara tövbe verebilir mi? Tövbe verme yetkisi oluştuğu zaman, o da iradesini teslim ettiği zaman. Ama diyelim ki insanlar birçok yerlere gidiyorlar, konferanslar veriyorlar ve orada tabi olması lazım gelen insanlar var. Bu seviyeye ulaşmış olan kimse de yok. O zaman oradaki tövbeden murat, Allah'ın tayin ettiği ana mürşitten kendisine cereyan geçen, o cereyanın sahibi olan bir kişinin oradakilere tövbe vermesi mümkün olabilir. Şimdi zamanımızda insanlar var. Kalp gözleri açık değil. İrşad makamının sahibi kılınmamışlar. Ama biz demişler mürşidiz. Ve de etraflarına insanları toplamışlar. Olabilir mi? Böyle insanlar tanıyoruz. Sevgili kardeşlerim, o zaman bir haksız fiil ortaya çıkıyor. İnsanlar sahip olmadıkları bir yetkinin kullanıcıları oluyorlar. Bunun hesabı Allah'la onların arasındadır, bizi alakadar etmez. Ama mürşit olmayan bir yerde tabi olmak isteyenler varsa, onlara kendisinde cezbe olan birileri el vermek mecburiyetindedir. Allah'ın cereyanı oradan geçecektir. Hatırlayın şimdi konunun başlangıç noktasını. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sene Nur Dağı'ndaki, Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası'na gidiyordu. Orada kalıyordu 40 gün. Yanına kuru ekmekle su götürüyordu. Suya ekmeğini batırıp yiyordu, yalnız kalıyordu. Bir gün bembeyaz elbiseler içinde birisi göründü mağaranın içinde. Ona doğru bir adım attı ve ikra dedi. Bu Cebrail Aleyhisselam'dı. Oku dedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bildiğiniz gibi ümmiydi, okuma yazması yoktu. Cevap verdi, ben okuma bilmiyorum. Bir adım daha attı Cebrail Aleyhisselam ve tekrar ikra dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı cevabı verdi. Ben okumak bilmiyorum. Üçüncü adımı attı, ikra dedi ve kollarıyla sımsıkı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i, Peygamber Efendimiz'i kollarıyla kuşattı, kucakladı. Aynı anda Allah-u Teala'nın cereyanı Cebrail Aleyhisselam da teşekkür etti. İkisini birden şiddetle sarstı. İşte ilk cezbe bu cezbeydi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Cebrail Aleyhisselam tarafından gelen cezbe.
hamdediyoruz, şükrediyoruz. Bu cezbe bizde var, bu cezbe kardeşlerimizde var. Bizden onlara geçti. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın güzelliklerine dikkatle bakın. Cebrail Aleyhisselam vazifeli olarak Allah Teala tarafından indiriliyor ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme cezbe veriyor. Ve ondan Hazreti Ebubekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye hepsine birer birer cezbe geçiyor. Öyle ki 30 sene sonra Hazreti Ali aynı dergâhta sahabeye sesleniyor. Ey benim sevgili kardeşlerim diyor. Sizlere ne oldu ki? Artık cezbeniz yok. Ben sizin cezbelerinizden bu dergâhın tavanının sarsıldığını bilirim diyor. 30 yıl önce bu dergâhın tavanı, bu caminin tavanı sizin cezbenizden sarsılırdı diyor Hazreti Ali. Sevgili kardeşlerim, bizler yani sizler ve biz Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Bu devirde Allah Teala bizi seçmiş, bize vermiş bu görevi. 32 yıldır insanlara bu büyük hakikatleri çoktan asırlar evvel unutulmuş olan, en az 12 asırdır unutulmuş olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeye öğrettiği Kur'an hakikatlerini biz bugün öğretiyoruz. Peki herkes mi unuttu? Hayır, tarikatlarda hep yaşadı bu olay. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşad olmak ya da muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim edip yeni mürşitlerin oluşması. Bu 7 safa ve 4 tane teslim Hazreti İbrahim'in halef dininin temelini teşkil eder. Vahdette, tevhidde, teslimde hepsi bu muhtevanın içindedir. Allah'ın tekliği vahdeti ifade eder. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum tevhidi ifade eder. Teslimse 22. basamakta ruhun Allah'a teslimidir. 25. basamakta fizik vücudun Allah'a teslimidir. 26. basamakta nefsin Allah'a teslimidir. 28. basamakta iradenin Allah'a teslimidir. Bir insan iradesini Allah'a teslim etmedikçe irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin edilmez. Allah'ın tayin ettiği bir kişi gerçek mürşittir. Hak mürşit sadece onlardır. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesini bizatihi Allah'tan işiten kişi, o irşat makamının sahibidir. Her devirde devrin bir imamı mutlaka vardır. Said Nursi bizden evvelki son devrin imamıydı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hiçbir söylediğini kulak arkası edemezsiniz.
Bu hakikatlerin hepsini bileceksiniz. Allah'ın tayin ettiği bir mürşit olmak yolunda gayret edeceksiniz. Bir mürşidin olmadığı bir yerde cezbeli olan herhangi bir kardeşimiz tövbe verebilir. Önemli olan o noktada yeni tabi olan kişiye cereyanın geçmesidir. Cebrail aleyhisselamın verdiği cereyan kimlerde varsa böyle bir tövbenin onlar tarafından verilmesi en uygunudur. O ortamda böyle birisi yoksa o ortamdaki kişiler o gün tövbeyi vermeliler. Ama bu tövbenin tekrarlanması gerektiğini de anlatmalılar. Allah-u Teala'nın cezbesi olan, cereyanı olan birinden tövbe alan bir kişinin kendisinde cezbe olayı yoksa, onda cereyan olmadığı veya olduğu noktasında kimsenin bir fikri olması doğru olmaz. Belki vardır ama cezbe şeklinde kendisini göstermiyordur. Çünkü her el öpen cereyanı alır mürşitten. Ama o kişi de tecelli eder ya da etmez. İşte irşat makamının bir özelliği budur. Allah'ın irşada memur ve mezun kılındın diye vazifelendirdiği kişi devrin imamıdır. Mutlaka cezbesi vardır. Cezbesi yoksa Allah Teala onu imamlığa tayin etmez. Öyleyse Allah'a dost olmak, Allah'ın kulu olmak, Allah'ın sevgilisi olmak, Allah'tan hoşlanmak, sevmek, aşık olmak ve hayran olmak diye dört kademelik bir müesseseyi beraberinde getirir. O cezbeli olan devrin imamlarına Allah Teala tarafından tayin edilen kişi Allah'a hayran olan birisidir. Hayran olmak iradenin tesliminden evvel gerçekleşemez. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın katında sadece mutluluk vardır. Allah-u Teala hepinizi çok seviyor. Hepinizi cennetine almak için her zaman hazırdır. Ama şart koşmuş. Bunun sizin tarafınızdan hak edilmesi gerekiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi cennete hiçbir zaman giremez. Onun gideceği yer şartları ne olursa olsun cehennemdir. İşte bir mukayese yapalım. Sık sık yaparız bu mukayeseyi. İki kişi düşünüyoruz. Birisi 80 yıl yaşamış. 15 yaşından itibaren 80 yaşına kadar 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş. Namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadete getirmiş. Bütün namazlarını zamanında kılmış. Ramazan boyunca orucunu tutmuş. Hacca gitmiş. Kelime-i şehadet sık sık getiriyor. Bu İslam'ın 5 şartını bir hakkın yerine getirmiş birisi var. Ve 80 yaşında ölmüş. 65 yılda bunların hepsini yapmış. İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş. Ve ölmüş.
Bu kişi 65 yıllık hayatındaki o muntazam Allah'ın ve kendisine emrettiği İslam'ın 5 şartını yerine getirdiği için bakalım Allah Teala beni kaçıncı kat cennetine alacak diye bir ferahlık içerisinde. Oysa ki bu kişinin gideceği yer cehennem. Allah'a ulaşmayı dilememiş. İblisin o korkunç tuzağına düşmüş bir zavallı. Sevgili kardeşlerim, İblisin Yahudilere yaptığı en büyük zulüm, Tevrat'ın kurtarıcı 7 safhasını insanlara unutturmasıdır. İblisin Hristiyanlara yaptığı zulüm, İncil'de mevcut olan 7 safhanın 7'sini insanlara unutturmasıdır. Unutmayın ki Tevrat'ta da İncil'de de 7 safhanın 7'si de farz kılınmış. Ve de şeytanın İslam alemine yaptığı en büyük zulüm insanlara 7 safhanın 7'sini de unutturmasıdır. Sevgili kardeşlerim, koskoca bir Kur'an-ı Kerim'den 14 asır sonra geriye ne kalmış? İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Ve de bir mevzu hadis, uydurma hadis. Güya birisi gitmiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, "Ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapayım?" demiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona demişmiş ki, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git ve kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, tamam ben bunları yapacağım. Ama ben bu 5 şartı yerine getirdiğim zaman cennete girer miyim? O hadisteki cevap, evet girersin. Hayır sevgili kardeşlerim, hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cennete giremez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemek var mı İslam'ın 5 şartının içinde? Bir defa daha sayalım, yanlışlık olmasın. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Allah'a ulaşmayı dilemek var mı? Hayır, yok. Peki Allah'a ulaşmayı, ruhun hayattayken Allah'a ulaştırılmasını Allah Teala bize öğretmeseydi hepimizin gideceği yer cehennem olmayacak mıydı? Cehennem olacaktı. Hadi ayete beraberce bakalım. Yunus Suresi 7 ve 8. ayet-i kerimeler. İnnellezîne la yercûne likâena. İnnellezîne, inne muhakkak ki ellezîne onlar, la yercûne, dilemezler. Likâe, ulaştırmayı, da bize. Bize ulaştırmayı, yani ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Bir başka ifadeyle bize ulaşmayı dilemezler. Likâe, ulaşmak demek. Ulaştırmak demek. Bize ulaşmayı ya da ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Ve radu ve razıdırlar. Bil hayatet dünya. Dünya hayatından razıdırlar. Vatme'ennu biha. Onunla mutmain olurlar. Onunla doyuma ulaşırlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemezler ve de şu dünya hayatıyla tatmin olurlar. Tatminleri Allah'ın emirlerini yerine getirmekten değil, dünyaya mütealik şeylerden. Çok para kazanırlar, bundan tatmin duyarlar. İnsanların arasında mevki edinirler, bundan mutluluk duyarlar vesaire.
اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. اُلَٰئِكَ işte onlar için مَوَاهُمُنْ مَوَاهُمْ onların mevası اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُنْ نَارُ ateştir. Bima sebebiyle kânû yaptıkları yeksibûn iktisap ettikleri dereceler itibariyle onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Ne yapmışlar? Bir tek atadan bahsediyor. Onlar Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilememişler. Dilemedikleri için de gidecekleri yer cehennem sevgili kardeşlerim. İşte Allah Teala'nın dizaynında bir sonuçla karşı karşıyayız. Allah Teala hepinizi sever. Ama en çok sevdikleri ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlerin bu vasıfların ötesinde onların nebi veya resul olmalarıdır. Bütün nebiler bu vasıfların hepsinin sahibidir. Bütün resuller de mutlaka sahibidirler. Allah-u Teala tarafından sahibi kılınırlar. Onların kendi dizaynları değildir. Sonra en üstte nebiler, onların altında nebi olmayan resuller. Bütün nebiler de aynı zamanda resuldür tabii. Nebi olmayan devrin imamı olan resuller, nübüvvetten sonraki resuller, son nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğu cihetle, o nebiden sonra resuller geliyor. Peygamber olmayan resuller, nebi olmayan resuller, veli resuller, onlar huzur namazının imamlarını yapıyorlar. Sonra mürşitler geliyor. Allah Teala'nın irşada iradelerini teslim alarak irşada memur ve mezun kıldığı ve daimi zikirlerinin tesbihe dönüştüğü insanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde sakın Allah'a mülaki olmayı, dilemeyi unutmayın. Bir tek dilekle üçüncü kat cenneti kazanabilirsiniz. Bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemekle üçüncü kat cenneti kazandığınız noktada dünya mutluluğunun da yarısını mutlaka kazanırsınız. Ve bu noktadaki yaklaşık günde 3 saatlik zikri devam ettirebilirseniz bir ömür boyu üçüncü kat cennetin sahibi olarak yaşarsınız. Ölümünüzden sonra, kıyametten sonra mutlaka gideceğiniz yer üçüncü kat cennet olur. Ve bir ömür boyu iradesini Allah'a teslim eden bir kişinin mutluluğunu yaşayamazsınız ama mutluluğun yarısını mutlaka yaşatır Allah Teala size. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini beraberce gerçekleştirdik. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salam.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki gene birlikteyiz. Allah Teala, sizler ve biz. Ve Kur'an-ı Kerim'den koparılan Kur'an hakikatlerine geçiyoruz. Kur'an'dan koparılan kavramlar bölümünü bitirdik. Şimdi Kur'an'dan koparılan Kur'an hakikatleri. Bunlardan birincisindeyiz. Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın ne dediğini bilmeyen insanlar, Kur'an'dan kopmuş bir din kültürünün sahibi olan birçok zavallı insan, asırlardan beri insanların Kur'an hakikatlerinin dışında söylediği sözleri dillerine pelesenk etmişler, devamlı kullanırlar. Allah-u Teala diyor ki, onlar Kur'an'ı bilmezler, onlar emaniyeye tabi olurlar. İlla emaniye. Yani zanlarına dayalı bilgilerin sahipleridir. Ve işte bu zanlara dayalı konulardan birisi de Allah-u Teala'nın ayet indirmesidir. Gerçekten mukaddes kitaplar, Allah-u Teala'nın nebileri indirdiği kitaplar, surelerden ve ayetlerden oluşur.

Eski ahit Tevrat, yeni ahit İncil, son ahitte Kur'an-ı Kerim'dir. Üçü de birbirinin aslında aynı esaslara itibar eder. Her üçünün de şeriatı aynı şeriattır. Aralarında hiçbir farklılık söz konusu değildir. Öyleyse Allah-u Teala'nın neler söylediğine bakalım. Tevrat için diyor ki, o bir nurdur. O bir hidayet rehberidir. İncil için diyor ki, o bir nurdur. O bir hidayet rehberidir. Kur'an-ı Kerim için diyor ki, o bir nurdur. O bir hidayet rehberidir. Üçü de nur. Üçü de hidayet rehberi. Öyleyse hidayet nedir? Hidayet, eğer Kur'an'daki hidayet kavramıysa, 7 safhalı bir müesseseyi ifade eder. Birinci hidayetten başlayarak 7. hidayete kadar ayrı ayrı hidayet dizaynı söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dinlemek, dilediğiniz andan itibaren sizi birinci hidayete ulaştırır. Birinci hidayettesiniz. 14. basamakta mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci hidayettesiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman üçüncü hidayettesiniz. Fizik vücudunuz Allah'a teslim olduğu zaman dördüncü hidayettesiniz. Nefsiniz Allah'a teslim olduğu zaman beşinci hidayettesiniz. İrşada ulaştığınız zaman altıncı hidayettesiniz. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci hidayettesiniz. Her bir hidayet Kur'an-ı Kerim'de ayrı ayrı yer almıştır. Ama Allah-u Teala'nın bir hidayet kavramı var. Bir de hidayete ermek kavramı var. Hidayete ermek deyince konu mutlak olarak teslimleri içerir. Ruhun hidayeti 22. basamakta tahakkuk eder. Ruh Allah'ın zatında, Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Fizik vücudun hidayeti 25. basamakta oluşur. Ne zaman fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirse, yasak ettiği fiilleri işlemez olursa, o zaman hidayete ermiştir. 27. basamak, nefsin hidayetini işaret eder. Nefste hiç afet kalmamıştır. 27. basamak, nefsin hidayetini ifade eder. Nefste hiç afet kalmamıştır. Öyleyse, nefsin muhtevasında hiç afet kalmadığı bir noktada olay tamamlanmıştır. Nefsin Allah'a teslimi, yani hidayeti gerçekleşmiştir. Ve nihayet iradenin Allah'a teslimi 28. basamağın 5. kademesi, iradenin Allah'a teslim edilmesi. İşte böyle bir dizayn söz konusu. 4 tane teslim, 4 tane hidayete erme. Ruhun hidayete ermesi, fizik vücudun hidayete ermesi, nefsin hidayete ermesi, iradenin hidayete ermesi. Ama hidayete ermek deyince kalın çizgilerle bu ruhumuzun Allah'a teslimini ifade eder. Allah-u Teala bu konuda Ali İmran 73'te buyuruyor ki, innel hüda hüdallah, inne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'de de buyuruyor ki, inne hüdallahi huvel hüda, inne muhakkak ki hüdallahu, hüdallahi
hidayete ermek, Allah'a ulaşmak, inne muhakkak ki hüdallahu, Allah'a ulaşmak, hüve işte o el-hüda, hidayettir. Yani insan ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a doğru bir yolculuk yaptıktan sonra Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması hidayetin ta kendisidir. Öyleyse bu muhtevada olaylar dizisine baktığımız zaman hidayete ermeler birbirinin arkasından dört tane hidayet ifade ediyor. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin hidayeti. Ama bunlar yedi safhada teşekkül ediyor. İşte bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'den birer birer koparılmış. Bunlar Kur'an'da var olmasına rağmen Kur'an'dan bugün tatbik edilen Kur'an tatbikatından koparılmış olan faktörler. Ve insanlar Kur'an hakikatlerini bir tarafa bırakmışlar. Kur'an'ı incelemeyi de artık tamamen devre dışı kalmışlar, bırakmışlar. Ayrıca bir şeyler söyleniyor oturlukta. Sakın Kur'an'ı kendiniz incelemeye kalkmayın. Bunu inceleyenler asırlardan beri incelemişler, kitaplar yazmışlar. Siz Kur'an-ı Kerim'den neticelere ulaşacağım diye boşuna uğraşmayın, kendinizi tüketmeyin. Hem yapamazsınız hem de maazallah çarpılırsınız. Böyle saçmalıkları söyleyenler de var. Allah-u Teala acaba peygamberlerden başkasına ayet indirir mi? Hadi bakalım şimdi gelin bakacağız Kur'an-ı Kerim'e. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Araf suresi 175. ayet-i kerime. Diyor ki Allah-u Teala vetlu aleyhim nebe ellezi ateynahu ayatina. Onlara ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku ve onların üzerine ayetlerimizi verdiğimiz kişinin, kimsenin haberini oku. Onların üzerine oku ama onlara oku diyoruz biz. Vetlu aleyhim ve onların üzerine oku. Nebe haberini ellezi onun ateynahu ona verdik ayatina ayetlerimizi. Ve tilavet et, anlat manasını da söyle. Fenselaha minha, sonra o onlardan, ayetlerden, ondan, ayetlerden ayrıldı. Fe etbe'ahu şeytanı, ve şeytana tabi oldu. Etbe'a tabi oldu, şeytanı şeytana tabi oldu. Fe o zaman etbe'ahu şeytanı, şeytan onu kendisine tabi kıldı. Fekâne minel gâvîn. Ve böylece zarar görenlerden, azgınlardan, şeytan tarafından ihvaya düşürülenlerden oldu diyor Allah-u Teala. Gâvîn, şeytan tarafından azgınlaştırılanlardan, zarar görenlerden oldu. Şimdi diyecekler ki, Allah-u Teala peygamberlerden başkasına da ayet indirirmiş. Sevgili kardeşlerim, şu insanlar ne uğruna bu kadar küçülebiliyorlar? Söyler misiniz sevgili kardeşlerim? Allah'ın hakikatlerini saptırma konusunda bu kadar gayretin arkasında şeytandan başka ne var ki? Şimdi sual.
Allah peygamberlerden başkasına ayet verir mi? Allah peygamberlerden başkasına ayet indirir mi? Açık ve kesin indirmez diyor adamlar. Kur'an-ı Kerim'de açık ve kesin indirir diyor. Ayet verir diyor. İşte ayeti söyledik. Hem de öyle birine ayet vermiş ki Allah Teala, o kişiyi şeytan sonradan kontrolü altına almış. Tam gavinlerden olmuş, ivaya düşenlerden olmuş. Şeytan tarafından azdırılan, saptırılanlardan olmuş. Sevgili kardeşlerim, cevap açık ve kesin olarak geliyor. Allah peygamberlerden başkasına ayet verir mi? El cevap, A'raf suresinin 175. ayet-i kerimesi verir. Hem de öyle bir kişiye vermiş ki, o kişi sonradan azmış, şeytan tarafından, Allah'ın yolundan çıkartılmış. Öyleyse, demek ki kuru kuruya iddia, Kur'an-ı Kerim karşısında iflas etmeye mecburdur. Her ne kadar üçkağıtçılıkla insanların gözünü boyamak kısa bir süre mümkün olabilirse de, hayır bu ayette o değil de şöyle şöyle şöyle şöyle başka manalar vardır diye üçkağıtçılıkla insanların gözlerini boyamaya çalışanlar sonunda mutlaka iflas edeceklerdir. Evvela böyle bir yalana başvurmanın arkasında ne vardır diye bakmak lazım sevgili kardeşlerim. İnkar vardır. Allah'ın ayetleri onlar için önemli değil. Önemli olan insanlar ne yazmış? Asırlardan beri yazılan emaniye kitaplarda insanlar ne yazmış? Onlar için o önemli, korkutulmuşlar, sakın Kur'an'a bakma, Kur'an'ı birilerine öğretmeye kalkma, anlamaya kalkma, bunca alim Kur'an hakkında kitap yazmışlar, artık Kur'an'ın her tarafı belli olmuş durumda, Kur'an'a bakmanın lüzumu yok, onlardan dinini öğren. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizaynda Allah'ın sadece doğruları var. Kur'an bir hak dizisidir. Haksa hakikat kelimesinin kökenini oluşturur. Hakikat, hakkın tecellisidir. Kur'an, haktan ibarettir. Yani Allah'ın hakikatlerinden. Ne diyorsa, %100 haktır. Öyleyse, bugünkü konuşmamızın temelini teşkil eden Allah-u Teala peygamberlerden başkasına ayet indirir mi, ayet verir mi sözünün cevabı burada. Allah peygamberlerden başkasına da ayet verir, yazdırır. Aksini iddia eden bu ayet-i kerimeye baksın ve bu iddiadan utanç duysun. Ama utanmayan insanlar hangi standartların içinde olurlarsa olsunlar yüzsüzce sırıtırlar sadece. Utanmazlar. Edep müessesesi tamamen dumura uğramış insanların. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah yolunda güzellikleri yaşamak herkesin hakkıdır. Allah yolundaki olgular hak ve vazifeden teşekkür eder.
Önce siz vazifenizi yapacaksınız, sonra da hakkınızı alacaksınız. Peki bu vapta acaba insanın vazifesi nedir? İşte burada durun sevgili kardeşlerim. Aldanışın başlangıç noktası burasıdır. Burada iblisi tanımalıyız. Kimdir iblis? Adem Aleyhisselam'ın baş düşmanı. Hedefi nedir? Adem Aleyhisselam'ı Allah'ın gözünde küçük düşürmek. Hedefi nedir? Onun bütün zürriyetini kendisine tabi kılmak. Yapabilmiş mi?

Ateşten, dumansız ateşten, yani enerjiden yarattın. Onuysa topraktan yarattın. O, ben ondan üstünüm. Onun için onun önünde secde etmem. Allah Teala diyor ki huzurumdan kovuldun. Derhal oradan uzaklaş. Seni cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım. İblis'in cevabına bakıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Ne diyor İblis? Diyor ki, Ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Kıyamet gününe kadar bana mühlet ver. Eğer beni kıyamete kadar yaşatırsan, o zaman ben bu Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetini kendime bağlayacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara tesir edeceğim. Sırat-ı müstakimin üzerinde oturacağım. Ve onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Eğer bana beni o güne kadar tehir edersen, ertelersen, hayatımı o güne kadar uzatırsan, göreceksin ki o gün ben pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Nedir ifade? Pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor İblis. Öyleyse kıyamet günü şeytan bunu başarmış olacak mı? Ne yazık ki evet. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o gün kıyamet günü şeytan onlara verdiği vaadi yerine getirdi. Onlara olan hedefini yerine getirdi. Zannehu diyor Allah Teala ama zan sadece bizim Türkçemizdeki zan anlamına gelmiyor. Kesin şekilde inanmak anlamına da geliyor. Hedef tayin etmek anlamına da geliyor. Hedefini insanlar için hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Her şey insanla şeytan arasında cereyan ediyor. İnsanın en büyük hedefi Allah'ın en üst seviyede kulu olmaktır. Şeytanın da en büyük hedefi bütün insanları bu hedeften mahrum kılmaktır. Herkesi kendisiyle beraber cehenneme almaktır. Evvela Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi kesin bir gerçeği ifade ediyor. Bir tarafta cehennemde iblise tabi olanlar, iblis ve iblise tabi olanlar. Öbür tarafta Allah'a tabi olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu müminleri vücuda getiren bir tek fırka. Öyleyse olay aydınlık kazanıyor. Bir tek fırka, müminleri oluşturan bir tek fırka. Kimdir müminler? Çok açık. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Peki dilemeyenler geriye kalan bütün fırkalar. O bir tek Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu fırkanın dışındaki bütün fırkalar. Onlar işte onlar şeytana tabi olanlar, şeytana kul olanlar, şeytana insan ve cin şeytanlara dost olanlar. Öyleyse o ayette ne diyor Allah Teala? Öyle bir insana bile Allah Teala Araf 175 öyle bir insana bile Allah Teala

ayet indirmiş ki o kişi sonradan şeytana tabi olmuş. Şeytana uymuş, şeytanın ihvasına düşmüş. Allah Teala insanları sadece ikiye ayırıyor. Birinci grupta Allah'a ulaşmayı dileyenler var. İkinci grupta onun dışındakiler var. Onun dışındakiler bütün negatif faktörlerin sahibi. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse. Dilemezse ne olur? Dilemezse şeytanın dostu olur. İnsan ve cin şeytanların dostu olur. Bir, insan ve cin şeytanlara kul olur. İki, tağuta kul olur. Öyleyse kimdir Allah'a dost olabilen kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Kimdir Allah'a dost olmayıp da tağuta dost olan kişi? Allah'a ulaşmayı dilemeyendir. İki ayetten, iki grup ayetten bakalım neticeye. Dost olmaktan bahsediyoruz. Dost olmak, evliya olmak diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ın velisi olmak, Allah'ın evliyası olmak. Veli, dost, evliya da dostlar demek. Ama Türkçe'ye evliya kelimesi tekil olarak girmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu dizayn içerisinde hepimiz için en uygun sonuç var ortada. Bu sonuç hepimiz için Allah'a ulaşmayı dilemeyi muhtevasını alıyor. Eğer yoksa böyle bir şey, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsak, o zaman tağuta dostuz ve tağutun kuluyuz. Evvela dostluk meselesini beraberce inceleyelim. Ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Gördüğümüz şey açık değil mi? İşte Yunus suresi 62, 63, 64. ayetler. Ela inne evliyaallahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul bişra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Kimmiş Allah'ın dostları? Takva sahipleriymiş. Takva sahipleri kimmiş? Aminu olanlar. Allah'ın evliyası amin olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. Hem takva sahibi olmak, hem de amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan başlar. Bu konunun başlangıç noktası sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Amin olmak ve takva sahibi olmak. Her ikisinde birincisi. Ne zaman bu kişi mürşidine ulaşırsa ikinci defa amin olur ve tabiyet takvasının sahibi olur. On dördüncü basamak. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırır. 22. basamakta ruh Allah'ın zatında yok olur. Evvap takvanın sahibi olur kişi. Yani meaba sığınmış olan kişinin takvası ve bu seviyede bir
amil olmakta söz konusudur. Evvaplar seviyesinde amini olmak. 22. basamak. 25. basamak, fizik vücudunu teslim edenlerin takvası, muhsinler takvası ve muhsinler seviyesinde amini olmak. 27. basamakta söz konusu olan şey, nefsin teslimi, ihlas takvası ve ihlas seviyesinde amil olmak. Sonra 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşmak. Burada irşad takvası ve irşada ulaşanlar seviyesinde bir ameli olur. Ve 5. kademesinde iradenin de Allah'a teslimini ihtiva eden bir hakkın takva veya hakka tukatihi takva. Mürşitler takvası. Bir hakkın takva ve bir hakkın amini olmak. Rüyetullah takvası, Rüyetullah'ta Allah'ın zatını görerek amini olmak. 7 tane safa, 28 basamağın 5. basamağına kadar bir insanın çıkabileceği, normal standartlardaki bir insanın çıkabileceği en yüksek seviye. Sevgili kardeşlerim, öyleyse her şeyin en güzelini görüyorsunuz. Allah yolunda önemli olan Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyince ameni oldunuz. Ve dilediğiniz zaman ne oldunuz? Allah'ın evliyası oldunuz. Allah'ın dostu oldunuz. Ondan evvel çok açık bir şekilde tağutun dostuydunuz. Öyleyse gerçekten öyle mi? Hadi gelin bakalım beraberce. Bakara suresinin 256 ve 257. ayetlerine bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala, la ikrahe fi'd-din kad tebeyyene rüştü minel gay femen yekfur bit-taguti ve yu'min billahi fekad istemseke bil-uvvetil vuska la infisame leha Allahu semiun alim. Allahu veliyyu'llezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri ve'llezine keferu evliyahum mit-tagute yuhricunehum minen-nuri ilez-zulumati. Neden bahsediyoruz? Bahsettiğim şey son derece açık. Allah Teala diyor ki dinde zorlama yoktur. İrşat yoluyla, rüşt yoluyla, gay yolu birbirinden tamamen ayrıldı, tebellür etti, belirdi. Yani hudutları çizildi, aydınlandı, ifade edildi. Kim tağutu, insan ve cin şeytanları inkar ederse, reddederse, devre dışı bırakırsa ve aminu olursa, Allah'a aminu olursa, o zaman Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı sarılır diyor Allah Teala.
hem Allah'ın ipine sarılır, sırat-ı müstakimin üzerinde olur, hem de insanlardan bir ipe sarılır. Bakara 256 burada tamamlanıyor. 257'ye bakıyoruz. Allah Teala diyor ki Allah amini olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Demek ki amini olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostları. Amini olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostları. Peki kafirlere geliyoruz. Kafirlere gelince diyor Allah Teala onlar da tağutun dostlarıdırlar. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete döndürülürler. Öyleyse kim Allah'ın dostu? Allah'a ulaşmayı dileyen amin olanlar. Kurtuluşun başlangıç seviyesi sevgili kardeşlerim. Amin olmak mümin olmak demektir. Allah'a inananlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin olabilirler. Allah'a inanmak mümin olmak için yeterli değildir. Öyleyse kimdir bu amini olanlar? Allah'ın dostlarıdır. Allah amini olanların Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur sadece. Allah'a inanmak kurtuluş için yetmiyor. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek temel şarttır. Olmazsa olmaz şarttır. Eğer kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa kurtuluşu hiçbir şekilde mümkün değildir. Peki kimlermiş tağuta dost olanlar? Kafirler. Kafirler, küfredenler, inkar edenler neyi? Allah'ı inkar edenler her şeyden evvel. Peki bu inkar eden kişiler, onların gideceği yer cehennem. Kalpleri de zaten nurdan tekrar karanlığa döndürülüyor. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse neyle karşı karşıyayız? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bir güzelliği söz konusu. Açık bir şekilde Allah'ın dostlarının kim olduğunu söylüyor. Aminu olanlar. Allah'ın dostları. Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece, amin olanlar, sadece onlar Allah'ın dostu. Geri kalan hiç kimse Allah'ın dostu değil. Öyleyse bu Allah'ın dostu açısından olaya bakışımız. Bir de Allah'a kul olmak açısından bakalım. Kimdir tağuta kul, kimdir Allah'a kul? Cevap Zümer 17'den geliyor. Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilallâhi lehumül büşrâ fe beşir ibâdî." Sahabeden bahsediyor. Onlar tâgûta kul olmaktan kendilerini kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Peki ne yapmışlar da kurtarmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler, Allah'a yönelmişler ve bu sebeple tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmuşlar. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala, kullarımı müjde ediyor. Tağuta kul iken kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Önce tağuta kul olduklarını söylüyor. Tağuta kul olmaktan kurtulduklarını söylüyor. Sonra da Allah'a kul olduklarını söylüyor. Kim bunlar? Sahabe. Ne yapmışlar?
Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Öyleyse tağuta kul iken Allah'a kul olmuş sahabe. Eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi, biz de sizlere öğretemeyecektik sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Eğer Allah dostunuzsa, O size dost olmuşsa, sizi dost kılmışsa kendisine, şu dünya üzerinde daha ötede ne var ki? Kainatta, alemlerde daha ötede ne var ki? İşte hepiniz için aynı şey söz konusu olmalı. Allah'a dost olmak. Allah'a kul olmak. Kulluğun da, dostluğun da başladığı nokta orası. Allah'a ulaşmayı dilemek. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlerde resul beas ederiz. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler. Yani o kavimdeki Resul'e tabi olmuşlar ve tabi oldukları Allah'a ulaşmayı dilemişler Resul'ün talebi üzerine. Diledikleri anda şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar ve Allah'a kul olmuşlar. Daha sonra da zaten tabi olmuşlar. Ama ötekilerden de bahsediyor Allah Teala. Bir kısmınınsa diyor üzerine dalalet hak oldu. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlara bakıyoruz. Bu insanlar dalalette kalıyorlar. Bu insanlar küfürde kalıyorlar. Bu insanlar Allah'ın ayetlerinden gafiller. Bu insanların gidecekleri yer cehennem. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar için kurtuluş söz konusu değildir. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah Teala şöyle buyuruyor. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünyâ وَاتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah Teala diyor ki onlar ki bize mülaki olmayı ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razı olmuşlardır. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir diyor. Kazandıkları dereceler itibariyle onların gidecekleri yer ateştir. Kazandıkları dereceleri itibariyle onların gidecekleri ateştir. Ne demek? Ne demek olduğunu müminin yüzüşte görüyoruz. Kıyamet günü kimin günahları sevaplarından fazla olursa onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Hüsranda olanların dalalette olanlar olduğunu görüyoruz.
Araf 178. Hüsranda olanlar, talahette olanlardır diyor. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsranda, gidecekleri yer cehennem, Allah'ın ayetlerinden gafiller ve dalaletteler. Gördünüz ki bu insanlar aynı zamanda şeytanın dostları, tağutun dostları ama asla Allah'ın dostları değil. Allah'ın dostları sadece amin olanlar. Amin olmaksa Allah'a inanmakla değil, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetire. Sadece irşat yolunu tercih edecek olanların yolu. Gay yolunu tercih edenlerin hiçbir zaman kurtulma şansları yok. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kimdir o takva sahibi olmayan insanlar, dalalette kalan insanlar, şirkte olan insanlar? Kimdir şirkte? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize çok kızanlar var. Bunu yakinen biliyoruz. Ama korkup gözlerini kapatmak ölüme çare değildir. Öyleyse ya sözlerimiz dikkate alınacaktır, dikkate alanlar mutlaka kurtulacaktır veya dikkate alınmayacaktır. O zaman insanların gidecekleri yer cehennemdir. Ve biz bunu herkese öğretmekle vazifeliyiz. Bir tek dilek hepsini kurtaracak ve insanlar sözlerimize inanmıyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Konumuz, bitirirken bir defa daha tekrar edelim. Allah peygamberlerden başkasına ayet verir mi, ayet indirir mi idi? Gördük ki Araf suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala peygamber olmayan, yani nebi olmayan, hatta resul de olduğuna dair bir işaret olmayan, üstelik de daha ötede şeytana neticede tabi olan birisine dahi açık ve kesin bir şekilde ayet indirdiğini ifade ediyor. Öyleyse Kur'an'a bakmadan sakın bir şey söylemeyin sevgili kardeşlerim. Kur'an'a bakmadan sakın insanların söylediğine inanmayın. Şimdi hepinizin üzerine düşen vazife, Araf suresinin 175. ayet-i kerimesine bakıp bu hakikati tespit ve tescil etmek. Allah peygamberlerden başkasına ayet indirdiğini açık ve kesin bir şekilde Araf 175'te ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Allah Teala hepinizi, ama hepinizi sadece bir tek maksatla yaratmıştır. İstediği tek şey var hepinizden: sizin mutlu olmanız. Bütün kullarının mutlaka mutlu olmasını diler Allah Teala. Herkesin mesut olması, huzur içinde bir dünya hayatı yaşaması ve sonsuza kadar cennette mükafatlanması Allah'ın bütün insanlar için temel hedefidir. Ama insanlar Allah'ın bu temel hedefinin gerçekleşmesi talebine hep şeytanın onlara verdiği yanlış telkinler sebebiyle sırtlarını dönerler. Ve mutlu olmak yerine mutsuz olmak gibi bir sonuçla karşılaşırlar. Mutlu olan insanların arkasında Allah vardır. Mutsuz olanların da şeytan. Öyleyse Allah ne ister? Hepinizin mutluluğunu, saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanızı, mutlaka Allah'ın cennetine girmenizi. Allah bunu ister. Peki şeytan ne ister? Şeytan hepinizden sadece cehenneme gitmenizi ister. Dünyada da mutsuz, huzursuz, sıkıntılı bir hayat geçirmenizi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman mutlu musunuz, mutsuz musunuz? Eğer mutsuzsanız sorun kendinize, ne işim var deyin benim şeytanın yanında. Şeytanın beni mutsuz etmesine neden müsaade ediyorum deyin. Allah Teala size mutlu olmanın bütün formüllerini vermiş. Biz günler boyu, geceler boyu size mutluluktan bahsediyoruz. Allah'ın sizden istediği şey, tek şey mutluluk. Ama mutsuz olanlar, sizlere sesleniyorum. Ama mutsuzsunuz. Arkasında ne var sanıyorsunuz? Arkasında sizden başka hiç kimse yok. Siz varsınız. Sevgili kardeşlerim, mutluluk uzanamayacağınız, ulaşamayacağınız bir yerde değil, hemen yanı başınızda, sizin iradi yapınızla ona ulaşmanızı bekliyor. Kim mutlu olmayı isterse mutlu olur. Nasıl mutlu olur? Allah-u Teala'nın mutluluk reçetesi son derece basit. Evvela çevre ilişkileri açısından mutluluk. Sevgili kardeşlerim, siz bir insansınız. Başka insanlarla beraber yaşamak mecburiyetindesiniz. Öyleyse bu hayatınızı o insanlarla bir dizaynın, bir güzelliğin içine sokabilirsiniz.
Allah'ın sizden istediği hedefe, mutluluk hedefine ulaşabilirsiniz. O hedefi dikkatle yerli yerine oturtun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk Allah'ın dizaynı. Hepinizin Allah Teala sadece mutlu olmasını ister. Siz bir gayretin içindeyseniz, mutlu olmayı istiyorsanız, mutluluğun kanunlarını biliyorsanız, o zaman mutsuz olmanız için sebep kalmaz. Mutluluğun en üstün faktörü zikirdir. Bütün ibadetlerin ötesinde zikirdir. Elbette namaz kılacaksınız. Elbette oruç tutacaksınız. Elbette zekat vereceksiniz. Elbette zikir yapacaksınız. Bütün bunların arasında mutluluğunuzun faktörü, en büyük faktörü zikirdir. Neden? Çünkü mutsuzluğunuzun sebebi nefsinizin afetleridir. Çünkü mutsuzluğunuzun sebebi şeytanın nefsinizin afetlerine tesir ederek size yanlış şeyler düşündürtmesi ve yanlış tatbikat yaptırmasıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir ortamda iblisin imkanının ne olduğunu gelin beraberce ortaya koyalım. Nedir imkanı? Nefsinizin afetlerine tesir etmeye çalışmak ve yapabilirse sizi kandırmak. Elindeki silah ne? Yalan söylemek. Süslü göstermek, kötü göstermek. Yalan söyleyerek Allah'ın güzelliklerini çirkin göstermeye çalışır. Yalan söyleyerek şeytanın kendisinin sizi yönetmek istediği kötülükleri güzel gösterir. Sadece yalan söyler ve kandırmaya çalışır. Ve kıyamet günü Kur'an'daki ifade şöyle, size şöyle söyleyecektir. Allah da size vaatlerde bulundu, ben de. Allah vaadini yerine getirdi, ben yerine getirmedim. Yaptığınız bütün yanlışlıkları siz kendiniz yaptınız. Sizin üzerinizde benim bir nüfuzum, sultanlığım yoktu. Sadece size teklif ettim, siz de kabul ettiniz, davetime icabet ettiniz. Bana kızmayın, kendi nefsinize kızın diyor İblis kıyamet günü bütün insanlara. Öyleyse her şeytanın tuzağına düşüşünüzde arkasından mutlaka o ezikliği, o burukluğu, mutsuzluğu yaşarsınız. Yaşarsınız da vazgeçmezsiniz. Gene şeytan size her devrede kandırmayı başaracaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, neden Allah'ın sesi değil de şeytanın sesi? Çünkü nefsinizin afetleri şeytanın sesine açık. Unutmayın, şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir etmek imkanının sahibidir. Öyleyse şeytanı hayatınızdan bütünüyle kovmak istiyor musunuz? Size hiçbir sataşmasının kalmadığı bir noktaya, ondan hiç korkunuzun olmadığı bir noktaya ulaşmak istiyor musunuz? O zaman daimi zikrin sahibi olacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız gün şeytan sizin elinizde bir oyuncaktır. Elbette siz ona hiçbir kötülük yapmazsınız. Ama onun sizi kandırması da artık mümkün olmaz. Hangi daveti yapsa mutlaka yenilecektir. Mutlaka mağlup olan odur. Öyleyse işte meydan sizin. Daimi zikre ulaşın. Şeytanı %100 devre dışı bırakın.
Bu süreç içerisinde, ulaşmaya çalıştığınız süreç içerisinde zikriniz arttıkça nefsinizin kalbindeki afetler azalacağı için onun üzerinizdeki nüfuzu azalacak, azalacak, azalacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman da sıfırlanacaktır. Ondan sonra size ne söylese sizin tarafınızdan kabul edilmeyeceğini o bilir. Gene de söylemekten geri durmaz. Ama hiçbir başarıya ulaşması artık mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var. Bu kanunlara göre de formüller var. Madem ki şeytan sizin nefsinizin sadece afetlerine tesir edebiliyor, şeytanın hakimiyetini yok etmek mi istiyorsunuz? Nefsinizdeki afetleri temizleyeceksiniz. Bir tek reçetesi var, zikir. Allah'ın yolunda olanlara sesleniyorum. Onlar için bu reçete. Allah'ın yolunda olmayanlar ne kadar zikir yaparlarsa yapsınlar, onlar nefslerinin kalbinde aklanma oluşturamazlar. Neye benzer bu biliyor musunuz? Tıpkı zulmani yolda olanların transandantal meditasyonuna. Meditasyon yaparak uğraşır dururlar ama şeytanı hiçbir devrede yok edemezler. Her zaman tehlike vardır onlar için. Her zaman şeytan onların beyinlerini çekişlemeye hazırdır. Allah'ın yolundaki hiç kimse de bunu gerçekleştiremez iblis. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi bu handikapı aşmıştır. Arkasından hemen mürşidine tabi olacaktır. Tabi olduğu andan itibaren şeytanın onun üzerinde vücuda getirebileceği büyü, hüddam, buna benzer bütün zulmani ilimler sıfırlanmıştır. Artık o hiçbir kötülük yapamaz. Allah'ın yoluna girip muhafaza altına alınan kişiye ne büyü yapabilir, ne hüddam yapabilir. Ama onu Allah'ın yolundan ayırmak için bütün gücüyle uğraşır. Bilir ki Allah'ın yoluna giren kişi mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Allah'ın evliyası olacaktır. Nefsinin afetlerini de %50'den daha fazla azaltacaktır. Kendi hakimiyeti böylece %100'den %49'a düşecektir. Yani %50'nin altına. Böyle bir durumda şeytanın en çok uğraşacağı kişi siz olursunuz. Siz Allah'ın yolunda değilken şeytan sizinle hiç uğraşmazdı. Çünkü zaten her şeyi size sizi kandırarak devamlı yaptırmaktaydı. Velayete kadar Allah'a ulaşmayı siz diledikten sonra Allah'ın evliyası olana kadar şeytan size hiçbir şey yapamaz. Yani ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmanıza engel olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırır. Öyleyse şeytanın tehlikesi sevgili kardeşlerim bundan sonra başlar. En çok uğraştığı insanlar hidayete ulaşanlardır. Onları Allah'ın yolundan vazgeçirebilmek için olağanüstü gayretler gösterir. O ana kadar ona bir şey yapamamanın hıncını alacaktır. Gerçekten kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın bu talebi işitmesi, görmesi ve bilmesi aynı anda oluşur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah onu işitmiştir, bilmiştir ve görmüştür. Gördüğü, bildiği, işittiği andan itibaren o kişi Allah'ın muhafazası altındadır. Hiçbir kuvvet o kişinin ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmasına mani olamaz. Allah Teala ona
bu hayata ulaşacak kadar bir imkan vermişse, yani ruhunu Allah'a ulaştıracak süreç içinde bir hayatı varsa kişinin, o süreç boyunca kişi Allah'a yaklaşacak, yaklaşacak, yaklaşacak ve sonunda mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Bunun manası, üçüncü kat cennetin sahibidir o kişi. Bunun manası, o kişi dünya saadetinin de yarısının sahibidir. Şeytan nefsinin afetlerinin yarısına artık tesir edemez. Nefsin afetlerinin yarısı, ruhun hasletlerine paralel bir hüviyete girmiştir. Ne olmuştur? O kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin yerini faziletler almıştır. Ruhun yüzde yüzü Allah'ın emirlerine itaat eder, yasaklarını asla işlemezken, buna karşılık nefsin de yüzde yüzü Allah'ın bütün emirlerini ne isyan edip yerine getirmez, yasak ettiği bütün fiilleri de işlerken başlangıçta, bir süre sonra nefsin afetlerinin de %50'den fazlası Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaşır. Yani 200'de 150 faktör Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor artık. Ne olmuştu? Başlangıçta kişi kulvara, hayat yarışına işi çarptırdı çıkmıştı. Yani nefsinin afetleri %100 Allah'ın bütün emirlerine karşı yasakları işler durumda. Ruhun bütün hasletleri de Allah'ın emirlerinin hepsini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikte. Devamlı bir kavga var iç dünyanızda. Nefsiniz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememenizi ister. Nefsiniz ise Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemeyi, yasak ettiği fiilleri işlemeyi ister. Hem emirler cephesinde birbirine zıttırlar, ters düşerler, hem de yasaklar cephesinde. Bu yüzden iç dünyanızda devamlı bitmeyen bir kavga vardır. İçinizdeki iki ses birbiriyle devamlı mücadele halindedir. Sevgili kardeşlerim, birisi nefsinizin sesi, yani aslında şeytanın nefsinizde yankılanan sesidir. Allah neyi emretmişse yapmamanızı ister, yasak ettiği her şeyi işlemenizi ister. Yasakları süslü göstererek, emirleri kötü göstererek. Bütün söyledikleri yalandır. Ve siz Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar sizi parmağının ucunda oynatır. Ama ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz andan itibaren Allah'ın muhafazası altına girdiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren artık iblis size yolunuz üzerinde engel teşkil edemez. Gene yalanlar ile sizi kandırmaya çalışacaktır. Gene günahlar işletecektir, tamam. Ama sizin ruhunuzun Allah'a ulaşmasına hiçbir şekilde engel olamaz. Ve 3 ay, bilemediniz 4 ay, haydi haydi 6 ay içerisinde Allah'a doğru yola çıkan herkesin ruhu Allah'a ulaşır. 33 bin zikir bunun işaretidir. Öyleyse binlerce evliyaya sesleniyorum şu anda. Ey benim evliya kardeşlerim, Allah'ın sevgilileri, Allah'ın dostları, Allah'a çok şükredelim, hamd edelim ki Allah bu noktaya sizleri ulaştırdı. Öyleyse yerinizi sadece muhafaza etmeyeceksiniz, daha ileri hamlelerle
oradan aşağıya hiç düşmemeye çalışacaksınız. Ve gayretiniz devam ettiği sürece her geçen gün daha yeniye doğru bir yolculuğunuz olacaktır. Sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen şey bir açıdan cennet mutluluğudur, bir açıdan dünya mutluluğudur. Bu cennet mutluluğu dediğiniz şey ise inanılmaz derecede kolay bir çözüme kavuşturulmuş Allah-u Teala tarafından. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ve onu üçüncü kat cennetime alırım. Ve onu dünya saadetinin yarısına sahip kılarım. Nefsinin kalbindeki afetleri %50'den daha fazla yok ederim. Ve onu kulluğuma kabul ederim. Benim kulum olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala bunu garanti ediyor. Siz ruhunu Allah'a teslim etmiş bir kul olursunuz Allah'a. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan buraya gelene kadar, yani üçüncü basamaktan 21. basamağa kadar, tesliminizde 22. basamakta 22. basamağa kadar hiçbir kuvvet sizin evliya olmanıza mani olamaz. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin, gerisini bırakın, Allah gerçekleştirir. Peki gerçekleştirdi, bir güzelliği yaşadınız, Allah'ın evliyası oldunuz. Ondan sonra tehlike vardır. O tehlikede de eğer siz gözünüzü daha ilerilere dikmişseniz, fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek istiyorsanız, her geçen gün daha çok zikir yapıyorsanız, şeytanın size yapabileceği hiçbir şey yoktur. O artık bundan sonra size hep yenilecektir. Sizin o iradenizle asılmanız işe ve zikri devamlı bir hüviyet içerisinde şeytanı yenecek bir disiplin içinde arttırarak, zikrinizi arttırarak yolunuza devam ediyorsanız, fizik vücudun teslimi de sizindir, nefsin teslimi de sizindir, irşada ulaşmak da sizindir, iradenizi Allah'a teslim etmek de sizindir. Bir yerden sonra Allah'tan büyük kolaylıklar göreceksiniz. Önemli olan, dik yokuşu tırmanmaya azmedin ve bütün gücünüzle asılın. Mutlaka başaracaksınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda hepinizi daha büyük başarılar için daimi zikre ulaşmak konusunda büyük gayretlere davet ediyorum. Vazgeçmeyin. Kendinize acımayın. Sizi kendinize acındıran iblistir. Ve göreceksiniz ki acımazsanız başaracaksınız. Sevgili kardeşlerim, gayretleriniz sizin için geçerlidir. Sizin mutluluğunuz için. Sizin saadete ulaşmanız için. Her şey sizin için. O Allah-u Teala sizi mutlu kılmak için yaratmış. Bu saadete layıksınız, insan olduğunuz için. Ama sizi liyakatinizden ancak şeytan ayırır. Kim hangi ölçüde liyakatin sahibi ise, yüksek liyakatlerde o kişinin gayreti, Allah'ın yardımı, aşağı doğru indikçe şeytanın gayreti kişi üzerinde etken olur.
İnsan ve cin şeytanlar Allah'ın yolundan kendileri uzak olan bu insanlar, uzak bir dalalet içinde olan bu insanlar, bütün başka insanları da kendi emellerine alet etmek isterler. Emelleri mi? Bütün insanların mutsuz oluşudur. Şeytanın yolunda şeytanın uşağı olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar bugün dünyaya 8 tane televizyon kanalından, 8 tane uydudan seslenmekteler. Bütün dünyaya Allah'ın doğrularını değil, şeytanın insanları kandırmak için kullandığı her hileyi, her kötülüğü bütün dünyaya yaymaya çalışmaktadırlar. Ve bunda büyük ölçüde başarı kazandıkları da bir vakadır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece iki tane yol vardır. Birisi Allah'ın yolu Allah'a ulaştırır. Diğeri şeytanın yolu, şeytanla ilişki kurar. Öyleyse böyle bir dizaynda şeytanı dikkatle ait olduğu yere oturtun sevgili kardeşlerim. Şeytan hiçbirinizin iyiliğini istemez. Tek bir hedefi vardır, hepinizi kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek. Bu cennet cehennem açısından onun hedefidir. Yani ahiret hayatında hedefidir. İkinci bir hedefi de dünya hayatınızla alakalı. Sizi ne pahasına olursa olsun mutsuz bir insan yapmak ister. Bütün gayreti bu istikamettedir. Huzursuz ve mutsuz olmanızı ister. Hedefi sadece budur. Ve o insanları, pençesine aldığı o insanları transandantal meditasyon gibi bir zikir sahtekarlığıyla Allah'ın yolundan kendi yoluna saptırmaya çalışmaktadır. Dünyada milyonlarca insan şeytana tapmaktadır. Ve her geçen gün tapanların sayısı artmaktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlar şeytanı yoluna çağırmakta devam etsinler. Ama biz Allah'a çağırırız. Ve Allah'ın hepiniz için istediği şey sadece sizin mutluluğunuzdur. Mutluluk sadece Allah'ın yolundadır. Mutluluğu onun olduğu yerde Allah'ta arayın. Sevgili kardeşlerim, akla kara birbirinden nasıl farklıysa Allah'ın yolu da şeytanın yolu da birbirinden o kadar farklıdır. Allah'ın yolu bir nur yoludur. Şeytanın yolu ise bir zifiri karanlık dizaynı içerir. Bir yol Allah'a doğru, yukarı doğru çıkar. İkinci yol aşağı doğru, zülmani aleme doğru, karanlıklara doğru gider, kararır, kararır. Sonunda zifiri karanlığa ulaştırır. Bir yol mutluluğa gider. Her geçen gün biraz daha mutluluğu yaşarsınız. Bir yol mutsuzluğa gider. Her gün biraz daha stres sahibi, huzursuz bir insan olursunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
hak ile karanın bu kadar kesinleştiği

daha çok strese sokmak için şeytanın ortaya koyduğu formüller insanlar için korkunç sonlara doğru onları çağırıyor. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah şeytandan bahsediyor ve şeytandan korunmamızı istiyor. Ve şeytan o korkunç zeki mahluk insanları o zekasıyla devamlı kendi etrafında yalnız ve yalnız yalan söyleyerek toparlamayı başarmış durumda. Yetmez. Allah'ın sevgilisi her kimse o Allah'ın sevgililerini toplumlara birer sahtekar gibi tanıtmaya çalışıyor. Ona tabi olanlar tarafından. Sevgili kardeşlerim, bugün din öğrenimi artık Kur'an-ı Kerim'den yapılmıyor. İnsanların asırlardan beri yazdığı, 14 asırdır devam eden bir yazılımın insanlar tarafından yazılan binlerce kitabı ve bu kitapların Kur'an'ın yerini alıp üniversitelerde öğretim dizaynı içerisinde olması. Bütün müfredat programları o kitaplara göre dizayn ediliyor. İblis yani şeytan her dini tarumar etmeyi başarmış. Her dinde Allah'a inanan insanların %90'dan fazlası Allah'ın güzelliklerini yaşayamıyor. Din zannettikleri şeyi tatbik ettikleri için. İslam'da da durum bu. Hristiyanlıkta da durum bu. Musevilikte de durum bu. Netice değişmiyor. İnsanlar Allah'ın öğretisini uygulamıyorlar. İnsanların asırlar boyunca yazdığı kitapları hayatlarına geçirmişler. Onlar onların hedef tayininde kesinlikle onları bir yerlere götürmüş ama götürdüğü yer kurtuluş yolu olmayan bir karanlık dehliz. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki bütün dinlerde insanların %90'dan fazlası kurtuluşa ulaşamayacaklar. Bu karanlık tabloyu niçin çiziyoruz? Aydınlığı belirtebilmek için. Sizler Mir Vakfı'nın mensupları, sizler Allah'ın bahtlı kullarısınız. Ki Allah'ın şu anda kainattaki en sağlam yolunda yürüyorsunuz. Işığınızı, nurunuzu Allah'tan alıyorsunuz. Ve mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki sevgili kardeşlerim. Sakın onları göz ardı etmeyin. Şeytan hep sizi huzursuz eden ne varsa sadece onu düşünmenizi temin etmeye çalışır. Onu düşündüğünüz sürece mutsuz olacağınızı çok iyi bilir. Bütün gayretiyle bunu yaptırmaya çalışır. Biz de size diyoruz ki öyle yapmayın. O sizi mutsuz eden şeyi elinizin tersiyle alın, atın. Ve Allah'ın size verdiği nimetleri saymaya başlayın. Gözleriniz görüyor mu? Ya kulaklarınız duyuyor mu? Nefes alabiliyor musunuz?

bebekleriniz, mideniz, karaciğeriniz, akciğeriniz, sistemleriniz çalışıyor mu? Hayatta mısınız? Sevgili kardeşlerim, varsınız ve sizi Allah yarattı. Siz bir varlıksınız. Allah'a en yakın varlık. Çünkü insansınız. Allah'ın en çok sevdiği, insan adı verilen mahluklardan birisiniz. O Allah'ın size bedava verdiği şeyleri, karşılıksız verdiği, kulun bunlarla mutlu olsun diye verdiği şeyleri onlardan yoksun olan insanlara sorun. Onların değerinin ne olduğunu o zaman öğrenirsiniz. Görmeyen için her bir gözünüz bir servettir. Diyaliz makinesine yatan bir kişi için böbrekleriniz bir servettir. Allah'a sadece şu sağlıklı durumumuz için ne kadar çok hamd etsek, şükretsek az değil midir? Öyleyse neden varlıklardan hareketle mutlu olacak yerde eksik olan bir tek şey konusunda bütün o mutlulukları sırtımızı çevirebiliyoruz? Allah'ın nimetlerini bir düşünün, şu anda düşünün. Şu anda en mutsuz olan hanginizsiniz? Hanginiz şu dünyada benden daha mutsuz bir adam var mı diye soruyorsa işte ona sesleniyorum. Allah'ın size verdiği nimetleri sayın. Bakın o zaman mutsuzum diyebilecek misiniz? O size bedavadan o kadar çok şey vermiş ki kulumu yarattım demiş, yaşasın ve mutlu olsun. Sizin mutluluğunuz onun mutluluğudur, Allah'ın mutluluğudur. Hanginiz ne kadar çok mutlu olursanız, o kadar çok mutlu olur. Hanginiz Allah'ı ne kadar çok severseniz, o sizi o kadar çok sever. Tabii onun en az 1000 katı fazla sever. Her ünite siz sevginizi arttırdıkça, Allah Teala da onu 1000 kata uygun standartlarda arttırır. Ve neden sevgi içinde bir hayat geçirmiyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hep mutsuzluklar, huzursuzluklar, kavgalar, anlaşmazlıklar ve arkasından tabiatıyla sıkıntı, stres ve mutsuzluk. Ama neden sevgili kardeşlerim? Neden? Muhtevayı siz dizayn edeceksiniz. Sizin mutluluğunuz söz konusu. Sizi yaratan, kainatın yegane yaratıcısı, size hayat veren, hayat verenlerin bir başkası yok. Sadece o hayat verebilir. Hayatı verip, hayatı geri almak sadece onun hakkıdır. Çünkü yaratan odur. Ve ne zaman, nerede dilerse emanetini geri almak hakkının yegane sahibi de odur. Başka bir hayat veren yok. Başka bir Allah yok. Sadece O var. Yüce Rabbimiz Allah. Hepimizi yaratan. Sevgili kardeşlerim, sevdikçe sevinirsiniz. Nefret ettikçe nefret edilirsiniz. Öyleyse zikrin sizde oluşturabileceği en güzel sonuç
nefsinizin bütün afetlerini yok etmek, sizi nefretten, düşmanlıktan, kinden, intikamdan tamamen soyutlamak. Yapar mı Allah Teala? Elbette yapar. Hele bir daimi zikre ulaşında görün bakın yapıyor mu, yapmıyor mu? Öyleyse buradan bir yerlere varmıyor muyuz sevgili kardeşlerim? Sadece mutlu olmanız için var olan Allah Teala sizlere ne kadar çok şey vermiş. Farkında değil misiniz? Sevgiyi vermiş her şeyden evvel. Sevmeniz için. Etrafınıza dikkatle bakın. Sevilecek o kadar çok şey var ki. Etrafınızdaki kardeşlerinizi sevin. Kimseden nefret etmeyin. Ne zaman birisine karşı bir öfke duyuyorsanız orada durun. Kendinize sorun. Acaba ben ona karşı niçin bu öfkeyi, bu kini, bu intikam hissini, bu nefreti duyuyorum? Sonra hatırlayacaksınız. Ha, o bana şöyle yaptı. Onun için ben ona karşı öfkeliyim, kinliyim. Peki kendinize sormayacak mısınız? Onun size o kötü davranışı yapması için acaba siz ona karşı ne yaptınız? Ne yaptınız da o böyle bir davranışı sergiledi? Birçok kişi için bu geçerli değildir. Kendilerinde hata aramaya şeytan onlara döndürmez. Hep kendi davranışlarını doğru göstermeye çalışır. Karşı tarafın davranışlarını yanlış göstermeye çalışır ve insanları hep intikama iter. Hep öfke olsun, kin olsun, düşmanlık olsun, intikam almak hedef haline gelsin. İşte bunların hepsi şeytanın işidir. Sevgili kardeşlerim, sahabeyi bilmiyor musunuz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadan evvel bütün kabileler birbirinin can düşmanıydı. Evet, kan davası vardı aralarında. Her kabile diğerlerinden birçok kişiyi öldürmüştü. Tabiatıyla o kabilelerdeki insanlar da bu kabilelerden birçok kişiyi öldürmüştü. Herkes alınamamış olan intikamların peşinde, kana susamış bir standartta birbirlerini pusuya düşürüp öldürmeye çalışıyorlardı. Yeter mi? Yetmez. Sahabe kendi kız çocuklarını diri diri mezara gömüyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadan evvel. Hazreti Ömer kendi kızını nasıl mezara gömdüğünü gözyaşları içinde anlatıyordu yıllar sonra. Sevgili kardeşlerim, sonra ne oldu? Ona bakın. Allah Teala diyor ki, ey sahabe, siz birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz. Siz bir uçurumun kenarındaydınız da Allah sizi kurtardı. İşte bu devirde de aynı şey söz konusu. Allah hep aynı Allah. Yeter ki siz kurtulmak isteyin. Yeter ki siz Allah'ın yolunda olmayı isteyin. Allah'ın sizin için hedef gösterdiği sonuçlara gitmeyi isteyin. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Allah sizden sadece güzellikleri yaşamanızı, mutlu olmanızı, Allah yolunda hedeflere yürümenizi ister. Her şey en güzel standartlarda. Size verilen her şey sizin mutluluğunuzun bir tamamlayıcısıdır. Bütünüyle teslim edilmiştir. Kullanma hakkı size verilmiştir, sizin iradenize. Onları hangi ölçüde Allah'a yaklaştırabilirseniz size ait olan her şeyi o kadar mutlu olursunuz. İnsanları sevmezseniz insanlar da sizi sevmez. İnsanlara kötü davranırsanız insanlar da size kötü davranır. Bu dünya kimseye kalmaz. Hiç kimse ektiğinden başkasını biçemez. Birleşik Kaplar Kanunu insanların davranışlarında bütünüyle vardır. Öyleyse topluma ne verirseniz onu geriye almak mecburiyetindesiniz. Siz mutluluk dağıtan bir insansanız etrafınızdaki insanlardan da mutluluk geri alırsınız. Siz mutsuzluk dağıtan bir insansanız çevrenizdeki insanlar da size mutsuzluğunuzu kusarlar. Onların davranışları da sizi mutsuz kılar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün bu dünya düzeninin, Allah'ın kurduğu sistemin güzellikleri sizi beklerken, siz mutsuz olanlar, sevgili mutsuz kardeşlerim, neden? Neden mutsuzsunuz? Çok mu zor şeyler söylüyorum size? Yapılması çok mu güç? Ne olur başkalarıyla biraz meşgul olsanız, onların gönüllerini alsanız, onlara güler yüz gösterseniz, şeytanın bacağını kırsanız böylece, onların da size en güzel davranışlarla davranmalarını temin edeceksiniz. Bundan sadece mutluluk duyacaksınız. Mutsuzluk saçıp mutluluk geri alamazsınız. Mutluluğun bedeli mutluluktur. Hep vermenin, almanın sembolü olduğunu düşünün. Allah'ın kanunu böyle kurulmuş. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Onun için çevrenizdeki insanlarla iyi ilişkilerin sahibi olmaya çalışın. O iyi ilişkilere dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her iyi davranışınız sizin mutluluğunuz için bir adımdır. Mutluluğu başkalarını mutlu kılarak yakalayabilirsiniz. Onlar beni mutlu etsinler, ben onları mutlu etmeyeyim tarzında bir düşünce tarzı size en güzelini muhakkak ulaştıracaktır. Her şey unutmayın, aynı zamanda sizin için yaratılmıştır. Madem ki hayattasınız, Allah-u Teala size hayat verdi, bu güneş sizin için, ay sizin için,
Gece gündüz o mavi gökteki beyaz bulutlar, denizler, karalar, çiçekler, her şey sizin için. İşte yaz aylarındayız. Cıvıl cıvıl kuşlar ötüyor. Hiç dinlediniz mi ne kadar güzel sesleri var sevgili kardeşlerim? Şöyle bir tabiata baktınız mı? Yeşil çimenlere, ağaçlara, çiçeklere. Görülecek o kadar güzel şeyler var ki. Eğer onların farkında değilseniz, farkında olmaya çalışın. Bakın etrafınıza. Her şey yaşıyor. Her şey kendi dünyasında, kendi standartları içinde. Ama yaşamaya devam ediyorlar. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Siz insansınız. Allah'ın ne kadar çok lütfuna muhatap olmuşsunuz. Kuşlara, balıklara, yerdeki hayvanlara dikkatle bakın. Onlar sadece karınlarını doyurmak için yaşıyorlar. Biliyorlar ki hayatlarını idame ettirmek mecburiyetindeler. Bunun için de Allah onlara ne vermişse onu yiyeceklerdir. Bu kadar. Karınları doyduğu zaman mutlular. Onlar göklerden, ağaçlardan, çiçeklerden, onların güzelliklerinden anlayacak vakti bulmadan devamlı yiyecek aramak mecburiyetindeler. Sevgili kardeşlerim, siz her şeye sahipsiniz. Gökyüzü, bulutlar, deniz, göller, bütün yeşillikler hepsi sizin için. Onlara bakın. Var olduğunuzu anlayın ve yaşayın. O yeşilliğin sizi dinlendirmesini temin edin. Ya onları seyredecek kadar vaktiniz olmasaydı, o zaman gene mutlu olacaktınız. Çünkü başkaları için yaşamış olacaktınız. O zaman daha mutlu olacaktınız. Her dakikanızın, her saatinizin başkalarının hayrına harcanması söz konusu olacak. Daha güzel ne var ki sevgili kardeşlerim? Eğer başkaları için yaşıyorsanız, o zaman kendinizi düşünemezsiniz. Kendinizi düşünmeye vaktiniz olmaz. Şu zaman var ya, öyle hızlı geçiyor ki, nasıl geçtiğini siz de anlamıyor musunuz? Sanki bütün cumalar ertesi günmüş gibi görünüyor. Bir cuma hutbesini sanki dün yapmışım gibi hissediyorum. Çok hızlı bir ahir zaman devresi geçiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Her şey sizlerle güzel. Sizler için var olmak, sizler için yaşamak ve sizlerin mutluluğunuzla mutlu olmak Allah'ın o kadar büyük bir lütfu ki. Allah'a şükürler olsun kardeşlerimiz mutluluklarını da ulaştırıyorlar sık sık. Onların mutlulukları
bizi çok mutlu ediyor. Ne de olsa çorbada birazcık bizim de tuzumuz var. Allah'ın nasibiyle tabii. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Bir güzelliği daha sizinle beraber yaşamak, bir mutluluk sohbeti yapmak, bu sohbet boyunca mutlu olmak, sizleri hep en güzele davet etmek, yollar göstermek ve mutluluğun için vesile olmak öylesine güzel bir şey ki. Bu güzelliği el ele, gönül gönüle bir defa daha yaşadık sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha el ele, gönül gönüle bir mutluluk. Doyasıya. Ama zaman geçiyor. İşte gene zamanımız doldu. İşte gene bir güzel beraberlik bir sonla noktalandı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

وبركاته. الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. رجم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz. İslami ve tasavvufi konulardan insan ilişkileri, kod numarası 3.1.11.33. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki üniversitemizin 3. yılının 1. semestrindeyiz. Konular adım adım yürüyor. İnsan ilişkileri, yani beşeri münasebetler, eski adıyla beşeri münasebetler, yeni adıyla insan ilişkileri. Sevgili kardeşlerim, insan sosyal bir mahluktur. Başka insanlarla beraber olmak mecburiyetindedir. Hiç kimse bütün ihtiyaçlarını kendisi vücuda getiremez. Kendi yaptığının karşılığında başkalarından mutlaka bir şeyler almak mecburiyetindedir. Bu muhteva içerisinde herkes herkese muhtaçtır. Sadece Allah-u Teala hiç kimseye muhtaç değildir. Bütün insanların birbirine ihtiyacı vardır. Sadece insanların birbirine ihtiyacı değil, bitkilerin insan ve hayvanlara, hayvan ve insanların da bitkilere ihtiyacı vardır. Yaşamak için hayati maddeleri, insan için oksijendir, hayvan ve insanlar için, bitkiler için de karbondioksit. Allah'ın dizaynına bakın ki insanları bitkilere muhtaç etmiş, bitkileri de insanlara muhtaç etmiş. Biz insanlar yaşamak için oksijen almak mecburiyetindeyiz havadan ve artık madde olarak da karbondioksit çıkartırız. Bitkilerin de yaşaması için o bizim çıkardığımız artık maddeye, karbondioksite ihtiyaçları var. Onu alırlar, köklerinden aldıkları suyla, güneş enerjisinde devreye sokarak, fotosentez yoluyla karbonhidratları üretirler. Ve karbonhidratlarla gıdalarını alan bitkiler havaya oksijen çıkartırlar artık madde olarak. Oksijen ise bizim hayati maddemizdir. Öyleyse nasıl bitkiler insanlara, insanlar bitkilere muhtaçsa, unutmayın insanlar da birbirine muhtaçtır. İşte üzerinizdeki elbise, bir koltuk, ev, duvarlar, odadaki eşyalar, hepsi başkalarının eseri. Hepsine ihtiyacımız olmuş ki onları almışız. Öyleyse herkes birbiriyle ihtiyaçlı. İşte
birbiriyle sosyal bir mahluk olarak ihtiyaç halinde yaşayan insanlar iki dizaynda bulunabilirler. Birbirlerine düşmandırlar, birbirlerine dosttur. Şeytan düşmanlıkları, Allah dostlukları körükler. Öyleyse biz size Allah'ı öğretmeye çalışıyoruz. Allah'ın söyledikleriyle sizi mutlu kılmaya. Öyleyse insan ilişkilerinde Allah'ın hedefi sizin mutluluğunuzdur. İnsan ilişkilerinde şeytanın hedefi sizin mutsuzluğunuzdur. Ne zaman kendinizi mutlu hissediyorsanız, bilin ki Allah ile berabersiniz. Ne zaman kendinizi mutsuz hissediyorsanız, o mutsuzluğu size veren siz değilsiniz. İblis. Şeytan. Bütün gücüyle herkesi mutsuz etmeye çalışır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O iblise dikkatle bakın. Bütün gayretiyle hepinizi ayrı ayrı mutsuz etmek onun temel hedefidir. Sizi huzursuzluğa ulaştırmak. Nasıl kendisi devamlı huzursuzsa, hep sıkıntı içinde bir mahluksa, bu sıkıntısını, mutsuzluğunu, huzursuzluğunu hep başkalarına aktarmaya ve başka insanları da mutsuz kılmaya çalışır. Bütün gücüyle bu hedefe ulaşmak emelindedir. Öyleyse istediği bir, bütün insanların birbirine düşman olması. İstediği iki, bütün insanların neticede mutsuz olması. İnsanlar aç olsun, insanlar fakir olsun, insanlar huzursuz olsun, birbirlerini kırsınlar, birbirlerine düşman olsunlar, birbirlerini öldürsünler. Şeytan bunların hepsinden ayrı ayrı zevkler alır. Öyleyse sosyal bir mahluk olan, yani başka insanlarla birlikte yaşamak mecburiyetinde olan insan, madem ki birlikte yaşayacaktır, o zaman bu birlikteliğinin onu mutsuz etmemesini temin etmek insanın ana amacı olmalıdır. Onu yapabilir mi? Evet sevgili kardeşlerim, yapabilir. Allah'ın yardımıyla insanların hepsi mutlu olabilir. Mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse saadet dediğimiz şey, mutluluk dediğimiz şey Allah'ın bizim için var ettiği bir faktördür. Ama bu hedefe, mutluluk hedefine bir mücadeleyle gidebilirsiniz. Bedavadan kimse mutlu olmaz. Mutlu olabilmeniz için evvela ilk adımı atmak mecburiyetindesiniz. İnsan ilişkilerindeki mutluluk gene Allah'a ulaşmayı denemekten geçer. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe başkalarını mutlu eden bir dizayna ulaşamazsınız kolay kolay. Bu dizayna dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Başkalarıyla beraber yaşamaktaysanız bileceksiniz ki diğer insanlarla sizin aranızda bir bileşik kaplar paralelliği vardır. Allah, siz ve diğer insanlar. Sizinle diğer insanların arasındaki ilişki mutlak bir bileşik kaplar sistemini içerir. Nasıl o bir bileşik kaplarda
Birleşik kapların birindeki yükseklik seviyesi diğerindeki yükseklik seviyesiyle aynı olmak mecburiyetindeyse, birleşik kaplara su koyduğunuzu düşünün. Birinci kapı koyduğunuz su, ikinci kapta da eğer birleşik kaplarsa mutlaka aynı seviyeyi bulur. Biri ötekinden aşağıda veya yüksekte olamaz. Ne demek istiyoruz? Siz başkalarına kötü davrandığınız zaman mutlaka çevrenizden size kötü şeyler geri döner. Siz başkalarına iyi davrandığınız zaman mutlaka çevrenizden size o iyilik geri döner. A'ya iyilik yaparsınız, B'den geri gelir. C'ye iyilik yaparsınız, E'den geri gelir. Ama yaptığınız iyilikse iyilik olarak geri döner, kötülükse kötülük olarak geri döner. Böylece bir dizaynın içinde yaşarsınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin en güzel olacağı bir ortamda var olmaya çalışın. İnsanların arasındaki ilişkilerin güzelleştirilmesinde, insanların birbirini mutlu etmesinde gayret edin ki çorbada sizin de tuzunuz bulunsun. Başkalarının mutluluğu için yapacağınız her adım Allah'ın takdirini kazanmanıza sebebiyet verir. O bütün Allah yolunda olanların birbirine yardım eden, birbirini mutlu eden insanlar olmasını ister. Öyleyse bu standartlar içinde yaratıldınız. Günün başka insanlarla beraber geçirdiğiniz bölümünde sadece iki şey yapabilirsiniz. Bir, başkalarını mutlu eder, siz de mutlu olursunuz. İki, başkalarını mutsuz eder, siz de mutsuz olursunuz. Şimdi madalyonun öbür tarafına bakalım. Mutsuz olan insanlar mutsuzluklarını hep başkasının üzerine yıkarlar. Derler ki falanca bana kötü davrandığı için ben mutsuzum. Çocuk öğretmeni kendisine kötü davrandığı için mutsuzdur. Öğretmen talebeleriyle arası açık olduğu için, talebeleri kendisine kötü davrandığı için mutsuz olduğunu düşünür. Öğretmen müdürle geçinemediği için mutsuz olduğunu düşünür. Müdürün kendisine kötü davrandığını düşünür. Herkes mutsuzluğunun bedelini başkasına yüklemeye çalışır. Çünkü İblis öyle istiyor. Sevgili kardeşlerim, sizinle beraber bir karar verelim. Karar verelim ve şu şeytana dersini verelim. Şeytan ne yapmak istiyorsa sizler ve biz onu engelleyebiliriz. Kesin. Öyleyse evvela ana kanunu Allah Teala koyuyor Kur'an-ı Kerim'e. Men dakka dukka. Çalma kapını, çalarlar kapılı. Kötülük edersen kötülüğe ulaşırsın. İyilik edersen iyiliğe ulaşırsın. Başkalarına sizden akan şey kötülükse, negatif dalga boylarıysa, etrafınızı rahatsız edecek bir hüviyetteyseniz, başkalarından da size aynı şey döner sevgili kardeşlerim. Sonunda mutsuz olan siz olursunuz. İstediğiniz kadar başkasına yüklemeye çalışın ki başkaları sebebiyle mutsuzsunuz. Buna başkalarını inandırabilirsiniz. Ama Allah'ı inandıramazsınız. O bilir ki siz eğer mutsuzsanız bunun odak noktasında bir başkası yoktur Allah'a göre. Sadece siz varsınız. Mutsuz musunuz? Öyleyse kendinizi düzeltin. Siz etrafınıza karşı olan davranış biçimlerinizi düzelttiğiniz zaman, sizden onlara mutluluk aktığı zaman, onlardan size geri dönen şey de mutluluk olacaktır. Evvela başkalarını küçük görmeyeceksiniz. Başkalarının gözünde
üstün olmak diye bir hedefiniz olmayacak. Onlardan üstün görüneceksiniz diye yalan söylemeyeceksiniz. Tevazuyu öğrendiğiniz zaman mutluluğu da öğreneceksiniz. Şeytan yalanlarla başkalarından üstün göstermesini ister kişinin. Çoğu zaman da bunu başarır. İnsanlar başkalarından üstün olduklarını onlara ispat etmek için yalan söylerler. Her yalanın arkasında nefsin bir afeti mutlaka vardır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a göre yalan nedir bilir misiniz? İnsanın işlediği bir suçu gizleyebilmek için hakikati değiştirmesi, Allah'a göre yalan budur. Bir başkasının kalbini kazanacaksınız diye ona hakikati biraz değiştirerek söylemeniz, onu mutlu etmek istikametinde ise Allah'a göre yalan değildir. Bir suç yok ortada. Birazcık yanlış yapılmış bir işi doğru kabul ettiğiniz zaman ve karşınızdakine bunun için teşekkür ettiğiniz zaman, o yaptığı yanlış sebebiyle sizden negatif bir tepki gelecek diye korkan kişi, siz ona öyle davrandığınız zaman huzura kavuşur. Hele yanlışını gördüğünüzü de fark ettiyse size karşı minnet duyar. Onu hırpalamadınız diye, ona kötü davranmadınız diye. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sizin mutluluğunuzun yularları şeytanın elinde değildir. Başka bir insanın da elinde değildir. Sizin mutluluğunuzun yularları kendinizin elindedir. Sizin elinizdedir. Madem ki başkalarına yaptığınız her negatif davranış size negatif dalga boyları olarak dönüyor, siz başkalarını huzursuz ettiğiniz zaman onlardan size de mutlaka huzursuzluk geliyor. Öyleyse onlardan size güzel davranışların gelmesi için yapmanız lazım gelen şey çok belli değil mi? Sizin onlara güzel davranmanız. Sadece güzel davranışların mukabili karşı taraftan gelen güzel davranışlardır. Ne olur kendinize başka insanları mutlu edecek bir davranış biçimini hedef edinseniz, herkes hedef edinse ne olurdu? Dünya bir cennet olurdu. Herkesin başkalarına karşı saygı gösterdiği, herkesin tevazu sahibi olduğu bir dünya. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, güzellikler sizin davranışlarınızın arkasındadır. İnsan ilişkilerinde eğer hedefiniz etrafınızda bulunan herkese mutluluk vermekse, o zaman bu mutluluğu verdiğiniz insanlardan kat kat geri alırsınız. Onları mutlu etmenizin bedeli, onların da sizi mutlu kılmak için
ellerinden gelen her şeyi yapmaları. Sizin gayretiniz onların bu gayret içinde olmasını sağlar. Kanun belli. İyilik et, iyilik bul, kötülük et, kötülük bul. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala tesadüflere bırakmıyor olayları. Allah'a göre tesadüf diye bir şey yoktur. Kanunları vardır Allah-u Teala'nın. Ne ekerseniz onu biçersiniz kanunu. Çevrenizdeki bütün insanları bir tek ünite kabul edin. Onlara ulaştırdığınız her şeyin o toplumdan size aynı standartlarda geri dönmesi söz konusudur. Aynı kişiden geri dönmesi gerekmiyor. Sizin dışınızdaki herhangi birinden size mutlaka geri gelecektir. Öyleyse ama onlar bana kötü davranıyorlar. Ben onlara niçin iyi davranayım diye düşünürseniz bu yanlış bir düşünce. Herkesin sizin gibi düşündüğünü düşünün. O zaman hiç kimseden kimseye mutluluk ulaşmaz. Şeytan da insanları bu sebeple böyle düşündürmeye çalışır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın, hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız ve de başkalarıyla beraber yaşamaktasınız. Her yuva bir beraberliği ifade eder. O yuvada hepinizin görevi yuvadaki diğer insanları mutlu etmektir. Davranış biçimlerinizle onları mutlu edecek bir şeyleri her gün yapmalısınız. Onların kalplerine sizden daima onlar için güzel şeyler ulaştırılmalı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşıyorsunuz. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Her şey öylesine güzel ki, o güzelliğin sadece herhangi birinizin yanlış davranışları sebebiyle çirkine dönüştüğünü hiç unutmayın. Böyle düşündüğünüz zaman şu noktaya varmaz mısınız? Neden siz o güzelliğin bozucusu olacaksınız? Siz o güzelliğe daha güzellerini ilave etmek için var olun. Daha güzellerini ilave etmek için çalışın. Hedefiniz bu olsun. Daha güzeller. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insan olarak yaratıldınız. Allah'a bunun için çok hamd edin, şükredin ki siz bu kainatta Allah'a en yakın olan varlıksınız, insansınız. Allah'ın en çok sevdiği mahluk, en üstün mahluku. Sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman bütün meleklerin ve cinlerin ve şeytanların ona secde etmesi emredilmedi mi? Secde etmesi emredildi. Öyleyse kim en üstün yaratıkların içinde? Kendisine secde edilen. Peki niçin Adem Aleyhisselam'a secde edildi? Çünkü Allah'ın üfürdüğü ruh vardı onda.
Ve insandan başka hiçbir varlıkta ruh yok. Ruh sadece biz insanlara ait. Öyleyse üstün olan biz insanlarız. Allah'ın en çok sevdiği mahlukuz. Sadece bunun için sevilmemiz gerekmez mi? En üstün olan bizsek, Allah'ın en sevdiği de biziz. Seviyor mu? Çok seviyor. Ve çok belli değil mi? Sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah Teala hepimizi cennete mutlaka ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren cehenneme gitmeniz söz konusu değil. Eğer gerçekten diliyorsanız mutlaka Allah'ın cennetine gireceksiniz. Öyleyse böyle bir dizaynda insan olarak yaratılmışsınız. Allah'ın cennetine gireceksiniz. Öyleyse şu dünyada yaşayacağınız süre ne kadarsa onu mutluluk içinde geçirmek istemez misiniz? İşte böyle bir dileğin tatbik sahası bulabilmesi mutlaka sizin davranışlarınıza bağımlı. Sizden çevrenizdeki insanlara hep onları mutlu edecek davranışlar ulaştığı sürece mutlu olan hep siz olursunuz. Ve etrafınızdaki kişilere de sizden hep mutluluk ulaşır. Nefret edilen, sakınılan, kendisinden kaçılan bir insan olmazsınız. Sevilen bir insan olursunuz. Başkalarını mutlu etmek için hayatını adamış bir insan. İşte o zaman siz Allah'a adanan bir insan olursunuz. Çünkü Allah Teala başkalarına yaptığınız her güzel davranışı kendisine yapılmış sayar. Kendini başkalarına adayan insan aynı zamanda mutlaka kendisini Allah'a adamış insandır. Bu şartlar altında sevgili kardeşlerim ne yapmanız lazım? Eğer başka insanlarla beraber yaşıyorsanız onlara karşı en güzel davranışları uygulamalısınız. Hedefiniz sadece çevrenizdeki bu insanlara mutluluk ulaştırmak olmalı. Hele Allah'ın yolundaysanız bu üzerinize çok ciddi bir vazife olarak gelir. Allah'ın istediği tek şey vardır sizden. Sosyal bir mahluk olarak yarattığı sizden tek bir isteği vardır Allah-u Teala'nın başkalarına güzel davranışlarda bulunmak. Asıl ifadesiyle başkalarını mutlu kılmak için çalışmak. Ne zaman böyle bir hedefe yönelirseniz aslında bunun manası kendinizi mutlu etmeye yönelmektir. Çünkü başkalarına verdiğiniz mutluluktan daha fazlasını siz o insanlara mutluluk vermek için kendinizi dizayn ettiğiniz andan itibaren Allah Teala size verecektir. Mutlu olduğunuzu hissedeceksiniz. Başka birine bir hizmet edebilmenin, bir mutluluk ulaştırabilmenin mutluluğu. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizler insan ilişkilerinde taraflardan birisiniz. Ve mutlu olmak herkesin talebidir ve aslında herkesin hakkıdır da.
İşte bu mutluluk denen sırra dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Orada iki taraf vardır hep. İster insanlarla olan ilişkileriniz, ister Allah ile olan ilişkileriniz. Siz derseniz sizi mutlu kılacak olan bir safhaya mutlaka ulaşır. Sadece şeytan ile olan ilişkilerinizde hiçbir zaman mutlu olamazsınız. Şeytan için insanlara mutluluk vermek diye bir şey hiçbir zaman vücut bulmayacaktır. O tek taraflı çalışan bir mahluktur. Sadece kötülüğe çalışır aklı. Sadece insanları huzursuz etmek için, sıkıntı vermek için, insanları üzmek için vardır. Kıyamete kadar geçecek olan devrede bu davranış biçimini hiç değiştirmeyecektir. Tek bir gaye için kıyamete kadar yaşamayı istiyor, başka insanları mutsuz etmek. Ve böylece Adem Aleyhisselam'a karşı duyduğu kini onun bütün sülalesinden geri almak. Adem Aleyhisselam'a karşı korkunç bir

sağlam bir kılavuzdur. Şaşmaz bir kılavuzdur. Sizi doğruya götürebilecek olan sağlam bir kılavuz. Hani şeytan bizi mutsuz etmek istiyordu? Tabii istiyor. Nasıl iyi bir kılavuz olabilir? Çok kolay. Onun söylediklerinin tersini yaparsanız. Mutlaka bir lanete doğru, sizi üzecek bir hedefe doğru sizi yönlendirmek ister. İçinizdeki sesi tanırsanız ve onun aksini yaparsanız, her seferinde siz onu yenersiniz. Aslında tanımak zor değil. Çok basit. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi içinizden bir ses yapmamanızı istiyorsa, o şeytandır. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili içinizdeki bir ses yapmanızı istiyorsa, o gene şeytandır. Bütün gayretiyle sizi faka bastırmaya çalışır, sizi duman etmeye çalışır. Bütün gayretiyle sizi mutsuz etmektir niyeti. O gayenin içindedir, onun için yaşar. Öyleyse olay basit bir şekilde kendinizi hiç sıkıntıya sokmadan şeytanı tanımanız için elinizde sağlam deliller var. İçinizdeki sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeye karşı çıkmanız isteniyorsa, yapmamanız isteniyorsa onu, bu şeytandır. Ne yapacaksınız? Kanunu biliyorsunuz. Onun emrettiğinin tam tersini yapacaksınız. Allah'ın emrini dinleyeceksiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir şeyi size yaptırmak istiyorsa, gene aynını yapacaksınız. Onun dediğinin tam tersini yapacaksınız. Allah'ın yasak ettiği şeyi işlemeyeceksiniz. Bitti. Siz galipsiniz. Öyleyse şeytanın sizi mutsuz etmek için gayreti var ama Allah'ın da koyduğu kanunlar var. Siz bu kanunları biliyorsanız ve gayeniz mutlu olmaksa, o zaman beşeri ilişkilerde tek bir hedefiniz olacak. Siz başkalarına mutluluk saçan bir insan olmalısınız. Sizden çevrenize hep pozitif dalga boyları ulaşmalı. İnsanlar sizi sevmeliler. Bu sevgiye dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Sevgi mutluluğun temelidir. Sevgi varsa mutlusunuz. Nefret varsa mutsuzsunuz. Dostluk varsa mutlusunuz. Düşmanlık varsa mutsuzsunuz. Nefret varsa mutsuzsunuz. Sempati varsa mutlusunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şimdi muhtevaya beraberce bakalım. Biz neyiz? Biz hepimiz sadece birer mahlukuz. Allah-u Teala'nın yaratıklarıyız. Ama buna çok hamd ve şükretmemiz lazım ki insan olarak yaratılmış bir yaratıkız. Sevgili kardeşlerim, 70 trilyon hücrenizle siz nevi şansına münhasır bir müstesna yaratıksınız. Çünkü siz insansınız. Allah'ın en çok severek yarattığı bir mahluku. Torpilli. Bir tek talebiyle sonsuza kadar cennette yaşamak imkanına sahip olan bir yaratık. Aslında hep insanlar düşünürler, neden Allah-u Teala bize emirler veriyor, zorla yaptırıyor emirlerini. Ben onun emirlerini yapmak istemediğim halde yapmak mecburiyetinde neden bırakılıyorum? Ah sevgili kardeşlerim, hiç de öyle değil olay. O size zorla emirlerini yaptırmak istemiyor ki.

Eğer siz mutlu olmak istiyorsanız bileceksiniz ki onun emirleri sadece mutluluğunuzun bir vasıtasıdır. Sevgili kardeşlerim, onun emirlerini yaparken zevk almaya çalışın. Bir süre sonra başardığınızı göreceksiniz. Bunun şartlarını o hazırlayacak. Bir insan var, namaz kılar, angarya olarak görür. Başka bir insan var, namaz onun için büyük bir zevktir. Peki, ne yapıyor bu adam namazdaki zevk alıyor ondan? Kanitin oluyor. Kendisinde olan bir şeyleri Allah'a gönderiyor. Gönderirken de görüyor, Allah'ı da görüyor. Ve tekrar Allah'tan kendisine geri geliyor o gönderdiği. Ve kişi namazda o odanın veya caminin içindeki kişi değil, sonsuza kadar ufku açık Allah'ı görebilen bir insan. O kişi için namaz kılmak bir büyük zevktir. Oruç tutmak o kişi için bir büyük zevktir. Hiçbir zaman acıkmaz. Oruç tutuyor diye acıkmaz. Susamaz. Ağzında tükürük, ağız kurulu olayıyla karşılaşmaz. Hep Allah'ın sadece güzelliklerini yaşar. Neden yaşar? Allah Teala onu bu şerefe layık kılmıştır. Çünkü o Allah'ın kulu, Allah'ın kölesi olmak istemektedir. Yaptığı her şeyi başkaları için yapmayı kendisine amaç edinmiştir. Herkesi mutlu etmek için büyük bir gayretin sahibidir. Hayatını ona adamıştır. Öyleyse başkaları için yaşadığı cihetle mutlu o kişi. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutluluğun yolu var, görüyorsunuz. İnsan ilişkilerinde başkalarına onların beklemediği kadar güzel davranmak var. Bu davranışı gösterebilirseniz, siz onları nasıl seviyorsanız, onlar da sizi seveceklerdir. Onları sevmeye çalışın. Onları sevmeye çalıştığınız zaman göreceksiniz ki çok sevileceksiniz. Bir süre sonra onları sevmeye çalışmayacaksınız. Çünkü zaten sevmek sizin için bütün insanlara açık bir kapı olacak. İnsanları sevmek için kendinizi zorlamayacaksınız. Niçin insan kendisini sevmeye zorlar? Çünkü nefsinin kalbindeki nefret, düşmanlık, gurur, kibir sevmeye mani olur. Ama bunları yok ettiği zaman nefsin kalbinde de nefret yerine sevgi oluşmuşsa, nefste de sevgi var, ruhta da sevgi var. Kişinin kendisini zorlaması gerekiyor mu? Abi benim canlarım, gerekiyor mu? Eğer nefsinizin kalbindeki nefretin, düşmanlığın, kinin yerini sevgi almışsa, ruhunuzun kalbinde zaten sevgi birinci sırada, nefsinizin kalbinde de birinci sırada olmuşsa, o zaman insanlara kızamazsınız. Sadece onlara acırsınız.
kendilerine yaptıkları zulümden dolayı. İnsanlar namaz kılmazlar, oruç tutmazlar, zikir yapmazlar, Allah'ın güzelliklerini yaşamak istemezler. Zannederler ki mutluluk oradadır. Sevgisiz, nefrete dayalı, Allah'tan uzak bir zavallı hayat. O kişi hep şeytanla yalnız kalmaya mahkumdur. Şeytan onu devamlı mutsuz ve huzursuz kılacaktır. Kesintisiz bir mutsuzluk ve huzursuzluk o kişiyi şeytanın içinde, şeytanın elinde hep oyuncak kılar. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman, nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı zaman, o zaman başkaları için yaşamaya başlayacaksınız. Bir bütün gününüzü başka insanlar için harcamayı öğreneceksiniz. Ve bunun ne kadar büyük bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can kardeşlerim, şu dünyada mutlu olmak varken, huzur içinde bir dünya hayatı yaşamak, sonra da arkasından Allah-u Teala'nın sizi cennetine alması varken, neden şeytanla işbirliği, neden insanlara düşmanlık, neden mutsuzluk? Hiç kendinize sormaz mısınız? Hiç acımaz mısınız kendinize siz? Başka insanların hiçbirisi sizin düşmanınız değildir. Onları kendinize düşman edinmeyin. O zaman onlar da sizi düşman edinmezler. Sevgili kardeşlerim, bir bilseniz Allah-u Teala'nın size ne kadar çok sevdiğini, size ne kadar çok şeyler, mutluluklar vermeye her zaman hazır olduğunu, bir bilseniz siz farkına bile varmadan Allah'ın o güzelliklerini elinizin tersiyle nasıl ittiğinizi bir bilseniz. Daha açık konuşayım mı? Her mutsuz insan şeytanın elinde bir oyuncak olduğu için mutsuzdur. Eğer oyuncak olacaksanız Allah'ın elinde oyuncak olun. O zaman ne demek istediğimi çok iyi anlarsınız. Onun kölesi olan insan şu dünyadaki en mutlu insanlardandır. Hiç kimse onun düşmanı olamaz. İnsanlar yanlışlıklar yaparlar. Ona da düşmanlık ederler. Ama o kendisine düşman olanlara da düşman olamaz. Bir gün kötülüklere iyilikle mukabele etmek imkanının sahibi olacaksınız. Seyahate hasenatla mukabele etmek. O zaman mutluluğun ne olduğunu öğreneceksiniz. Netice mi ne olur? Size kötü davranan insan sizden af dilemek mecburiyetini duyar. Onun dünyasından birisi olmadığınızı anlar bir süre sonra. Nefsinin onu götürebildiği yerlerde hep mutsuzluğu yaşamıştır. O türkü vardır onun kulaklarında. Sizin kulaklarınızdaysa mutluluk türküleri. Sevgili kardeşlerim, sakın içinizdeki şarkı bitmesin. Allah'ın dostluk şarkısı, Allah'ın
sevgi şarkısı. Siz hep o şarkıyı terennüm edin. Bütün insanlara sizden sevgi aksın. Onları mutlu kılın. Ne mi kazanırsınız? Mutluluğu. Her ulaştırdığınız mutluluğun arkasından size geri dönecektir. Mutluluk denilen şey. Daha o kişiye mutluluğu ulaştırmadan Allah Teala sizi mutlu kılacaktır. Yeter ki görsün Allah Teala sizde, her şeyinizle başkası için yaşıyorsunuz. Başkalarını bir nebze mutlu kılmak için. Sevgili kardeşlerim, başka insanlar sizin bu mutluluk ulaştırma gayretinize nasıl bir anlam verirlerse versinler, bu sizi hiç alakadar etmemeli. Sizi alakadar eden şey Allah'ın sizin hakkında düşündükleri olmalı. Siz eğer başkalarına mutluluk taşıyan bir insansanız, Allah sizi sever, çok sever. Bu konuda ne kadar büyük bir gayretin sahibiyseniz, o kadar çok sevilirsiniz Allah Teala tarafından. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, her şeyi Allah Teala öylesine güzel dizayn etmiş ki, bütün bu muhteşem güzellikleri yok etmek sevdasında olan iblis, sizde beklediği kötülüklerin yerine hep o nefret ettiği sevgiyi bulursa, güzellikleri bulursa, şeytan sizin için sadece bir gazoz ağacı olur. O sizin esiriniz olur. Size hiçbir şey yapamaz ama siz onu her gün mağlup edersiniz. Her gün siz onu mağlup edersiniz. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, insanlar var etrafınızda, her zaman olacak. Onları sevmeyi öğrenin. Onları incittiğiniz her noktada bilin ki asıl incinen sizsiniz. Aynı şeyler size mutlaka geri döner. Ama ne zaman ve ne kadar insan ilişkilerinde kendinizi başkalarının mutluluğuna adamışsanız, hedefiniz onların problemlerini çözmekse, onların mutluluğu istikametinde yardım etmekse, niyetiniz buysa, bilin ki siz mutluluğa sağlam bir adım attınız. Allah Teala size hep en güzel şeyleri yaptıracaktır. En güzeli yaşatacaktır. Her konuda sizi beklemediğiniz bir mutluluğun sardığını, yükselttiğini, yücelttiğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, insan ilişkileri sizin mutluluk kapısıdır. Etrafınızda ne kadar insan varsa her biri
mutluluğunuz için bir kapıdır. Etrafınızdaki insanlar sizin için mutluluk kapılarıdır. Etrafınızdaki birinci kişiyi mutlu etmeye çalışırken siz mutlu olursunuz. Onu başardığınız zaman ikinci kişi vardır, üçüncü kişi vardır, dördüncü kişi vardır. Hiç bitmez etrafınızdaki insanlar. Herkesi ayrı ayrı mutlu etmeye çalışın. Sizden bekledikleri şey sadece budur, biliyor musunuz? Sizden bir nebzecik kendilerine mutluluk ulaşması. Onu yaptığınız zaman, onlara o bekledikleri mutluluğu ulaştırdığınız zaman asıl mutlu olan siz olursunuz. Mutluluğu ulaştırma standardınız ne olursa olsun, mutlu olan sizsiniz. Mutluluğu ulaştırdığınız kişinin mutlu olması da bunun çabası. İşte bu güzelliklerin içinde yaşamalısınız. İnsanlar size dost olmalı. İnsanlar size sevgi dolu olmalı. Onların gözlerinde sevgiyi okuyabilmelisiniz. Bunun için de sizin gözlerinizde onlar sevgiyi okuyabilmeli. O sevgiyi okuyabilmeliler ki mukabil sevgiyi size aynalar geri döndürsünler. Etrafınızdaki bulunan her insana bir küçücük iyilik, bir güzel davranış, onları mutlu edecek olan bir güzelliği sergilemek, her biri size oradan gelen bir güzel davranışı getirecektir. Her kapı kendine ulaşan mutluluğu size fazlasıyla iade edecektir. Deneyin. Göreceksiniz ki baştan aşağı mutlu bir dünyanın içinde yaşayabilirsiniz. Adayın kendinizi başka insanlara, adayın kendinizi Allah'a ve kendinizi başka insanların saadeti için örgütleyin. Bunun için yola çıkın. Saadetinizi Allah yolunda, hizmette arayın. Sadece orada bulunduğunu göreceksiniz. Allah yolunda ne kadar hizmet yapabilirseniz mutlu olmanız için Allah Teala size o kadar yardımcı olur. Şu dünyada başka ne var ki sevgili kardeşlerim? Başka insanları mutlu etmeye çalıştığınız zaman yaşadığınız o mutluluk var ki Allah Teala onu size her an vermeye hazırdır. Yeter ki siz de başka insanları mutlu etmeye hazır olun. Ve İsa Allah Teala'dan her zaman bunun mukabili olan güzelliği almak için hazırsanız mutluluk yolculuğuna başlayın. Başka insanlara mutluluk vererek yola çıkın. Yolunuz açık olsun sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her etrafınızdaki kişilerden biri sizin mutluluğunuzun bir adım daha öteye gitmesi için kendilerine mutluluk ulaştırmak mecburiyetinde olduğunuz insanlardır. Tekrar ediyorum, sizin mutluluğunuz için mutluluk ulaştırmak mecburiyetinde olduğunuz insanlardır. Yaptığınız zaman hangi ölçüde doğru olduğunu kendiniz test etmiş olacaksınız. O zaman çok şükredeceksiniz Allah'a, inananlardan birisiniz diye. Çok şükredeceksiniz Allah Teala'ya, size mutluluğun anahtarını verdi diye, kapılarını gösterdi diye. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu mutluluk dizaynında
başka insanların hayatınızda ne kadar önemli bir yeri olduğunu fark ettiniz mi? Hadi sabah olur olmaz onun gereğini yapalım. Etrafımızdaki herkese mutluluk vermek için harekete geçelim. Söz mü? Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, beşeri münasebetlerde, insan ilişkilerinde en üstün noktaları çıkarmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha birlikte kıldı. Konumuz ilmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin. Bir yeni gün, bir yeni konu ve sizlerle birlikte olmak, sevgili kardeşlerim, sizleri o kadar seviyoruz ki hepinizin kalbimizde ayrı bir yeri var. Sizler Allah'ın dostlarısınız. Allah'ın sevgilileri. Siz onu sevdikçe o da sizi, sizin sevdiğinizin binlerce katı fazla sever. Ve kişinin ilmel yakinden aynel yakine geçmesi halinde Allah'ın o kişi üzerindeki sevgisi büyük ölçüde artar. Hakkül yakine geçmek ise o sevginin üst boyuta, azem boyuta ulaştığını gösterir. Hakkül yakin azamiyi ifade eder. En üst seviyeyi, sevginin %100'e ulaştığı bir doruk noktası. Allah Teala Bakara Suresi'nin 150. ayet-i kerimesinde bir nebi resul gönderdiğini söyledikten sonra 151. ayet-i kerimesinde şöyle diyor: Kema erselna fikum resulen minkum yetlu aleykum ayetina ve yuzekkikum وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُنُوا تَعْلَمُونَ. Burada ilmel yakin de var, aynel yakin de var, hakkül yakin de var. Allah Teala diyor ki, tıpkı onun gibi, yani bir evvelki ayet-i kerimede gönderdiğim gibi, sizi de sizin aranızdan birisini size irsal ettim, gönderdim, Resul olarak vazifeli kıldım. O benim elçim olan Nebi Resul'dür. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hem nübüvvetin hem risaletin sahibiydi. Ve böyle olan, nübüvvet ve risalet sahibi olan Resullerin, yani Nebi Resullerin sonuncusuydu. Allah Teala Ahzab Suresinin 40. ayet-i kerimesinde bu konuyu kesinleştiriyor. Diyor ki Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Hatemün Nebiyyin diyor. Nebilerin sonuncusudur. Peygamberlerin sonuncusudur diyor. Yani peygamberlik hitam bulmuştur bu ayet-i kerimeyle. Son bulmuştur, mühürlenmiştir. Ondan sonra bir daha nebi gelmeyecektir. Ama resuller insanlık
devam ettiği sürece hep üstelik de bir tanesi bu dünya için değil, bütün kainat için olmak üzere Resuller hep gelecektir. Sadece bir tanesi devrin imamlığına vekalet eden kişi, o bütün sonuçları sağlayacak olandır. O, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra asla Nebi olarak gelmeyecektir. Hep Resuller gelecektir. Bunlar hep Veli Resul olacaktır. Ama o Resullerden bir tanesi mutlaka devrin imamlığını derufte edecektir. Asla bir Peygamber Resul, Nebi Resul olmayacaktır. Ama Veli Resul olarak görev yapacaktır. İşte Allah Teala size sizin içinizden bir Resul gönderdim diyor. Tıpkı onun gibi, yani bir evvelki ayette gönderdiğim Nebi Resul gibi sizi de bir Resul gönderdim. Yani bu bir Nebi Resul'dür diyor Allah Teala. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye bir, sizin nefsinizi tezkiye etsin diye iki, size kitap öğretsin diye üç, size hikmet öğretsin diye dört, hikmetin ötesini de öğretsin diye beş. Allah Teala burada açık ve kesin bir hüküm koyuyor. Beş tane görevden bahsediyor. Kavim Resullerinin dört görevi vardır. Her kavimde mutlaka şu anda hangi dili konuşuyorlarsa o dili konuşan bir Resul, onlarla mutlaka şu anda birlikte görev yapmaktadır. Bu Resul, bu devirde mutlaka Veli Resul'dür. Bütün devirlerde kavim Resulleri, kendi kavimlerinin Resulü olarak görev yapanlar hep Veli Resul olmuştur. Nübüvvet kainatsal bir konudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala diyor ki seni başka bir şey için değil, alemlere rahmet olasın diye vazifelendirdik, yarattık, vazifelendirdik. Ve ma ersalnake illa rahmeten lil alemin. Seni göndermedik, vazifeli kılmadık, sadece bütün alemlere rahmet olasın diye, başka bir şey için değil, bütün alemlere rahmet olasın diye gönderdik. İşte peygamberlik müessesesi Allah katındaki en üstün seviyeyi ifade eder ve o müessese bundan 14 asır evvel kapanmıştır, tamamlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki Allah Teala bu ilmi bize öğretti. İşte Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i
göndermesinin arkasındaki içinizden bir Resul gönderdim diyor. Ma ersalna fiküm resulen minküm. Sizin içinizde görev yapmak üzere sizden bir resul gönderdim diyor. Hem fi kullanmış hem de min kullanmış. Fi içinde yani sizin içinizde, min de sizden. Hem sizin içinizde görev yapacak hem de sizden bir resul. Yetlu aleykum ayatina. Size ayetlerimizi okur, okusun diye üzerinize, sizin üzerinize size ayetlerimi okusun diye. Sonra ve yüzekkikum sizi tezkiye etsin diye. Nefslerinizi tezkiye etsin diye. Ve yuallimukumul kitabe. Size kitap öğretsin diye. Ve yuallimukum hikmete. Size hikmet öğretsin diye. Ve yuallimukum ma lem tekunu talemun. Ve size bilmediğiniz şeyleri, yani hikmeti öğrettikten sonra da görevi devam edecektir. Ve size hikmetin ötesinde de bilmediğiniz şeyleri öğretecektir. Öyleyse bir muhteşem dizayn görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor Allah-u Teala. Ve sahabeden bahsediyor. Ama dört görevden bahsetmiyor. Kavim resullerinin dört göreviyle görevi bitmiyor o bir peygamber. Beşinci görevde var. Hikmetin ötesini de öğretmek. İşte ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin müesseseleri de bu beş görevin muhtevası içinde dizayn edilir. İslam merdiveni 28 basamaktan oluşur. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz, tavrımızı koyarız ortaya ve insanlardan hiç kimse bu iki basamakta cennetlik olamaz. Burası başlangıç basamağıdır. Bu basamaklarda kalan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler cehenneme giderler. 28 basamağın sadece ilk ikisinde kalan insanlar cehenneme giderler. Onlar da insanların %90'dan fazlasını oluşturuyor içinde bulunduğumuz bu devrede. Ve sevgili kardeşlerim, bu insanlardan sadece küçük bir kesim Allah'a ulaşmayı dilerler. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı. Onlar üçüncü basamakta olanlardır. Üçüncü basamağa ulaşırlar. Ve Allah-u Teala bunların üzerine rahim esmasıyla tecelli eder. Dördüncü basamak. Bu tecelli onların irşat makamını görmeyen gözlerini irşat makam olarak tanıyacak bir hüviyette açar. Görme hastalarını da açar. Altıncı basamakta
onların kulakları da açılır, işitme hastaları da açılır. Yedinci basamakta onların kalplerindeki ekinleti alır Allah-u Teala, kalbin mührünü açar, kalplerindeki ekinleti alır ve kalbin içine ihbat koyar. Yani o kişilerin muhbit olmasını sağlayacak, Allah'ın ilmini köklü bir şekilde öğrenmesini sağlayacak bir sağlam idrak etme müessesesi koyar. Kişi böylece yedinci basamağa gelir. İşte kişinin kalbine bu müessese konulduktan sonra ilmel yakin başlar. Hayd suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala haktan inen şeylerin idraki için onların kalplerine ihbat koyarız ifadesini kullanıyor. Bu müessese yoksa insan ilmel yakin sahibi olamaz. İlmel yakinin temelinde mutlaka bu var. İhbat var. İlmel yakin burada başlar. Burası yedinci basamaktır. Sekizinci basamakta Allah kişinin kalbine ulaşır. Dokuzuncu basamakta kalbinin içine kalbini Allah'a çevirir. Onuncu basamakta kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Bu söylediklerimizin hepsi ayrı ayetlerle dizayn edilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala bu noktadan sonra o kişinin göğsünü yardıktan sonra ona o kişinin zikri üzerine rahmetle faz isimli iki nur gönderir. Ama kalbe ulaşabilecek, kalbe sızabilecek olan sadece rahmet nurlarıdır. Allah'ın rahim esmasıyla tecellisinin bir işareti olarak, bir remzi olarak %2 rahmet girer kişinin nefsinin kalbine ve bu kişi böylece huşu sahibi olur. Burası 12. basamaktır. 11. basamakta nurlar kalbin içine girmeye başlar. 10. basamakta ise kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılmıştır. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü yarar ve teslime açar diyor Allah-u Teala, Allah'a ruhlarını teslim etmeleri için. Huşu sahibi olan kişi hacet namazını kılacaktır. Allah'tan mürşidini soracaktır. 14. basamak, Allah mutlaka mürşidini gösterir. Kim mürşidine gidip tabi olursa o 14. basamağı aşar. 15. basamaktadır. Tabiyet üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Ve kişinin tabiyeti anında Allah-u Teala o kişiye 7 ayrı nimet verir. Birinci nimet devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir.
ve o kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi, Rabbine geri dön emrini verir. İkinci nimet, kişinin kalbinin içine imanın yazılmasıdır. Sonra o kişinin dereceleri o güne kadar 1'e 10 iken bu noktadan itibaren 1'e 100'e çıkartılır. Ayrıca o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. O noktadaki o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyince günahları örtülmüştü. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman örtülen günahları sevaba çevrilir. Ve kişi bu noktada nefs tezkiyesine başlar, zikir yapar. Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin kalbine ulaşır. Ve kalbe ulaşan bu nurlar o kalpte %7'lik birikim yapar. %2 rahmetin üzerine %7 fazıl birikimi. O kişinin mürşidine tabi olunca olduğu anda vücudundan ayrılıp ana dergaha, devre imamın dergahına ulaşan ruhu zemin kattan birinci kata kadar yükselmeye başlar. Burası nefsi levvamedir. İkinci defa %7 nur birikimi, ikinci defa o kişinin kalbinde %7 nur birikimi, fazla birikimi sağlar. Ruh ikinci gök katına yükselir. Sonra nefsi, burası nefsi levvamedir. Üçüncü defa %7 nur birikimi, ruh üçüncü katta nefsi mülkime Allah'tan ilham almaya başlar kişi. Dördüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mutmainne, dördüncü gök katında ruh. Beşinci defa %7 nur birikimi, nefsi radiye, Allah'tan razı olur kişi burada. Nefsi mutmainne de doyuma ulaşan kişinin nefsi burada Allah'tan razı olur, nefsi radiye. Altıncı defa %7 nur birikimi, nefsi mardiye, Allah da o kişinin, o kişiden razı olur. Sonra son bir %7 nur birikimi, yedinci defa %7 nur birikimi, kişinin nefsindeki nurlar başlangıçtaki %2 ile beraber, %2 rahmetle beraber, bunların hepsi fazıldır %49, %51 nur birikimiyle kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Burası vuslat noktasıdır. O kişinin ruhu Allah'a ulaşır ve bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kalbine ihbat konulduğu noktada ilmel yakine girmiştir. Burası 7. basamaktır. İlmel yakin 21. basamakta bu kişinin ruhu Allah'a ulaştığı zaman tamamlanır. İlmel yakin burada sona ermiştir. Kişi ilmen bir yakinin sahibi olmuştur. Buradan sonra kişi ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra, ilmel yakin tamamlandıktan sonra kendisine Allah'ın katında bir taht verilecektir. Sonra o kişinin zikri günün yarısını aşacaktır.
Ve daha sonra kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Aynel yakinin sahibi olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Ne zaman aynel yakinin sahibi olur? Ne zaman kalp gözü ve kalp kulağı açılır da o kişi Allah'ın sırlarına Allah tarafından sahip kılınırsa, Allah ile her an konuşma imkanının sahibi olursa. Bu 21. basamakta ruhun Allah'a ulaşmasından sonraki devrede, yani ruhun Allah'ın katında bir taht kazanması, kişinin zikrinin günün yarısından öteye geçmesi, fizik vücudun Allah'a teslimi, o kişiyi aynel yakine ulaştırmaz. Ama aynel yakinle ilmel yakin arasında bir köprüdür bu. Bu köprü üzerinde Allah Teala dilerse o kişinin kalp gözünü açabilir. O zaman kişi aynel yakine ulaşmış olur mu? Aynel yakine ulaşmış olur mu? Olmaz. Sadece kalp gözünün açılması bir insana aynel yakin sahibi olmasını sağlamaz. Peki Allah Teala onun kalp kulağını açarsa gene sağlamaz. Ne tek başına kalp gözünün açılması, ne tek başına kalp kulağının açılması o kişiyi ilmel yakinden aynel yakine ulaştırmaz. Bir kişinin aynel yakinin sahibi olabilmesi için temel şart tektir. Daimi zikrin sahibi olmak. Ne zaman bu kişi daimi zikrin sahibi olursa, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de içindeki ses Allah'ı zikrediyorsa, işte o zaman bu kişi aynel yakinin sahibi olur. Burası ulul elbab makamıdır. Allah Teala diyor ki li ulul elbab yeskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. İşte kim daimi zikrin sahibi olursa o ulul elbab olmuştur. Daimi zikre ulaşan herkes kalp gözü açılarak Allah Teala tarafından yeni bir aleme açılan bir gözle şereflendirilir. Allah'ın sesini işitebilecek olan kalp kulağına sahip olur kişi. Bunun sebebi o kişinin daimi zikre ulaşmasıdır. Ve bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetlerin tamamen yok olmasıdır. Kimin nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuşsa, sadece o aynel yakinin sahibi olabilir. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olacak. Kişi daimi zikrin sahibi olacak. Daimi zikrin sahibi olduğu zaman neden nefsinin kalbindeki bütün afetler yok oluyor? Çünkü bu kişinin kalbine daimi zikrin sahibi olduğu için Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı kesintisiz bir şekilde, zikir devam, kesintisiz devam ettiği için kesintisiz bir şekilde Allah'ın katından inip bu kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbi Allah'ın nurlarıyla tamamen dolu. Devamlı zikrettiği için nur gelmesi kesilmiyor. Kesintisiz bir nur gelimi var. Zülmani kapı devamlı kapalı olduğu için zülmani kapıdan nefsin kalbine karanlıkların gelmesi mümkün değil.
kardan aşağı kalbe inen nurlar zülmani kapı üzerine baskı yaparak onu devamlı kapalı tutuyor. Ve kişinin kalbinin tekrar kararması imkansız bir müessese. Kişi daimi zikrin sahibi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burası aynel yakindir. Ayn göz demek. Buradaki gözden murat, yakine hasıl edecek olan, derin anlayışı sağlayacak olan sistemin göz oluşudur. Bu göz baş gözleri değildir. Bu göz kalp gözüdür. Kişinin daimi zikre ulaşması, nefsinin kalbindeki afetlerin bitmesi, kalp gözünün açılması ve kalp kulağının açılması o kişiyi aynen yakine ulaştırmıştır. Burası aynen yakindir. Ulyalibab kademesinde başlar. Ve kişiye Allah-u Teala 7 tane 7 kat cehennemi gösterir. Allah-u Teala 7 kat yerleri gösterir. Burası, bu makam, Ulyalibab makamı aynı zamanda zemin kattaki ana dergahın da gösterime girmesini sağlar. O kişi ana dergahta, yani devrin imamının dergahında insan ruhlarının nasıl önlerine rahleler konarak bir nevi eğitimden, bir nevi tecrübe kazanmaktan geçtiğini gösterir. Seyri sülukun nasıl başladığını gösterir. Ve burada 7 kat yerlerle zemin kat gösterilir. Zemin kat bir sıfır kodu temsil eder. 7 kat cehennem aşağı doğru giden negatif katları ifade eder. Ve kişi burada aynen yakinin sahibi olan bu kişi 7 kat yerler kendisine gösterildikten sonra gök katlarını Allah'ın kendisine gösterdiğini görecektir. İşte ne zaman gök katları gösterilirse kişi

nefslerinin kalbini halis kılmış, muhlis kullar olmakla emrolundular. Ve bunu hanifler olarak gerçekleştirdiler. Hanifler olarak nefslerinin kalbini halis kılmış kullar olmakla emrolundular diyor Allah Teala. Hanif, biliyorsunuz hanif olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kimse hanif olamaz. Öyleyse ilmel yakin kademesinin buradaki muhtevası, ihlas makamındaki muhtevası halen ilmel yakinin, affedersiniz, aynel yakinin devam ettiğini gösteriyor. Kişinin orada kazandığı, Ulul Albab makamındayken kazandığı özelliklerden bir tanesi bu, kendisine yapılan kalp gözünün ve kalp kulağının açılmasının üzerine onun kazandığı vasıf şartları var. O kişi Allah ile her zaman tezekkür etmek imkanının sahibi kılınmıştır. Her zaman Allah ile konuşmak yetkisinin sahibi kılınmıştır. Yani ehli tezekkürdür. Aynel yakin makamının üç sonuç şartı o kişinin ehli tezekkür oluşudur. Allah ile her an her konuyu müzakere etmek hakkının sahibi kılınmasıdır Allah Teala tarafından. Allah Teala diyor ki, bilmiyorsanız ehle zikre sorun.

İn küntüm talemun diyor Allah Teala, eğer bilmiyorsanız. Fes'elû ehle zikri in küntüm talemun, eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah Teala. Zikir ehline neden sorulmasını emrediyor? Çünkü zikir ehli Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. Kendisine bir şey sorulduğu zaman o hiç düşünmeden hemen Allah'a sorar. Ve Allah'tan aldığı cevabı da karşı tarafa iletir. Aynen yakinin muhtemel hükümlerinden, temel vasıflarından bir tanesidir. İkinci sonuç şartı, o kişi ehli hayır olmuştur. Kimseye daimi zikrin sahibi olduğu için, artık bir kötülüğe dokunmadığı için, hep hayrı dokunduğu için ehli hayırdır. Ayrıca bu kişi devamlı Allah-u Teala'yı zikretmektedir. Zikretmek ona devamlı olarak her saniye 700 derecat kazandırır. Bire 700'lük sonuca ulaşmıştır ve bire 700 kazancı vardır artık bu kişinin her saniye. Derecat kazanmaksa hayır kazanmaktır. Bu kişi bu sebeple sayısız, ölçüsüz derecat kazanmakta, hayır kazanmaktadır. Bu sebeple ehli hayırdır. Bir üçüncü özelliği daha vardır. Bu kişi hikmet sahibidir ve hüküm sahibidir. Eğer böyle bir insan hakim olursa, veya herhangi bir konuda hakem olursa,

kararlarını daima Allah-u Teala'dan sorarak vereceği için adaletsiz olması mümkün değildir. Allah'ın adaletiyle hükmeder. Aynı zamanda bu kişi Allah'ın indinde bir başka muhtevanın sahibidir, hikmet sahibidir. Ayetlere baktığı zaman o ayetlerin başka hangi ayetlerle ilişkisi olduğunu veya hangi konunun muhtevasını taşıdığını hemen söyleyebilecek olan bir vasfın sahibi olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Ulu'l-Elbab makamının bir üst makamı, ihlas makamıdır. Burada kişi irşad olur. Yani kendisini irşad makamı olabilecek olan vasfın kazanılmasındaki son aşamayı tahakkuk ettirir. Kendisi irşad olur. Sadece irşad oluşu tamamlayanlar mürşit olabilirler. Kendileri irşad olanlar irşad makamının sahibi olabilirler. İhlas makamında kişiye 7 tane gök katı gösterilir. Birinci kattaki açıkta yapılan secde, ikinci kattaki suvarılma havuzları, üçüncü kattaki iki katlı köşk mescit, dördüncü kattaki Beytül Makdes'in aslı, beşinci kattaki Beytül Haram'ın aslı, altıncı kattaki Sıbkatullah olma, Allah'ın boyasıyla boyanma mahalli ve yedinci kattaki 7 tane alem. Birincisi, kader hücreleri, ikincisi Ümmül Kitap, üçüncüsü Kudret Denizi, dördüncüsü Makam-ı Mahmud, beşincisi Divan-ı Salihin, altıncısı zikir hücreleri, yedincisi ise indi ilahi. Bu 7 tane konunun her birisi kişiye gösterilir. İhlas makamının özelliği bunların hepsinin kişinin sahibi kılınmasıdır. Ve ihlas makamının son noktası tövbe-i nasuh'tur. Allah Teala o kişiyi tövbe-i nasuh'a tabi tutar. Nasuh tövbesi bir daha değişmesi mümkün olmayan bir tövbedir. Ancak bu tövbeden sonradır ki o kişi Allah Teala tarafından bir son değişikliğe tabi tutulur. Allah o kişinin günahlarını örter. O kişiye salah nuru verir. O zatın günahlarını sevaba çevirir. Ve onun iradesini teslim ediyor.
olur. İradesini teslim aldıktan sonra Allah Teala o kişiyi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. Ve o kişi Allah'ın zatını görmeye mezun kılınır. İrşada memur ve mezun kılınan bu kişi Allah'ın zatını görebilecek seviyeye ulaşmıştır. O insanlar tarafından tayin edilen bir mürşit değildir. O Allah'ın tayin ettiği Allah'ın zatını görmüş bir mürşittir. Gerçek mürşit Allah'ın tayin ettiği mürşittir. İrşat makamına tayin etmek yetkisi insanlardan hiçbirinin harcı değildir. İrşat makamı Allah Teala tarafından tayin yapılan bir makamdır. O kişi iradesini de Allah'a teslim etmedikçe Allah'ın tayin ettiği bir irşat makamının sahibi olamaz. Ve o kişi dünyadaki, kainattaki en büyük mükafatın sahibi olur. Allah'ın zatını görür. İşte burası salah makamıdır. Salah makamının 5. kademesidir. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle kişi irşat makamının sahibi olur. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuştu. Allah Teala bütün sahabeyi bu hedefe ulaştırmıştı. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi onu söylüyor. O sabikun el evvelin var ya, onlardan bir kısmı enzarlandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. İster ensar olsun ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, tüm insanlar için söz konusu olan bu muhteşem olay, aynel yakinin sonrasında bulunan son makam olan hakkül yakinin nihai kademesidir. En üst kademesidir, en üst makamıdır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi hakkül yakin makamının sahibi kılsın dualarımızla, dileklerimizle. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri birleştirdi. Gene birlikteyiz. Gene el ele gönül gönüle bir beraberliği yaşıyoruz. Konumuz da bu gönül gönüle olan beraberliğin oluşturacağı normal sonuç olan mutluluk. Sevgili kardeşlerim, sizlere hitap ederken büyük bir mutluluğu yaşıyoruz. Sizler de mutlu musunuz? Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Birçok telefon, e-mail geliyor. Belki başkalarının sebep olduğu, mutsuzlukların yaşandığı da bir vaka. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak hepinizin elinde. Olayların size tesir edemediği bir sığınağın içine girmelisiniz. Bu sığınağın içine giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sonra mürşidinize tabi olacaksınız. Ve ruhunuz Allah'a ulaşacak. Bu süreç içerisinde 7-8 aylık bir sürede dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bunu gerçekleştirenler bilirler, yaşamışlardır. Hiç sevmeyeceğiniz zannettiğiniz bütün ibadetleri Allah Teala size sevdirecektir. O ibadetleri gerçekleştirirken çok büyük bir huzuru ve saadeti yaşayacaksınız. Çoğunu da zaten yaşadınız. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir uyum halidir. Bu uyumu sağlamalısınız. Niçin başka insanlarla bir kısım şeyleri tartışma konusu haline getiriyorsunuz? Bırakın, herkes dediği gibi düşünmelidir. Düşünme serbestliğini onlara tanımalısınız. Bir insanı herhangi bir konuda ikna etmeye, inandırmaya çalıştığınız zaman onların size inanmaması sizi kızdırmamalı. Öfkelendiğiniz zaman elinizdeki bütün kozları kaçırmış olursunuz. Sevgili kardeşlerim, hanginiz Allah'ın güzelliklerini yaşamaya başlamışsa bu mutluluğun bir simgesidir. Başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı, yani ruhunuzu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemeniz her şeyin başlangıç noktasıdır. Unutmayın. Hepimiz sadece birer yaratıkız. Birer mahlukuz. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı saz halinden, yani organik hale dönüşebilecek olan bir topraktan yarattı. Topraktan şekil verdi. Sonra ona ruhundan üfürdü. Hepinizde bir ruh
var veya vardı. Herkesin bir ruhu mutlaka vardır. Allah Teala bütün insanlara doğduğu an ruhundan üfürür. Onun içine diyor Allah Teala ruhumdan üfürdüm. Sevgili kardeşlerim, bu ruh sizin değil. Allah'ın ruhu. Ve Allah'a geri göndermek mecburiyetindesiniz. Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz ruhunuzu. Gerçek sahibine. Teslim etmediniz, öldüğünüz zaman ruhunuz otomatik olarak Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları tarafından alınacak ve Allah'a gerçek sahibine iade edilecektir. Teslim edilecektir. Ayrıca ruhunuz sizinle bir ilişki kurmak mecburiyetinde değildir. Dilediğini dilediği anda yapma yetkisinin sahibidir. Ruhunuz dilediği an vücudunuzu terk eder. Sizin ruhunuz bile duymaz. Şaka şaka. Zaten ayrılan ruhunuz. Sevgili kardeşlerim, ruhunuzun vücudunuzdan ayrıldığını hissedemezsiniz. Tekrar vücudunuza girdiğini de hissedemezsiniz. O Allah'ın ruhudur. Unutmayın ki hepimiz Allah-u Teala'nın sadece bir mahlukuyuz, yaratığıyız. Ama Allah yaratık değildir, yaratandır. O kainatı yaratandır. Hiçbir şey yok iken o vardı. Zaman adı verilen bu müessesede ne kadar geriye giderseniz gidin, Allah hep vardı. Zamanın bir başlangıç noktası olduğunu düşünelim. O başlangıç noktasından evvel de vardı. Hep vardı. Başı ve sonu olmayan bir bütünlük zaman açısından. Zaman yokken de Allah vardı. Öyleyse o var olan Allah'ın sizin için en güzel yönü hepinizi insan olarak yaratmasıdır. İnsan ki kainatta yaratılan bütün mahlukatın en üstünüdür. Siz insansınız. Öyleyse Allah-u Teala'ya çok hamd edin, şükredin sevgili kardeşlerim. İnsan olarak yaratılmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşayın. Mutlu olmak için yaratıldınız. Allah-u Teala size ruhundan üfürdü ve kainattaki bütün mahlukatın üstüne çıkardı. Sadece insan adı verilen bir tek mahluk ruha sahiptir. İnsanın içine Allah-u Teala üfürmüştür. İşte cinleri hatırlayın. Cinler mi? Ayrı varlıklar. Enerjiden yaratıldılar. Ama ruhları yok. Ruhları yok ama Resulleri var. Cin Resullerden bahsediyor Allah-u Teala. Nasıl insanlardan Resuller varsa cinlerden de var. Ama cinlerden Nebi yani peygamber yok. Cinlerden Resuller var. Her kavmin ayrı ayrı Resulü var. Her kavmin içinde Allah-u Teala bir Resul yaratıyor. Cinlerin de kavimleri var. Onların da aralarında Resuller var. Ama cinlerin aralarında
Nebi hiç olmadı. Yani peygamber. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar, yani Hatem'in Nebi'ye kadar, Nebilerin, peygamberlerin sonuncusuna kadar dünyada hep peygamber var oldu. İşte ilk insan Allah-u Teala tarafından topraktan salsalinden yaratılarak şekil verilen, sonra da ona ruh üfürülen, can verilen ve ruh üfürülen Adem Aleyhisselam. Onun kaburga kemiğinden yaratılan Hazreti Havva. Adem ile Havva yaptıkları bir yanlışlık dolayısıyla cehennemden kovuldular ve dünyada verilen bu gezegene indirildiler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı Adem ile Havva'nın yeryüzüne indirilmesiyle dünyada verilen bu gezegende insan hayatını başlatıyor. Sonra onların çocukları, sonra çocuklarının çocukları, onların çocukları ta bugüne kadar geliyoruz. Hadi gelin sizinle daha başa dönelim. Daha insanların hiçbirisi yokken, yaratılmamışken Allah Teala ezelde bütün Adem oğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini çıkartıyor. Ve bütün insanlar toplanıyorlar. Allah bütün devirler boyunca yaratılacak olan bütün insanlar toplanıyorlar. Hepsine Allah Teala şöyle diyor: Elestü bi rabbikum? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bu değil miyim negatif bir sual. Bu negatif sualin pozitif cevabı bela. Biz negatif de olsa pozitif de olsa Türkçemizde evet deriz. Evet manası çok açık olan bir kelimedir. Ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine? Evet deriz. Ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine? Türkçemizde sen bizim Rabbimizsin diye cevap veririz. Hayır, tam aksine sen bizim Rabbimizsin. Senin gördüğün hırsız bu değil mi sualine? Hayır, bu değil cevabı verilir eğer hırsız o değilse. Öyleyse Türkçemizde evetli hayırlı bir dizayn var. Arapçada negatif suallerin pozitif cevabı bela kelimesidir. Bela, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sen bizim Rabbimizsin. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Allah Teala bütün insanlardan bu cevabı alıyor. Hepimiz onun Rabbimiz olduğunu ezelde beyan ediyoruz. Oradayız. Ezeldeki o toplantıda herkes orada. İnsanlık tarihi boyunca kıyamete kadar geçecek zaman parçaları içinde oluşacak olan bütün insanlar orada. Ve Allah Teala insanı bir nefsten, bir ruhtan, bir fizik vücuttan oluşturuyor. Ve herkes ruhuyla, veçiyle, nefsiyle orada. Allah Teala ruhlara sesleniyor. Bana misak verin diyor. Ey ruhlar,
bana misak verin. Dünya hayatını yaşarken bana geri döneceğinize dair bana misak verin. Ey geri dönüp bana teslim olacağınıza dair bana misak verin diyor Allah Teala ruhlara. Fizik vücutlara sesleniyor. Ey fizik vücutlar, siz de bana ahd verin. Bana teslim olacağınıza dair. Ruhlar ve fizik vücutlar verdiler. Birisi misak verdi, birisi ahd verdi. Ey nefsler, siz de bana yemin verin diyor Allah Teala. Bana teslim olacağınıza dair. Bununla kalıyor mu? Hayır, kalmıyor. Bir kuvvet var insanda, irade adı verilen, kötülüklere karşı savaş verebilecek olan bir güç. O iradi yapıya sesleniyor Allah Teala. Sen de bana teslim olacağına dair misak ver diyor. İşte böylece Allah Teala ezelde galübela günü zaman, bütün zaman parçalarında vücuda gelecek olan bütün insanları huzurunda toplayarak bütün insanlardan, hepimizden yemin, misak ve ahd almış, iradelerimizden de misak almış Allah Teala. Öyleyse hepimiz Allah'a teslim olacağımıza dair Allah'a misak vermişiz. İşte insan dediğimiz zaman böyle bir varlığı hatırlıyoruz.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın kainatta yarattığı en üstün mahluk insandır. Cinler ve melekler insandan üstün değildir. Ama Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam ilahi görevleri devraldıkları için onlar özel bir yerin sahibidirler. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sizlerle oturup sohbet etmek Allah'ın öylesine güzel bir nimeti ki bizi büyük bir mutluluğa ulaştırıyor. Ne zaman bir araya gelsek Allah'tan bahsetmek imkanı oluşuyor. Allah'tan bahsetmek, mutluluktan bahsetmek manasında tazammül eder. Çünkü Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını ister. Hem bu dünyada mutlu olmalarını ister. Hem de ahirette, yani cennette olmalarını ister. Bütün insanları cennete gidebilecek olan vasıflarla donatmış. İnsana bir denge halinde yaratılan bir mahluk olarak bakın. Nefsiniz var, %100 afetlerle dolu. Ruhunuz var, %100 hasletlerle dolu. Öyleyse denge kurulmuş. Bütün insanlar doğduklarında ruh üfürüldüğüne göre hepsinin nefslerinde ne kadar afet varsa ruhlarında da o kadar haslet var. Öyleyse ne diyordu Allah Teala? Biz her şeyi zıttı ile kaim kalarak çift yarattık. İşte bir tanesi ruhun hasletleri, ikincisi nefsin afetleri denge halinde yaratılmış. Birbirine tam olarak eşitler. Ve bir tanesi ruh bize ait değil. Ve Allah Teala ruhunu geri istiyor. Diyor ki irci'i ila rabbiki diyor. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Bu Allah'ın ruha seslenişidir. Ey ruh, Rabbine geri dön. Bütün ruhlar için Allah'a geri dönüş mutlak olarak gerçekleşir. Allah'ın ruhu mutlak olarak Allah'a döner. Bir insan için Allah-u Teala'nın emrettiği şey, ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmasıdır. Kim böyle bir unsuru gerçekleştirirse, o Allah'a ait olan kendisindeki emaneti teslim etmiştir. Allah Teala ruhun mutlaka Allah'a dönüşünü böylece üzerimize farz kılıyor. Diyor ki ve enibü ila rabbikum ve eslemu lehu. Min kabile niyetiye gibi azabe, üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Bu teslim çok geniş spektrumlu bir teslim. Ruhun Allah'a teslim olmasını istiyor, fizik vücudun Allah'a teslim olmasını istiyor, nefsin Allah'a teslim olmasını istiyor, iradenin de teslim olmasını istiyor. Bu teslimiyet standartları 28 basamaklık bir merdiven oluşturur. 4 tane
Yedi basamak. Ve Allah Teala mutlu olmak için yarattığı insanın mutluluğunu verdiği emirlerin gerçekleştirilme süreci içerisinde, hüviyeti içerisinde şekillendirmiştir. Ve insanın hayatını bu istikameti düzenleyen bir sistem kurmuştur. İnsan Allah'a yaklaşmak isteyip de Allah'ın o yaklaşmayı gerçekleştirecek olan emrini yerine getirdiği zaman yaklaşma kesinleşir. Ruh, Allah'a yaklaşmanın sonuna ulaşandır. Yani Allah'ın zatına ulaşandır. Ama fizik vücutlar hiçbir zaman Allah'ın zatına ulaşmaz. Peki, Allah'ın zatına ulaşabilen bir fizik vücut oldu mu? Başlangıçta Adem Aleyhisselam zaten Allah-u Teala tarafından yaratıldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'a kadar Miraç'ta ulaştı. Sevgili kardeşlerim, normal standartlarda fizik vücudun Allah'a ulaşıp da Allah'ın zatında yok olması diye bir olay hiçbir şekilde mümkün değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın huzuruna yükselmiştir. Konuşmuştur, tekrar inmiştir yeryüzüne ve sonsuz bir hızla hareket etmiştir. Bu olayın adı Miraç'tır. Hazreti Ebu Bekir'e bunu söylediklerine göre, söyledikleri zaman soruyor. Güzel diyor, peki de kimden duydunuz bunu? O kendisi söyledi diyorlar. Öyleyse affedersiniz, Hazreti Ebu Bekir diğerlerine diyor. O miraca çıkmıştır. Bir tartışma konusu ediliyor. Hiç insan bulunduğu yerden yükselip de Allah'a ulaşabilir mi? Ulaşamaz diye putperestler karşı çıkıyorlar. Hazreti Ebu Bekir söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhunu Allah'a ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in miraca çıktığını Hazreti Ebu Bekir'e söylüyorlar. Hazreti Ebu Bekir soruyor. Kimden duydunuz diyor. Ondan duyduk diyorlar, kendisinden. Öyleyse diyor, mutlaka çıkmıştır. Hiç kimse hayatı boyunca onun hiçbir yanında şahit olmamışlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bizi seviyor mu diye düşünüyorsanız hiç merak etmeyin. Seviliyorsunuz, hem de çok seviliyorsunuz. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cenneti zaten elde ettiniz. Sonra tabi oldunuz hepiniz. Bu ikinci kat cennettir. Sonra ruhunuzu ulaştıranlar var. Aranızda ruhları yolda olanlar var. Ve gelecekte aramıza katılacak olan henüz ruhları da vücutlarından Allah'a doğru yola çıkmak üzere ayrılmamış olanlar var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ruh tabiyet de Allah'a doğru yola çıkar. Aramızda Allah'a ulaşmayı dileyip de cenneti hak eden, birinci kat cenneti hak eden ama
daha tabi olmamış olanlar var. Onları da neden bizim aramızda? Çünkü biz cennete girecek olanları temsil ediyoruz. Allah'a mülaki olmayı dileyen herkes, mülaki olduğu noktada, mülaki olmayı dilediği noktada cehennemden paçasını kurtarmıştır. Onun gideceği yer mutlaka o vaziyette ölse, Allah'a mülaki olmayı dileyen, ey yüce Allah'ım, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bunca ermiş evliyam var. Ben de onlar gibi birisi olmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye böyle gönülden bir taleple Allah-u Teala'ya dua eden herkesin mutlaka birinci kat cenneti garanti edilmiştir Allah-u Teala tarafından. Sonra kişi mürşidine tabi olacaktır. İkinci kat cennetin sahibi olacaktır. Sonra o noktada tabiyetin sırasında ruhunun vücudundan ayrılması, ruhunun Allah'a ulaşmasıyla sonuçlanacaktır. Bu da üçüncü kat cennetin sahibi olmasını ifade eder kişinin. Mutluluksa bu süreç boyunca devamlı artar. Bir defa Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, dünyadaki en mutlu insan olur. En mutlu insanlardan birisi olur. Aynı anda birçok kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah'ın yolundadır şu anda yüzlerce kişi. Binlerce kişi Allah'ın yolunda Allah'a ulaşmayı dilemişler. Mürşitlere diledikleri andan itibaren Allah'ın yolundadırlar. Ve cehennemden paçalarını sıyırmışlardır. Daha mürşitlerine ulaşmadan Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen bir insan ölse, o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Neden? Çünkü Allah'ın bir ölçüsü var. Diyor ki, kimin günahları sevaplarından fazlaysa, onun gideceği yer cehennemdir. Kimin de sevapları günahlarından fazlaysa, onun gideceği yer cennettir. Öyleyse günahları sevaplarından fazla olan bir kişi cehenneme, sevapları günahlarından fazla olan kişi cennete girecek. Allah'ın işareti açık ve kesin. Ve orada ebediyen de kalacaklardır diyor. Cennete girenler ebediyen cennette, cehenneme girenler de ebediyen orada kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın biz insanları ne kadar çok sevdiği bir vaka değil mi? Ne kadar çok seviliyoruz. Bir hiç yüzünden sadece bir tek dilekle Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum dememize dayalı olarak Allah-u Teala bizi mürşidimize ulaştırıyor. Tabiyetimizi sağlıyor. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. Ve Allah-u Teala onun kendisine ulaşmasını mutlaka sağlıyor. O kişi bunun için yeterli ömrün sahibi ise, 7-8 aylık bir ömrü varsa, mutlaka dünya hayatını yaşarken o kişinin ruhunu Allah-u Teala kendisine ulaştırır. Öyleyse bu dünya mutluluğunun yarısıdır sevgili kardeşlerim. Bir hiç karşılığı bize verilir. Üstelik de cennet saadetinin Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Allah size hacet namazını kılıp da mürşidinizi sorduğunuz zaman mutlaka mürşidinizi gösterir. Tabiyetinizde ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılır zaten. Sonra da Allah'a ulaşır. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman da hem Allah ulaştırır sizin ruhunuzu hem de bunun mükafatını verir size. Üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Bir başka mükafat dünya mükafatıdır.
Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkarken emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini geçecektir. Bu isimler altında 7 tane gök katını aşacaktır. Ruh nefsinizin teskiye olmasına %7, %7 fazıllarla başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra her %7 fazla birikiminde ruhunuzun Allah'a doğru bir yolculuk yapması söz konusu, bir gök katı aşması söz konusu. Başlangıçta %2 rahmet birikimi. Sonra tabiyet. Allah'a ulaşmayı dileyip tabi olduğunuz zaman nefs tezkiyesine başlıyorsunuz. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrediyorsunuz. Bu zikir sizlere Allah'ın kadından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gönderiyor. Başlangıçta salavat nurları rahmet getiriyor. Başlangıçta %2 rahmet. Ondan sonra da devamlı salavat nurları taşıyıcı unsurdur. %2 rahmet nefsinizin kalbine öncü kuvvet olarak girip daha mürşidinize tabi olmadan orada yerini aldıktan sonra tabiyetle beraber nefs tezkiyesi ve zikrinizin karşılığında Allah-u Teala'nın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat, Allah'ın salavatının, salavat nurlarının getirdiği fazıllar kalbe girmeye başlar. Ne diyoruz? Fazıllar taşıyıcı unsur değil, nefsin kalbine yerleşen nurlardır. Salavat taşıyıcı unsurdur. Rahmet de nurdur ama sadece nefsimizin kalbine %2 olarak o kadar girebilir. İşte böyle bir dizaynda hepiniz için sevgili kardeşlerim, Allah'ın katında ruhunuzun 7 tane gök katını aşıp yer alması, orada Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ta yok olması söz konusu olur. İşte nefsinizin bu değişim standardı içinde Allah-u Teala ilk %7 nur birikiminde nefsinizin halini nefse emare diyor. Sonra levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde 7 defa %7 nur birikimi sağlanır, fazla birikimi sağlanır. Başlangıçta %2 rahmet nuruyla sonuç %51 nefsinizin kalbinin nurla dolmasıdır. Bu başlangıçtaki dengeyi artık dünya mutluluğunun yarısını yaşayabilecek olan bir hüviyette ve üçüncü kat cennetin sahibi kılarak Allah-u Teala tarafından mükafatlandırılan birisi olmak şerefine insanlar ulaştırılır. İşte sevgili kardeşlerim, bu Allah-u Teala'nın büyük bir nimetidir. Allah Teala hepinizi sever. Hepinizi çok sever. Ama insanları serbest iradeleriyle yaratmıştır. İnsanlar kendi davranış biçimleriyle ya cenneti ya da cehennemi hak edeceklerdir. Herkesi serbest iradeyle yaratan Allah Teala ilmi göndermiş onlara. Demiş ki bana ulaşmayı dileyin ki ben sizi kendime ulaştırayım. Üçüncü kat cennetin sahibi yapayım. Nefsinizin kalbini %51 nurlarla doldurayım. Dünya mutluluğunda böylece yarısını size yaşatayım. Bunun karşılığında sizlerden hiçbir şey istemiyorum. Sadece bir dileğinizin olması
Ya Rabbi ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum demeniz yeterli. Böyle diyor Allah Teala. Ve insanlar Allah'ın bu dediklerini hiçe sayıyorlar ve Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilemiyorlar. Dilemeyince de gidecekleri yer cehennem oluyor. Şeytan öylesine kurnazca insanlara Allah'ın güzelliklerini unutturmuş ki bir zamanlar İslam alemi dünyadaki en üstün standartların sahibiyken aradan geçen yüzyıllarda çok gerilerde kalan bir alem olmuş. Neden? Aslı unutmuşuz. Kur'an-ı Kerim'i duvarlara asmışız. Cenazelerde, mevlütlerde, toplantılarda okunan bir kitap yapmışız. Oysaki Kur'an-ı Kerim bir hayat kitabıdır. İnsanın Allah'a ulaşmayı dilemesini farz kılar, mürşide tabiyetini farz kılar ve ruhunu böylece Allah'a doğru yola çıkarmasını farz kılar, Allah'a ulaşmasını sağlar. Üçüncü safa fizik vücudunu teslim alır, dördüncü safa nefsini teslim alır, beşinci safa o kişiyi tövbe-i nasuha davet eder ve muhlis yapar. Altıncı safa ve o kişiyi irşat makamının sahibi yapar. Yedinci safa. Burada dört tane teslim geliyoruz. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Kainatta Allah'a en yakın mahluk insandır. Çünkü bizatihi Allah'ın ruhunu taşımak şerefinin sahibi kılınmıştır Allah Teala tarafından. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın huzurunda hepinize mutluluklar diliyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileğiyle ve dualarımızla sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz hidayete ermek ve hidayet üzere olmak. İslam merdiveni 27 basamaktan oluşuyor. 7 safa, 4 teslim. 28 basamaktan oluşuyor. 7 safa, 4 teslim. Öyleyse hidayete ermek deyince neyi kastediyoruz? Tabi bunun için hidayet kavramının ne olduğunu Kur'an'a göre yer yerine oturtmak mecburiyetindeyiz. Hidayet Allah Teala tarafından şöyle açıklanıyor. İnnel hüda hidayi hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Ali İmran 73. Bakara 120'de gene aynı konu şöyle ifade ediliyor. İnne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, huve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse hidayet dediğimiz zaman ne anlaşıldığını soruyoruz konunun ileri gelenlerine. Hidayet diyorlar doğru yoldur. Güzel. Pekala diyoruz, doğru yol olsun. Öyleyse sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakime de doğru yol dedikleri için orada duruyorlar. O da doğru yolsa hidayet mi doğru yol? Sırat-ı müstakim kim? Sırat-ı müstakim mi diye sual sorduğumuz zaman cevap veremiyorlar. Sevgili kardeşlerim, neden acaba? Neden kavramları değiştirmek gereğini duymuş insanlar? Sanki bir şeyler gizlenmeye çalışılıyor gibi. Sanki siz öyle çalışılıyor. Çünkü bir takım din alimleri insan ruhunun vücuttan ayrılması halinde insanın öleceğini zannediyorlar. Biliyorlar, bilmiyorlar ki ruh her an onların vücudundan çıkıp dilediği yere gidiyor, bir anda geri dönüyor, dilediğini yapıyor. Onlar bunun hiçbir zaman farkına varamazlar tabii. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruh

İnsanların kendilerine yazık etmeleridir. Neden sevgili kardeşlerim? Neden? Kur'an önünüzde, hakikatleri de ortada. Allah-u Teala ruhumuzu Allah'a kendisinin ulaştıracağını söylüyor. İşte Rahat Suresi 27. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Ne diyor Allah Teala? Rahat Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla ilgilenmez. Onları kendi hallerine bırakır. Ama diyor o dalalette olanlar var ya, onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendimize ulaştırırız diyor Allah Teala. Onlardan kim bize ulaşmayı dilerse biz onları kendimize ulaştırırız buyuruyor Allah Teala. Öyleyse insanlar var, Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Allah da onları kendisine ulaştırıyor. İnsanlar var, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah da onlardan bir dilek ulaşmadığı için kendisine, onların ruhunu kendisine ulaştırmıyor. Onların hidayete ermesine Allah Teala engel olmuyor. Onlar hidayete ermelerine, kendilerinin hidayetine engel oluyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Yoksa kim olursa olsun bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah derhal harekete geçer. O kişinin ruhunu hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ruhumuzun Allah'a ulaşması söz konusu. Bu üzerimize Allah Teala tarafından gördüğünüz ki farz kılınmış. Ayrıca Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi de aynı farzı söylüyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını, hatta %95'ten fazlasını kendisine seçer. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onları kendisine ulaştırır Allah Teala. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bir insanın ruhunu kendisine ulaştırması, o kişinin hidayete ermesidir. Ama sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırıyor. Allah Teala kalbimizde ne varsa bilir. İşitir, bilir ve görür. Öyleyse kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, kim ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah mutlaka o kişiyi kendisine ulaştırıyor. Yani o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Hiçbir fizik vücut bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşamaz. Bu mümkün değildir.

Allah Teala'nın dizaynı içerisinde her şey en güzel standartta devam eder. Sevgili kardeşlerim, Allah bütün insanları hedeflerine ulaştırır. Bu muhtevada Allah Teala'nın insanları ulaştırdığı yer kendi zatıdır. İnsanların fizik vücutlarını mı? Hayır. Nefslerini mi? Hayır. Sadece ruhlarını, ki o ruh zaten Allah'ın ruhu. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük. Onun diyor içine, insanın içine Allah ruhundan üfürüyor. İşte böylece insan ruh adı verilen bir destekle Allah'ın ruhunu taşıyan kainatın en önemli yaratığı oluyor. Allah'a en yakın yaratığı oluyor. Unutmayın sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Allah Teala. Bütün alemlerde Allah'ın yarattığı her şey insan için yaratılmış ve insanın emrine musahhar kılınmış. Allah Teala emanetini geri istiyor. İşte sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Bir insan hidayete ererse, ruhunu Allah'a ulaştırırsa ne olur? Madde bir, üçüncü kat cennetin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bu kişi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Üçüncü basamaktadır. 14. basamakta mürşidine ulaşacaktır. Tabi olacaktır. Tabi olduğu an ikinci kat cennetin sahibidir. 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. 22. basamak. 22. basamakta demek ki bir insanın ruhu Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor, ifna oluyor. Bu olaya fenafillah deniyor. Allah'ın zatında yok olma, ifna olma olayı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde ruhumuz, fizik vücudumuz ve nefsimiz ayrı ayrı görevler almıştır. Fizik vücudumuz ibadetler yapacaktır. Nefs tezkiyesi yapacaktır. Nefsimizin tezkiyesi için zikir yapacaktır. Fizik vücudumuzun bu konudaki görevi o zikri yapmak, gerçekleştirmektir. Sonuç, sonuçta Allah-u Teala'nın bize ulaştırdığı bir nesne var. Ruhumuz kendi ruhundan üfürmüş, onu geriye istiyor. İşte kim hayattayken ruhunu Allah-u Teala'ya ulaşırsa, o kişi ulaştırırsa, o kişi ermiştir. Allah'ın ermiş evliyasıdır. Birçok insan evliya olmayı çok güç, ulaşılmaz bir hedef zannederler. Ancak Yunus Emre evliyadır. Ancak
Eşref Rumi Hazretleri evliyadır. Ancak Hacı Bayram Veli evliyadır. Ancak Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri evliyadır. Ancak Yunus evliyadır. Hayır. Elbette onlar evliyadırlar ama evliya olmak için o kadar üst seviye mürşit olmak gerekmiyor. Bir insan bir tek dilekle evliya olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi dilediği andan itibaren evliyadır. Evliya kelimesi zaten çoğul bir kelime. Veliler demek. Veli ise dost demek. Bir insanın veli olması Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilediği andan itibaren gerçekleşir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın dostu olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o şeytanın dost olduğu bir insan olmaktan, şeytana dost olan bir insan olmaktan kendisini kurtarır, Allah'a dost olur ve Allah'ın dostu olur. İşte Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde 156. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allah'ı veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nur vellezine keferu evliyahumit tagute yuhricunehum minen nure ilezzulümati. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte kişi Allah Teala'ya ulaşmayı dilerse bir farklı sonuç ortaya çıkıyor.

O Allah'ın dostları diyor Allah Teala, ilâ inne evliya Allahu. O Allah'ın dostları var ya, la hafün aleyhim, onların üzerine korku yoktur. Valla hum yahsenun, ve onlar mahzun olmazlar. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. İşte o Allah'ın dostları Allah'ın müjdelerine muhatap oluyor ve Allah'a dost olmak için sadece Allah'a ulaşmayı dilemek görülüyor ki yeterli. Hem dünya saadeti onların, hem ahiret saadeti. Kim Allah'a ulaşmayı diler, hayatı sona ererse, diledikten sonra o kişi birinci kat cennete girer. Kim mürşidine ulaştıktan sonra ölürse, ikinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Kim ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölürse, üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ne yapmıştır kişi? Hidayete ermiştir ruhunu. Allah'a teslim eden, ulaştırdığı zaman kişi ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Ruh Allah'ın zatında yok olur. İşte bu birinci hidayete ermektir. İlk hidayete ermektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren hidayetidir. Ama hidayete ermiş değildir. Mürşide tabiiyet, hidayete ermek demek değildir. Mürşide tabiiyet de hidayete ermeye doğru bir adımdır. Bu ikinci adımdır. Ve nihayet ruhun hayattayken Allah'a ulaşması ve kişinin hidayete ermesi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insanın hidayete ermesi demek, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırması demek. Bizden Allah'a ulaşabilecek olan tek şey ruhtur. Her ne kadar biz ona ruhumuz diyorsak da aslında bizim ruhumuz değildir. Allah'ın ruhudur. Ve nefaha fihi ruhihi diyor Allah Teala. Onun içine ruhumdan üfürdüm. Adem Aleyhisselam'ın içine Allah Teala ruhundan üfürmüş. Allah'ın ruhuna sahip. Kim doğarsa doğduğu zaman Allah Teala o kişinin İçine derhal ruhunu koyar, üfler, ruhundan üfürür. Böylece herkes doğduğu andan itibaren Allah'ın ruhuyla mücehhezdir. Cihazlandırılmıştır. Neyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Daha ötesi var mı? Elbette var. Daha ötesi fizik vücudumuzun, şu veçimizin hidayete ermesidir. Ruhumuz Allah'a 21. basamakta ulaşır. Allah'ın zatında yok olur, 22. basamaktayız. Sonra daha çok zikrimizi arttırırız. Zikrimiz günde 18 saate ulaştığı zaman nefsimizin kalbinde %18 saati aştığı zaman nefsimizin kalbinde %80'i aşan nur oluşur.
İşte o zaman fizik vücudumuzu da Allah'a teslim etmiş oluruz. Bu ikinci hidayete eriştir. Ruhumuzun Allah'a teslimi birinci defa hidayete ermektir. 25. basamakta fizik vücudumuzun Allah'a teslim olması, İkinci hidayettir. Sevgili kardeşlerim, hidayet meselesine baktığımız zaman insan için Allah'ın daha büyük hidayetler de vücuda getirdiğini görüyor. Baktığımız zaman onu görüyoruz ki Allah Teala ruhumuzun Allah'a tesliminden sonra, fizik vücudumuzun Allah'a tesliminden sonra nefsimizin de Allah Teala'ya teslimini üzerimize farz kılmış. Nefsimiz Allah'ın zatına ulaşmaz. Allah'ın zatına ulaşıp da Allah'ın zatında yok olacak bir sistem varsa işte o ruhumuzdur. Allah'ın zatında yok olduğu zaman fena, yani fani olmak, ölmek demektir. Fani olmak, fi içinde Allah, Allah'ın içinde fani olmak, Allah'ın içinde yok olmak, ifna olmak. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerde bir insanın fizik vücudunun teslimden sonra normal standartlarda daimi zikre ulaşması söz konusudur. Bir takım insanlar, insanların hemen hemen hepsi daimi zikre kesbi olarak ulaşırlar. Yani kendi gayretlerinin sonunda. Ama biz onlardan birisi değiliz. Daimi zikre, ondan sonra irademizin teslimine, yani tesbihe biz ulaşmadık. Allah bize ulaştırdı. Bize kalsaydı belki hiç ulaşamazdık sevgili kardeşlerim. Nasıl bir kabiliyetin sahibi olduğumuzu bilemiyoruz. Ama eğer bana kalsaydı, bize kalsaydı, Allah Teala o hedefleri bize ulaştırmasaydı, biz onları tek başımıza başaramazdık gibi geliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala vehbi olarak bize daimi zikri ve onun ötesini nasip kılmış. Yani tesbihi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah için olmak, Allah'ın yolundaki en güzel sistem.

0: Allah için olmak üzere yola çıkarsınız. Önce Allah'a içmemesini istediğiniz ruhunuz Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Sonra fizik vücudunuz, nefsinizin kalbindeki afetler %80'den daha fazla azalırsa, nefsinizin kalbindeki nurlar %80'den daha fazla artarsa, o nokta fizik vücudunuzu da Allah'a teslim ettiğiniz noktadır. Daha ötesi var mı? Evet. Nefsinizin tesliminden sonra muhlis olmanız söz konusu. Allah Teala sizi tövbe-i nasuha davet eder ve tövbe-i nasuhu başarırsınız. Ondan sonra iradenizi Allah Teala salah makamında teslim alır. Ve bu noktada iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz noktada Allah Teala size irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşad etme yetkisi verir. Bu noktadan itibaren kişi artık kendi iradesiyle bir şey yapamaz. Her yapacağı şeyi Allah Teala emreder, o gerçekleştirir. Devamlı art arda emirler gelir Allah Teala'dan. O da gelen emirlerin hepsine itaat eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki her şeyin en güzelini Allah Teala insanlara nasip eder. Nasıl bir şey bu? İnsan için Allah'ın emrinden başka bir şey yoktur. O insandır. İnsan olarak yaratılmıştır. Allah'ın kendisine verdiği emirleri emir olarak telakki eder de yerine getirirse ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edecektir. İşte ruhunu 22. basamakta Allah'a teslim eden kişi Allah Teala tarafından bu hedefe ulaştırılmıştır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmıştır ve Allah Teala hem o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır hem de o kişiyi cennete ehli kılar. Üçüncü kat cennete kişi Allah Teala tarafından ulaştırılacaktır. Çünkü kimin ruhu Allah'ın zatına o kişi hayattayken ulaşırsa o kişi üçüncü kat cenneti elde etmiştir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda kişinin mutluluğu giderek artıyor. İşte insanoğlu ruh, veç ve nefsten oluşmuş. Ruhu Allah üfürmüş. Fizik vücudu topraktan halk etmiş. Nefsi de sevva etmiş, şekillendirmiş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. ruhumuzun dönüp varacağı yer mutlaka Allah'ın zatıdır. İster ölelim, ölünce Azrail Aleyhisselam ve onun takımı oradaki melekler emanetleri olan ruhu alsınlar, 7 tane gök katını aşırsınlar, Allah'a götürsünler. İsterse biz ruhumuzu bu hayattayken Allah'a gönderelim. Yani nefs tezkiyesi yapalım, nefsimizin kalbindeki afetleri %50'den daha fazla kapı dışarı edelim. Orasını fazıllarla ve rahmet nuruyla %50'den daha fazla ihya edelim. O zaman ruhumuz bizim gayretlerimiz neticesinde Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah ruhumuzu kendisine ulaştırmamızı istiyor. Ruhumuz dediğimiz zaten bize ait değil, onun ruhu. Ruhundan bize üfürdüğü cihette kendisine ait olan bir şeyi geriye istiyor. Almayacak mı? Biz hayattayken ulaştırmasak, ölümden sonra Azrail Aleyhisselam ve onun takımı ruhumuzu alıp Allah-u Teala'ya teslim edecekler. Ama o zaman biz belki kurtuluşa ulaşanlardan olmayacağız. Gideceğimiz yer cehennem olacak. Allah'a ulaşmayı dilemediğimiz, ruhumuzu da Allah'a ulaştırmadığımız için. Sevgili kardeşlerim, ayırım noktası Allah'a ulaşmayı dileme noktasıdır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onun cehennemden kurtulması hiçbir şekilde mümkün değildir. Bir insan sadece Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, o zaman anlattığımız şeyler tahakkuk edebilir. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek, Allah anında işitir, bilir ve görür. Kör, sağır ve dilsiz olan Allah'a göre, Allah'ın ilmine göre, kör, sağır ve dilsiz olan kişinin gözlerini açar, kulaklarını açar, kalbini açar. O kişinin irşat makamını gerçekten irşat makamı olarak tanımasını ve kabul etmesini sağlar. Ondan sonra o kişi irşat makamını dinleyerek Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım geldiğini öğrenecektir. Bunu tatbik ettiği an zaten cehennemden paçasını kurtarmıştır. Birinci kat cennet Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilediği anda onun tarafından kazanılmıştır. Daha ötesi de kazanılacaktır. Ne yaparsa o kişi bunu Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşacaktır. Mürşidini isteyecektir Allah-u Teala'dan. Allah ona mutlaka gösterecektir mürşidini. O da gidip tabi olacaktır. Burası ikinci kat cennetin sahibi olduğu yerdir kişinin. Allah-u Teala o noktadan itibaren ona birçok nimet verecektir. Mesela günahlarını sevaba çevirecektir. O kişi nefs tezkiyesine başlayacaktır. Yani Allah, Allah, Allah, Allah diye zikri yapacaktır. Bu yaptığı zikirdeki Allah kelimesinin tekrarı sebebiyle Allah'ın katından onun göğsüne rahmetle faz ve rahmetle salavat attı. 2 tane nur gelecektir. Bu nurlar göğsüne, göğsünden kalbine ulaşacaktır. Bu nurlardan, rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar nefsin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesiyle ters manyetik alanlara sahiptir. Birbirine zıttı manyetik alanlara sahiptir. Bu sebeple birbirini çekerler. Bunun manası kalbe giren bütün fazıllar, fazıl nurları o kişinin kalbinde iman kelimesi tarafından zapt edilir. Manyetize alan olarak, manyetik alan olarak çekilir o kişinin nefsinin kalbinde. Allah'tan gelen nurlar, kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesi manyetik alan olduğu için çekilir ve yapıştırılır. Ne kadar kalbe fazıl gelirse o fazıllar nefsin kalbinde yapıştırılır ve nefsin kalbi giderek fazıllarla dolmaya başlar. Bu fazıllar nefsin kalbinin yarısını aştığı zaman o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Her %7 fazıl birikiminde Allah'a doğru yola çıkan insan ruhu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci defa %7 fazıl birikimiyle 7 kere 7 %49 fazla eder. Başlangıçta bu kişi %2 rahmet nuru almıştı. Açılış için ve de Allah-u Teala'nın rahmetinin kalbe girdiğinin bir belgesi olarak %2 nur o kişinin kalbine girip başlangıçta yerleşmiştir. Geri kalan %49 nur da ondan sonra gelip yerleşmiştir. Böylece kişinin kalbindeki nurlar karanlıkları aşmıştır. İşte bu o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması için yeterlidir. 7 tane gök katına her %7 fazıl birikimini aşan o kişinin ruhu 7 tane gök katını aşmıştır. Sitre-i müntehaya ulaşmıştır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olmuştur. İşte olay budur sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve ruh sahibine kendisini yaratan, kendisinin olan Allah'a dönmüştür. Kendisinin ait olduğu Allah'a geri dönmüştür. Allah'ın ruhu Allah'a dönmüştür. Bütün insanlar da Allah'ın nuru bir emanettir. Ve Allah emanetleri sahibine iade edin, tevdi edin diyor. İnna Allahe ye'murukum an tuaddül emanati ila ehliha. Muhakkak ki Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmeniz için, teslim etmeniz için, iade etmeniz için emreder. İade etmenizi emreder diyor. İnna Allahe muhakkak ki Allah ye'murukum size emreder. En tuaddül tuadde vermeyi, tevdi etmeyi el emanati emanetleri ila ehliha o emanetlerin ehline. Ehillerine demiyor. Emanetler çok ama sahibi tek. O Allah'tır. Bizdeki emanetlerde ruh, veç, nefs ve iradedir. Hepsinin Allah-u Teala'ya teslimi ard arda gerçekleşecektir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizlerle birlikteyiz. Biz ve sizler bir bütünüz. Allah'ın huzurunda hepimiz Allah için yaşayanlar olmalıyız. Sadece Allah için. Başkaları için yaşamak, Allah için yaşamaktır.
1: Allah'ın katında sevgili mi olmak istiyorsunuz? O zaman insanları seveceksiniz. İnsan olmanın temel vasfı sevmektir.
2: Tasavvuf aşktır. Allah'a karşı duyulan aşk. Gözlerinizi kendinize değil Allah'a çevireceksiniz. Tasavvuf zincirinin bir ilmeği olduğunuzu, en sağlam ilmeği olmak için gayret ettiğinizi düşüneceksiniz. En zayıf olan siz olmamalısınız. Fedakarlık yaptıkça bu fedakarlıktan sadece zevk duyan insan olmayı öğreneceksiniz. Başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. O zaman kendinize ayıracak zamanınız olmaz. Üzülecek zamanınız olmaz. Gece ve gündüz başkaları için yaşarsınız.
1: Sahabeyi her zaman örnek alın. Osmanlı'yı her zaman örnek alın. Onlar birbirini o kadar çok seviyorlardı ki herkes başkaları için fedakarlık yapmaya hazırdı.
2: Onlar öyleydiler. Hepsi başka kardeşlerine yardım etmek için bir yarıştaydılar. Onun için insanların kendilerine eza etmeleri, kötü davranmaları, onların bakmak imkanını bulamadıkları olaylardı. Onlarla meşgul olacak zamanları yoktu. Herkes başka birine, acaba ben bugün hangi iyiliği yapabilirim diye yaşıyordu.
0: Sizler güneşlerin açtığı, lodosların estiği, poyraz rüzgarlarının fırtınaların değil, okşayıcı lodos rüzgarlarının estiği ilk güzel dünyada yaşıyorsunuz. Başkalarına da öğretin. Onlara sorun neden mutsuz olduklarını. Biz deyin size mutluluğun yolunu gösterebiliriz. Sizi mutlu edecek olan biz değiliz. Allah'tır.
1: Üstün olan sizlerden başkaları değildir. Üstün olan sizlersiniz. Allah'ın en sağlam sığınağının değerli müntesipleri. Mir Vakfı'nın değerli üyeleri. Osmanlı'nın hayranları. Hangi Osmanlı'nın hayranları? Osmanlı'nın yükselme devresinin hayranları. Tasavvufun hayranları. Kur'an'ın hayranları. Allah'ın hayranları. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayranları. Sahabenin hayranları. Osmanlı devrindeki bütün tasavvuf erbabının hayranları. Sizler onların torunlarısınız. O kanı taşıyorsunuz. Bastığınız yer, zemin şu dünyadaki en sağlam, kainattaki en sağlam zemindir. Titremez, sarsılmaz. Allah'ın en büyük dizaynı.
0: Sevmenin hepinizi Allah'ın istediği birer insan olmaya ulaştıracağını artık kalbinize yerleştirmenin zamanı gelmedi mi sevgili kardeşlerim? Sahabenin sizden farkı neydi biliyor musunuz? Onlar herkese karşı doyumsuz bir sevginin sahipleriydi. Kur'an'ın bütüne iman ediyorlardı ve o Kur'an onlara sevmeyi öğretti. Başkalarını kendilerinden daha çok sevmeyi öğretti sevgili kardeşlerim.
3: İnsanları sevin. Onlara her halükarda yardım edin. Öyle olsun ki o insanlar bir ihtiyaçları olduğu zaman bilsinler ki siz varsınız. Size gelsinler. Allah'ın size verdiklerinden onlara verdikçe sizin Allah tarafından size verilen bölümünüz azalmaz. Devamlı büyük bir ölçüde artar. Deneyin. Öyle olduğunu göreceksiniz. Siz başka insanlar için yaşadıkça Allah Teala size sadece onlara değil, onlar gibi 100 insan gelse hepsine yetecek kadar imkan verir. Bütün mesele sizin elinizdekini onlara vermek konusundaki iştiyakiniz, talebiniz. Almakla değil, vermekle mutlu olursunuz.
2: Her geçen gün başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. Zamanınızın, her şeyinizin her gün biraz daha fazla başkalarına hasredildiği gelecek günlere ulaşacaksınız. Her gün biraz daha mutluluğu yaşayarak, biraz daha Allah için olarak.
1: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgiyle sözümüze başladık. Sevgiyle bitiriyoruz. Siz de bizden aldığınız bu sevgiyi başkalarına ulaştırmakla vazifeli değil misiniz? Biz Allah'tan bu emri aldık. Size sevgiyi ulaştırdık. Siz de başkalarına ulaştırın. Bir sevgi halesiyle etrafınızdaki herkes sizi severek size bağlansın. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor?

Bismillahirrahmanirrahim. Ve yeryüzünde yürüyen bir canlı yoktur ki onun rızkı Allah'ın üzerine Allah'a ait olmasın. Ve onun karar kıldığı, kaldığı yeri ve onun emanet geçici durduğu yeri bilir. Hepsi kitab-ı mübindedir. Hanginiz en güzel ameli yapacak diye sizi imtihan etmek için 6 günde, 6 yevmde semaları ve yeryüzünü yaratan O'dur. Ve O'nun arşı su üzerindeydi. Eğer sen muhakkak ki siz ölümden sonra beyaz edileceksiniz, diriltileceksiniz dersen, kafir olan, inkar eden, örten kimseler mutlaka şöyle derler: bu ancak apaçık bir sihirdir. Ve eğer bir ümmete azabı onlardan belli bir süre ertelesek, tehir etsek mutlaka onu tutan, men eden nedir derler. Onlara azap geldiği gün onlardan uzaklaştırılacak değil. Öyle değil mi? Onunla alay etmiş oldukları şey onları kuşattı, ihata etti. Ve insana tarafımızdan bir rahmet tattırsak, sonra onu ondan çekip alsak, muhakkak ki o tamamen ümitsiz bir nankör, kafir olur. Ve eğer ona darlık isabet ettikten sonra ona nimet tattırırsak, mutlaka kötülükler benden gitti der. Muhakkak ki o şımarık bir övünendir, böbürlenendir. Sabredenler ve salih amel, nefsi tezkiye edici amel yapanlar hariç. İşte onlar için mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi ve büyük ecir, mükafat, bedel vardır. Artık belki de sen sana vahyolunanın bir kısmını terk edeceksin. Onların ona bir hazine indirilseydi veya onunla beraber bir melek gelseydi olmaz mıydı demeleri üzerine ve senin göğsünün onunla daralması sebebiyle. Sen ancak bir nezirsin, uyarıcısın ve Allah her şeye vekildir. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. Öyleyse onun gibi uydurulmuş olan 10 sure getirin. Ve eğer siz doğru söyleyenlerseniz Allah'tan başka gücünüzün yettiği kişileri de çağırın de. O zaman eğer size icabet edemezlerse o takdirde onun Allah'ın ilmiyle indirilmiş olduğunu ve ondan başka ilah olmadığını bilin. Artık siz Müslüman oldunuz mu? İslam'a girdiniz mi? Kim dünya hayatını ve onun ziynetini, süsünü isterse onların amellerinin karşılığını onlara orada öderiz, veririz ve onlara orada karşılıkları eksiltilmez. İşte onlar için ahirette ateşten başka bir şey yoktur ve orada dünyada yaptıkları şeyler heba oldu, boşa gitti ve yapmış oldukları şeyler batıldır, geçersizdir. Artık onun Allah tarafından bir şahidin, onu okuduğu kimse mi Rabbinden kesin bir delil üzerinde oldu ki, ondan önce bir imam, rehber ve bir rahmet olarak Musa aleyhisselamın kitabı vardır. İşte onlar ona inanırlar. Ve bir topluluktan onu inkar eden, böylece ona vaat edilen yeri ateş olan kimse mi Rabbinden kesin bir delil üzerinde oldu? Bundan sonra ondan şüphe içinde olma. Çünkü o senin Rabbinden bir haktır. Lakin insanların çoğu mümin olmazlar, inanmazlar. Ve kim Allah'a yalanla iftira edenden daha zalimdir? İşte onlar Rablerine arz edilirler. Ve şahitler, işte bunlar Rablerine yalan söyleyenler derler. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine değil mi? Onlar ki Allah'ın yolundan kişinin mürşidine ulaşmasına mani olarak ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaşmasına engel oldukları için saptırırlar. Ve onu ruhun ölmeden Allah'a ulaşmasını eğmek ve bükmek isterler. Gerçek kavramından uzaklaştırmak isterler. Onlar ahireti, ruhun ölmeden Allah'a ulaşmasını inkar edenlerdir. İşte onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değiller. Ve onların Allah'tan başka dostları olmadı. Onlara azap kat kat arttırılır. Onlar işitmeye güç yetiremediler. Semî hassaları çalışmadı. Ve onlar göremediler.
basar hastaları çalışmadı. İşte onlar nefslerini hüsrana düşüren kimselerdir. Ve uydurmuş oldukları şeyler onlardan uzaklaştı, gitti. Kesinlikle ahirette en çok hüsrana uğrayacak olanlar muhakkak ki onlardır. Muhakkak ki amenu olanlar, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenler, ıslah edici amel, nefs tezkiyesi yapanlar ve Rablerine huşu duyanlar, kalplerine ihbat konulanlar, razı ve itaatkar olanlar, işte onlar cennet ehlidir. Onlar orada ebedi kalanlardır. İki toplumun durumu, âmâ ve sağır ile gören, basar hastası çalışan ve işitenin, semi hastası çalışan durumu gibidir. İkisinin hali seviyesi eşit midir? Hala tezekkür etmez misiniz? Ve andolsun ki Nuh'u kendi kavmine gönderdik. Muhakkak ki ben sizin için ifadesi açık ve kesin bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına kul olmamanız için açıkça uyaran bir uyarıcıyım. Muhakkak ki ben elim acı günün azabının sizin üzerinize olmasından korkuyorum. O zaman kavminden inkar eden kimselerin ileri gelenleri şöyle dedi. Biz seni bizim gibi beşerden başka olarak görmüyoruz. Ve bizden aşağı fakir, zayıf, aciz olan basit görüş sahibi kimselerden başkasının da sana tabi olduğunu görmüyoruz. Ve sizin bize bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Bilakis sizleri yalancı zannediyoruz. Dedi ki, ey kavmim, sizin reyiniz, görüşünüz bu mu? Eğer ben Rabbimden bir beyine üzerindeysem ve bana kendi katından bir rahmet verdiyse ve artık o size gizli tutulduysa ve siz onu kerih görüyorken sizi ona mecbur mu edelim, zorlayalım mı? Ve ey kavmim, buna tebliğ ettiğim şeylere karşılık sizden mal olarak bir şey istemiyorum. Eğer ücretim, ecrim varsa ancak Allah'a aittir. Ve ben amenu olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri tard edecek, uzaklaştıracak, kovacak değilim. Muhakkak ki onlar Rablerine mülaki olacaklar, ulaşacaklar. Ve lakin ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum. Ve ey kavmim, eğer ben onları uzaklaştırırsam Allah'a karşı bana kim yardım eder? Hala tezekkür etmez misiniz? Ve size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Ve gaybı bilmiyorum. Ve muhakkak ki ben bir meleğim demiyorum. Ve gözlerinizin hakir gördüğü kimselere, Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah asla bir hayır vermeyecek demiyorum. Onların nefslerindekileri Allah bilir. O takdirde doğruyu söylemezsem muhakkak ki ben elbette zalimlerden olurum. Ya Nuh dediler. Bizimle mücadele etmiştin, çekişmiştin. Hatta bizimle mücadelede çok ileri gittin. Eğer sen sadıklardansan o takdirde bize vaat ettiğin şeyi getir. Şöyle dedi. Onu size ancak eğer dilerse Allah getirir. Ve siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Ve eğer size nasihat etmek istersem, istesem de, şayet Allah sizi azdırmak isterse, benim nasihatim size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir ve ona döndürüleceksiniz. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer onu ben uydurduysam, o zaman benim suçum bana ait. Ve ben sizlerin işlediği suçlardan uzağım. Ve Nuh'a, senin kavminden amenu olmuş olanlar hariç, onlar asla mümin olmayacak diye vahyedildi. Artık onların yapmış olduğu şeylerden dolayı sen yeise kapılma. Vahyimizle ve bizim gözetimimizde gemiyi inşa et, yap. Zulmedenler hakkında bana hitap etme. Onlar muhakkak ki boğulacak olanlardır. Ve o gemiyi yaparken kavminin ileri gelenleri ona her uğradıklarında onunla alay ettiler. Nuh aleyhisselam şöyle dedi. Eğer bizimle alay ediyorsanız, sonra da muhakkak ki biz sizin alay ettiğiniz gibi sizinle alay edeceğiz. Kendisine alçaltacak bir azap gelecek kimseleri artık yakında bileceksiniz. Ve onun üzerine kalıcı azap nüfuz edecek. Ve emriniz gelince tenur kaynadı. O zaman her şeyden
iki unsurdan oluşan bir dişi ve bir erkek bir çifti ve haklarında söz geçmiş olanlar, boğulacakların sözü ayet 37 hariç, aileni ve ameni olanları onun içine yükle dedik. Az kişiden başkası onunla beraber amenu olmadı. Ve ona binin. Onun yüzmesi ve demir atması, durması Allah'ın adıyladır. Muhakkak ki benim Rabbim mutlaka gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve o gemi onlarla dağ gibi dalgalar içinde yüzüyordu. Ve Nuh ayrı bir yerde duran oğluna seslendi. Ey oğulcuğum, bizimle beraber bin ve kafirlerle beraber olma. Nuh aleyhisselamın oğlu şöyle dedi. Beni sudan koruyacak bir dağ sığınacağım. Nuh aleyhisselam, bugün Allah'ın emrinden koruyan bir koruyucu yoktur. Allah'ın rahmet ettiği kimseler hariç dedi. Ve ikisinin arasına dalgalar girdi ve böylece boğulanlardan oldu. Ve ey arz yeryüzü, suyunu yut, ey sema, suyunu tut denildi. Ve su çekildi ve emir yerine getirildi. Ve gemi Cudi Dağı'nın üzerine yerleşti. Ve zalim kavme uzak olsunlar denildi. Ve Nuh aleyhisselam Rabbine seslendi. Sonra şöyle dedi. Rabbim, muhakkak ki oğlum benim ailemdendir. Ve muhakkak ki senin vaadin haktır ve sen hüküm verenlerin en iyi hüküm verenisin. Allahu Teala şöyle buyurdu. Ey Nuh, muhakkak ki o senin ailenden değildir. Muhakkak ki onun yaptığı salih olmayan bir ameldir. Öyleyse senin hakkında bir ilmin, bilgin olmayan şeyi benden isteme. Muhakkak ki ben cahillerden olursun diye sana öğüt veriyorum. Nuh aleyhisselam, Rabbim, muhakkak ki ben onun hakkında benim bir ilmim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Ve senin beni mağfiret etmen ve senin bana rahmet etmen olmazsa ben hüsrana uğrayanlardan olurum dedi. Şöyle denildi. Ey Nuh, sana ve seninle beraber olan ümmetlere, toplumlara bizden bir selametle, bereketlerle in. Ve bazı ümmetler olacak ki onları metalandıracağız, faydalandıracağız. Sonra onlara bizden elim acı azap dokunacak. İşte bunlar sana vahyetmekte olduğumuz gayb haberlerindendir. Sen ve senin kavmin bundan önce onu bilmiyordunuz. Artık sabret, muhakkak ki güzel sonuç takva sahiplerinindir. Ve Ad kavmine onların kardeşi Hud aleyhisselam şöyle dedi. Ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin ondan, Allah'tan başka ilahınız yoktur. Siz ancak iftira edenlersiniz, uyduranlarsınız. Ey kavmim, ona onun karşılığında sizden bir ecir, ücret istemiyorum. Eğer ücretim varsa ancak beni Yaradan'a aittir. Hala akıl etmez misiniz? Ve ya kavmim, Rabbinizin mağfiretini isteyin. Sonra ona tövbe edin. Mürşidin önünde tövbe edip zikre başlayın. Üzerinize semadan bol yağmur, bol rahmet göndersin. Ve sizin kuvvetinizi kuvvetle arttırsın. Ve mücrimler, suçlular olarak yüz çevirmeyin. Yahut, bize bir delil mucize getirmedin ve biz senin sözünden dolayı ilahlarımızı terk etmeyiz ve biz sana inanmayız dediler. Biz ancak bizim bazı ilahlarımız fena halde seni çarptı deriz. Onlara şöyle dedi. Ben Allah'ı şahit tutuyorum ve sizin şirk koştuğunuz şeylerden benim muhakkak ki kesinlikle uzak, beri olduğuma şahitlik edin. Ondan Allah'tan başka putlarla haydi hepiniz bana tuzak kurun. Sonra da bana mühlet vermeyin. Muhakkak ki benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Yürüyen hiçbir canlı mahluk dabbe yoktur ki o Allahu Teala onun perçeminden tutmuş, onun kontrolü altında olmasın. Muhakkak ki benim Rabbim sırat-ı mustakim üzeredir. Sırat-ı mustakimin kontrolü Allah'tadır. Eğer hala dönerseniz, yüz çevirirseniz böylece ben bana gönderileni, vahyi, kitabı, onu size tebliğ etmiş oldum. Ve Rabbim

Erine asi oldular, isyan ettiler ve azgın zorbaların hepsinin emrine tabi oldular. Ve bu dünyada ve kıyamet günü lanete tabi tutuldular ve Ad kavmi Rablerini inkar etmediler mi? Hud aleyhisselamın kavmi Ad kavmi Allahu Teala'nın rahmetinden uzak kaldı. Öyle değil mi? Ve Semud kavmine onların kardeşi Salih aleyhisselam şöyle dedi. Ey kavmim! Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Sizi arzdan yaratan ve orada size imar ettiren O'dur. Öyleyse ondan mağfiret isteyin. Sonra ona tövbe edin, Allah'a yönelin. Benim Rabbim muhakkak ki yakındır, dualara icabet edendir. Ya Salih! Sen bundan önce aramızda hakkında ümit beslenen bir kimse olmuştun, dediler. Babalarımızın taptığı şeylere bizim tapmamızı sen bize nehy mi ediyorsun? Gerçekten bizi ona davet ettiğin şüphe verici şeyden biz kesinlikle tereddüt içindeyiz, dediler. Salih aleyhisselam şöyle dedi. Ey kavmim! Eğer ben Rabbimden bir delil üzerinde isem ve bana kendinden bir rahmet vermiş ise de görüşünüz bu mu? Şayet ben ona asi olursam Allah'a karşı kim bana yardım eder? O takdirde benim hayırdan uzaklaşmamı artırmanızdan başka bir şey olmaz. Ve ey kavmim! Bu Allah'ın dişi devesi sizin için bir ayettir, mucizedir. Artık onu serbest bırakın. Allah'ın arzından yesin ve ona kötülükle dokunmayın. Aksi halde sizi yakın bir azap yakalar. Buna rağmen onu kestiler. Bunun üzerine Salih aleyhisselam şöyle dedi. Yurdunuzda 3 gün daha faydalanın. Bu yalanlanması, tekzip edilmesi olmayan bir vaattir. Bundan sonra emrimiz geldiği zaman Salih aleyhisselamı ve onun yanındaki ameni olan kimseleri bizden bir rahmetle kurtardık. Ve izin gününün zilletinden de kurtardık. Muhakkak ki senin Rabbin, o kavidir, güçlüdür, azizdir, yücedir. Ve zulmeden kimseleri bir sayha çok kuvvetli korkunç ses aldı, helak etti. Böylece kendi yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Sanki orada hiç var olmamışlar, yaşamamışlar gibi. Gerçekten Semud kavmi Rablerini inkar etmediler mi? Semud kavmi Allah'tan uzak kaldı, öyle değil mi? Ve andolsun elçilerimiz İbrahim aleyhisselama müjde ile geldiler. Selam dediler. O, İbrahim aleyhisselam da selam dedi. Bunun üzerine çok geçmeden kızarmış bir buzağı getirdi. Kızarmış bir buzağı getirmesi gecikmedi. Fakat onların ellerinin ona uzanmadığını görünce onları yadırgadı. Ve onlardan dolayı bir korku hissetti. Onlar, korkma, muhakkak ki biz Lut kavmine gönderildik, dediler. Ve ayakta duran hanımı bunun üzerine gülümsedi. O zaman onu İshak'la ve İshak'ın arkasından Yakup'la müjdeledik. Hayret, ben ihtiyar aciz iken mi doğuracağım? Ve işte bu eşim de ihtiyar. Muhakkak ki bu elbette şaşılacak bir şeydir, dedi. Melekler dediler ki, Allah'ın emrine mi şaşırıyorsun? Ey ev halkı! Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinize. Muhakkak ki o hamiddir, çok övülen, çok hamd edilendir, meciddir, şanı yüce olandır. Artık İbrahim aleyhisselamdan korku gidip ona müjde geldiği zaman Lut kavmi hakkında bizimle mücadele ediyordu. Muhakkak ki İbrahim aleyhisselam cidden çok halim, yumuşak huylu, çok acıyan, yalvarandır. Allah'a yönelmiş bir kimsedir. Ey İbrahim! Bundan vazgeç. Çünkü senin Rabbinin emri gelmiştir. Ve muhakkak ki onlara geri çevrilemez bir azap gelecek, verilecek. Ve Resullerimiz Lut aleyhisselama geldiği zaman onlardan dolayı üzüldü ve içi daralıp telaşlandı. Ve bu çok kötü, zorlu bir gün, dedi. Ve onun kavmi koşarak onun yanına ona geldi.
ve daha önceden seyyi

At kötü şeyler yapıyorlardı. Ya kavmim, işte bunlar kızlarım. Onlar sizin için daha temizdir. Artık Allah'tan sakının, Allah'a karşı takva sahibi olun ve misafirlerimin yanında beni rezil etmeyin. Sizin aranızda irşad eden bir adam yok mu? Dedi. Andolsun ki senin de bildiğin gibi kızların konusunda bir hakkımız, isteğimiz yok. Ve muhakkak ki sen bizim ne istediğimizi, maksadımızı elbette biliyorsun dediler. Lut aleyhisselam şöyle dedi. Keşke size karşı benim bir kuvvetim olsaydı veya ben kuvvetli bir taraftara, muhkem bir yere sığınsaydım. Resuller şöyle dediler. Ey Lut, muhakkak ki biz senin Rabbinin resulleriyiz, elçileriyiz. Onlar sana asla ulaşamazlar. Hemen gecenin bir kısmında hanımın hariç ailenle gece çık, yürü. Sizin içinizden biriniz hiç kimse geri dönmesin, dönüp bakmasın. Çünkü onlara isabet eden şey ona da isabet edecek. Muhakkak ki onlara vaat edilen vakit sabah vaktidir. Sabah vakti yakın değil mi? Artık emrimiz geldiği zaman onu, o şehri alt üst ettik, onu yükseltip alçalttık. Onların üzerine istif edilmiş, dizilip hazırlanmış siccilden, pişirilip sertleştirilmiş kerpiçten yapılmış taşlar yağdırdık. Rabbinin katında damgalanmıştır, işaretlenmiştir ve o zalimlerden uzak değildir. Ve Medyen kavmine onların kardeşi Şuayb şöyle dedi. Ey kavmim! Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Ölçeği ve tartıyı eksiltmeyin. Gerçekten ben sizi hayırda, bollukta, refahta görüyorum. Ve muhakkak ki ben ihate eden, kuşatan günün azabının üzerinize olmasından korkuyorum. Ve ey kavmim! Ölçeği ve tartıyı adaletle ölçün, yerine getirin. İnsanların eşyalarını, haklarını eksiltmeyin ve fesat çıkaranlar olarak yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer siz müminlerseniz, Allah'ın bakiyesi, ticaretin bıraktığı kar, helal kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ve ben sizin üzerinize muhafız, gözleyici değilim. Ya Şuayb! Babalarımızın ibadet ettiği şeyleri ve de mallarımız konusunda dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Muhakkak ki sen halimsin, reşitsin, rüştü erensin, irşat edensin dediler. Şuayb şöyle dedi. Eğer ben Rabbimden bir delil üzerinde isem ve beni kendinden güzel bir rızıkla rızıklandırdı ise de görüşünüz bu mu? Sizi ondan men ettiğim şeyde size muhalefet etmek istemiyorum. Sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Benim başarım ancak Allah iledir. Ben ona tevekkül ettim ve ona yöneldim. Ey kavmim! Bana karşı gelmeniz Nuh aleyhisselamın kavmine veya Hud aleyhisselamın kavmine veya Salih aleyhisselamın kavmine isabet eden musibetlerin bir benzerini sakın size de isabet ettirmesin. Ve Lut aleyhisselamın kavmi sizden uzak değildir. Ve Rabbinizin mağfiretini isteyin, dileyin. Sonra ona Resul veya Mürşid önünde tövbe edin. Muhakkak ki benim Rabbim rahmet edendir, rahmet nuru gönderendir, veduddur, sevendir. Şöyle dediler, ya Şuayb, senin söylediklerinin çoğunu biz anlamadık. Ve gerçekten biz seni içimizde zayıf görüyoruz. Ve senin rahtın, sana destek olan grubun olmasaydı, mutlaka seni taşlardık. Ve sen bize karşı üstün değilsin. Ey kavmim! Benim rahtım, arkadaşlarım, sizin yanınızda Allah'tan daha mı üstün? Ve onu Allah'ı unutarak arkanızı attınız, önem vermediniz. Muhakkak ki benim Rabbim yaptıklarınızı ihata eder, İlmiyle kuşatır. Ey kavmim! Yapacağınız, yapabileceğiniz şeyi yapın. Muhakkak ki ben de yapıyorum. Onu alçaltan azap kime gelir ve kim yalancıdır, yakında bileceksiniz. Ve gözleyin, bekleyin.
Muhakkak ki ben de sizinle beraber bekliyorum. Ve emrimiz geldiği zaman Şuayb aleyhisselamı ve onunla beraber amenü olanları bizden bir rahmetle kurtardık. Zalim kimseleri bir sayha ses aldı, böylece kendi diyarlarında dizüstü çöküp kaldılar. Orada hiç yaşanmamış gibiydi. Medyen kavmi de Semud kavminin Allah'ın rahmetinden uzak olduğu gibi Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmadı mı? Ve andolsun ki Musa aleyhisselamı ayetlerimizle ve apaçık bir sultanla gönderdik. Firavun ve onun kavminin ileri gelenlerine Musa aleyhisselamı gönderdik. Ayet 96. Fakat onlar Firavun'un emrine tabi oldular ve Firavun'un emri ise irşat edici değildi. Firavun kıyamet günü kavminin önüne geçerek böylece onları ateşe götürecek ve girilen yer ne kötü bir yerdir. Ve burada kıyamet gününde lanete tabi tutuldular. Verilen bahşiş ne kötü bir bağıştır. İşte bu sana anlattığımız beldelerin haberlerindendir. Onlardan ayakta kalanlar, izleri hala duranlar ve hasat olanlar, izleri silinmiş olanlar vardır. Ve biz onlara zulmetmedik. Ve lakin onlar kendilerine zulmettiler. Rabbinin emri geldiği zaman Allah'tan başka dua ettikleri ilahlar onlara bir fayda sağlamadı, vermedi. Ve onların helaklarını artırmaktan başka bir şey olmadı. Ve halkı zalim olan ülkeleri ahzettiği zaman senin Rabbinin yakalaması işte böyledir. Onun ahzı yakalaması muhakkak ki çok şiddetlidir, çok elimdir. Muhakkak ki bunda ahiret azabından korkan kimse için elbette bir ayet, delil vardır. İşte bu insanların toplanma günüdür. Ve işte bu şehadet günüdür. Ve biz onu, o günü sayılı belirli bir vadiden, ecelden başka ertelemeyiz. O gün gelince onun izni olmaksızın kimse konuşamaz. O zaman onlardan bir kısmı şakidir, bedbaht, bir kısmı saittir, mutlu. Şaki olanlara gelince artık onlar ateştedir. Onlar orada yüksek sesle inleyerek ve çok zor bir şekilde soluk soluğa nefes alıp verirler. Onlar semalar ve yeryüzü, cehennemin semaları ve arzı durdukça orada ebedi kalanlardır, kalacaklardır. Rabbinin dilediği şey cehennemi yok etmeyi dilemesi hariç. Muhakkak ki senin Rabbin dilediği şeyi yapandır. Fakat mutlu olanlar artık cennettedir. Cennetlerin semaları ve arzı durdukça Rabbinin dilediği şey cenneti yok etmeyi dilemesi hariç onlar orada ebedi kalanlardır, kalacaklardır. Bu kesintisiz bir ihsandır. Artık sen onların taptığı şeylerden şüphe içinde olma. Onlar ancak babalarının önceden ibadet ettiği gibi ibadet ediyorlar, onların taptığı şeylere tapıyorlar. Ve muhakkak ki biz onların nasiplerini eksiltmeksizin öderiz, ödeyenleriz. Ve andolsun Musa aleyhisselama kitap verdik. Fakat onun hakkında ihtilafa, anlaşmazlığa düştüler. Rabbinden bir söz, hesabın kıyamet gününde görüleceği geçmemiş olsaydı, onların aralarında mutlaka hüküm verilmiş olurdu. Muhakkak ki onlar mutlaka ondan, Kur'an'dan şüpheli bir tereddüt içindeler. Ve muhakkak ki Rabbin onların hepsinin amellerinin karşılığını mutlaka onlara öder. Muhakkak ki o onların amellerinden, yaptığı şeylerden haberdar olandır. Artık sen sana tövbe ederek tabi olanlarla birlikte emrolunduğun gibi istikamet üzere ol ve azgınlık yapmayın, aşırı gitmeyin. Muhakkak ki o yaptıklarınızı görendir. Ve zalim olan kimselere meyletmeyiniz. O takdirde size ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostunuz yoktur. Sonra yardım olunmazsınız. Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın kısmında namazı ikame et. Muhakkak ki haseneler, kazanılan dereceler, seyyiat, kaybedilen dereceleri giderir. İşte bu zikredenler için bir öğüttür. Ve sabret. Muhakkak ki Allah
muhsinlerin ecrini zayi etmez. Bu durumda sizden önceki nesillerden bakiye sahiplerinden, asırlarca münkerden nehyedenler ve marufla emredenler, onlardan kurtardıklarımızdan pek azı dışındakilerden de bir kısmı, yeryüzünde fesattan nehyetseler, men etseler olmaz mıydı? Zalim olanlar, onları şımartan şeylere, mala, mülke tabi oldular. Ve mücrimler, suçlular oldular. Ve senin Rabbin, halkı ıslah edici olan beldeleri zulümle helak edici olmadı. Ve Rabbin şayet dileseydi, insanları tek bir ümmet yapardı. Oysa ihtilaflar devam edecek. Rabbinin rahmet ettiği, rahim esmasıyla tecelli ederek rahmet nuru gönderdiği kimseler, ihtilafa düşmeyip Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ve onları, insanları, bunun için ihtilafa düşenlerle düşmeyenleri ayırmak için yarattı. Rabbinin ihtilafa düşenler, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için sözü tamamlandı. Cehennemi mutlaka tamamen insanlar ve cinlerle dolduracağım. Ve sana anlattığımız şeylerin hepsi Resullerin haberlerindendir. Onlarla senin kalbindeki Fuat hassasını, fiziğin ötesindeki idraki sağlamlaştırırız. Ve bunda bu haberlerde sana hak, müminlere öğüt ve zikir geldi. Ve mümin olmayanlara de ki, siz yapmakta olduğunuz şeyleri yapın, devam edin. Muhakkak ki biz de yapanlarız. Ve bekleyin. Muhakkak ki biz de bekleyenleriz. Semaların, göklerin ve arzın gaybı Allah'ındır. İşlerin hepsi O'na döndürülür. Öyleyse O'na kul olun ve tevekkül edin. Senin Rabbin yaptığınız şeylerden gafil, habersiz değildir. Yusuf Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 111 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Bunlar beyan edilmiş, açıklanmış kitabın ayetleridir. Muhakkak ki biz onu Arapça Kur'an olarak indirdik. Böylece siz akıl edersiniz. Sana vahyettiğimiz bu Kur'an ile en güzel kıssaları sana anlatıyoruz. Ve oysa sen ondan önce elbette gafillerdendin. Yusuf aleyhisselam babasına şöyle demişti. Babacığım, gerçekten ben 11 yıldız, güneş ve ay gördüm. Onları bana secde eder vaziyette, durumda gördüm. Babası şöyle dedi. Ey oğulcuğum! Rüyanı kardeşlerine anlatma. O zaman anlattığın takdirde sana tuzak kurarlar. Muhakkak ki şeytan insana apaçık düşmandır. Ve işte böylece Rabbin seni seçecek ve sözlerin, olayların tevilini, yorumunu sana öğretecek. Sana ve Yakup aleyhisselamın ailesine de tıpkı daha önce ataların İbrahim aleyhisselam ve İshak aleyhisselama nimetini tamamladığı gibi nimetini tamamlayacak. Muhakkak ki senin Rabbin alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm veren, hikmet sahibidir. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerin de soranlar için ayetler, dersler vardır. Yusuf ve kardeşi babamıza gerçekten bizden daha sevgili demişlerdi. Ve biz bir grubuz. Muhakkak ki babamız gerçekten açık bir yanılgı içinde. Yusuf'u öldürün veya onu bir yere atın. Babanızın yüzü size dost olsun, babanızın sevgisi size kalsın. Ve ondan sonra salihler topluluğu olun. İçlerinden bir sözcü şöyle dedi. Yusuf'u öldürmeyin. Bir şey yapacaksanız onu kuyunun dibine atın. Bir yolcu kafilesi onu bulur. Ey babamız! Sana ne oldu? Yusuf konusunda bize emniyet etmiyorsun, güvenmiyorsun. Ve muhakkak ki biz onun iyiliğini isteyenleriz dediler. Yarın onu bizimle gönder. Bol bol yesin ve oynasın. Ve muhakkak ki biz onu gerçekten muhafaza edenleriz, koruyanlarız. Babası şöyle dedi. Onunla gitmeniz muhakkak ki
gerçekten beni mahzun eder. Ve ben siz ondan gafilken onu bir kurdun yemesinden korkarım. Ve biz gerçekten kuvvetli bir topluluk iken eğer onu bir kurt yerse o zaman biz mutlaka hüsrana düşen kimseler oluruz dediler. Böylece hep beraber onu kuyunun dibine atmak için götürdükleri zaman biz ona, Yusuf'a, onlar farkında değillerken onlara bu yaptıklarını anlatacağını vahyettik. Ve babalarına yatsı vakti ağlayarak geldiler. Ey babamız! Biz yarış yapmak için gittik ve Yusuf'u eşyamızın yanına bıraktık. O zaman o esnada onu kurt yedi. Biz doğru söylesek bile sen bize inanacak değilsin dediler. Ve üzerinde yalancı kan bulunan gömleğini getirdiler. Babası şöyle dedi. Hayır, sizi nefsiniz bir işe sevk etti. Artık bundan sonrası benim yapmam gereken şey güzel bir sabırdır. Sizin anlattığınız şeye karşı istiyane yardım istenecek olan sadece Allah'tır. Ve bir yolcu kafilesi kervan geldi. Sonra da sucularını kuyuya gönderdiler. Böylece kovasını sarkıttı. Müjde, bu bir erkek çocuk dedi. Onu ticaret malı olarak sakladılar. Ve Allah yaptıklarını, yapmakta olduklarını en iyi bilendir. Ve onu, Yusuf'u az bir fiyatla birkaç dirheme sattılar. Çünkü ona karşı zahitlerdendiler. Mısır'da onu satın alan kişi hanımına şöyle dedi. Onun yerleşeceği yeri özenle hazırla, ona karşı kerim ol. Belki bize faydası olur veya belki de onu evlat ediniriz. Ve işte böylece ona hadislerin, olayların, sözlerin tevilini, yorumunu öğretelim diye Yusuf'u yeryüzünde yerleştirdik. Ve Allah emrinde galip olandır. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Ve en kuvvetli çağına ulaştığı, buluğa erdiği zaman ona hüküm, hikmet ve ilim verdik. Muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Yusuf'un evinde kaldığı kadın ondan murat almak istedi. Kapıları sımsıkı kapatıp, "Hadi gel, senin için," dedi. O, Yusuf da şöyle dedi. "Allah'a sığınırım. O benim Rabbimdir. Benim yerleşme yerimi en güzel şekilde yaptı. Muhakkak ki zalimler felaha, kurtuluşa ermezler. Ve andolsun ki kadın onu arzuladı. Eğer Rabbinin delilini görmeseydi, o Yusuf aleyhisselam da onu arzulamıştı. İşte böylece onu kötülükten ve fuhuştan uzaklaştırırız. Muhakkak ki o muhlis kullarımızdandır." Ve ikisi de kapıya koştular. Kadın onun gömleğini arkadan çekerek yırttı. Ve kapının yanında onun, kadının efendisiyle karşılaştılar. Ve kadın şöyle dedi. "Senin ehline, ailene kötülük yapmak isteyen kimsenin cezası zindana atılmak veya acı bir azaptan başka nedir?" Yusuf şöyle dedi. "O beni elde etmek istedi. Onun, kadının ailesinden bir şahit şahitlik etti. Eğer onun gömleği önden yırtılmış ise o takdirde, o bayan doğru söylemiştir ve o erkek yalancılardandır. Ve eğer onun gömleği arkadan yırtılmışsa, o takdirde o kadın yalan söyledi ve o erkek doğru söyleyenlerdendir. Böylece onun gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu gördüğü zaman, kadının eşi şöyle dedi. "Muhakkak ki o sizin tuzağınız. Sizin tuzağınız gerçekten büyüktür. Yusuf, sen bundan yüz çevir. Ve sen de kadın, günahın için mağfiret dile. Muhakkak ki sen kasten günah işleyenlerden oldun." Şehirdeki kadınlar, Aziz'in, vezirin hanımı, onun emrinde olan kölesi, genç delikanlıyı elde etmek istiyor. Aşk onun kalbine işlemiş. Biz gerçekten onu apaçık bir sapıklıkta görüyoruz dediler. Kadınların onu çekiştirdiklerini işittiği zaman onlara davetçi gönderdi ve onlara karşılıklı oturacak yer hazırladı. Onlardan her birine meyve soymaları için bir bıçak verdi ve Yusuf'a "Onlara, kadınlara çık," dedi. Böylece onu gördükleri zaman
ona hayran kaldılar ve ellerini kestiler. Ve haşa, Allah için bu bir beşer değil, ancak kerim bir melektir dediler. Şöyle dedi: hakkında beni kınadığınız kişi işte bu. Yemin ederim ki onun nefsini elde etmek istedim. Onun nefsinden murat almak istedim. Fakat o şiddetle sakındı. Ve eğer ona emrettiğimi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve mutlaka küçük düşenlerden olacak. Yusuf aleyhisselam şöyle dedi: Rabbim, zindan bana beni ona davet ettikleri şeyden daha sevimli. Onların, kadınların tuzaklarından beni uzaklaştırmazsan, uzaklaştırman hariç onlara meylederim ve cahillerden olurum. O zaman Rabbi ona icabet etti. Böylece onların hilesini ondan uzaklaştırdı. Muhakkak ki o en iyi işiten ve en iyi bilendir. Daha sonra delilleri gördükten sonra belli bir süreye kadar onu mutlaka zindana atmaları onlara uygun göründü. Ve onunla beraber iki genç erkek de zindana girdi. İkisinden biri şöyle dedi: muhakkak ki ben kendimi rüyamda üzüm sıkarken görüyorum. Ve diğeri de şöyle dedi: gerçekten ben de kendimi başımın üstünde ekmek taşırken görüyorum. Kuşlar ondan yiyorlar. Bize onun, onların tevilini, yorumunu haber ver, anlat. Muhakkak ki biz seni muhsinlerden görüyoruz. Yusuf aleyhisselam şöyle dedi: size rızıklandırılacağınız bir yemek gelmez ki o, size gelmeden önce ben size onun tevilini, yorumunu yapmış, size haber vermiş olmayayım. İşte bu ikisi Rabbimin öğrettiklerindendir. Gerçekten ben Allah'a iman etmeyen ve ahiretlerini, Allah'a ruhlarını ulaştırmayı inkar eden bir kavmin dinini terk ettim. Ve ben atalarım İbrahim aleyhisselam, İshak aleyhisselam ve Yakup aleyhisselamın dinine tabi oldum. Bizim Allah'a bir şeyle şirk koşmamız olamaz. İşte bu Allah'ın bize ve insanlara fazlındandır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Ayrı ayrı Rabler mi daha hayırlı, yoksa vahid, tek olan, kahhar, kahredici, hakim ve galip olan Allah mı? Sizin ondan başka taptıklarınız, Allah'ın kendilerine bir delil indirmediği, sadece siz ve babalarınızın onu isimlendirdiğiniz putlardan başka bir şey değildir. Hüküm ise ancak Allah'a aittir. Sizin ondan başkasına ibadet etmemenizi emretti. İşte bu kayyum, Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar devam edecek olan dindir. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Bu durumda sizin ikinizden biri bundan sonra efendisine şarap sunacak, sakinliğe devam edecek, fakat diğeri asılacak. Böylece kuşlar onun başından yiyecek. Hakkında ikinizin de tabirini, fetvasını istediğiniz iş kesinleşmiştir, kaza edilmiştir. Ve ikisinden kurtulacağını bildiği kişiye, efendinin yanında beni an, zikret dedi. Fakat şeytan ona, efendisine onu anmayı unutturdu. Böylece birkaç sene zindanda kaldı. Ve melik şöyle dedi: gerçekten ben 7 adet zayıf ineğin 7 adet semiz ineği yediğini görüyorum. Ve 7 yeşil başak ve diğerlerini de kurumuş görüyorum. Ey kavmin ileri gelenleri! Şayet siz rüya tabir edenlerseniz bana rüyamı yorumlayın. Karma karışık rüyalar. Biz böyle rüyaların yorumunu bilenler değiliz dediler. O ikisinden kurtulmuş olanı unuttuğunu hatırladı ve şöyle dedi: ben size bir süre sonra onun tevilini, yorumunu haber vereceğim. Hemen beni gönderin. Yusuf: ey Sıddık! 7 adet semiz inek, onları yiyen 7 adet zayıf inek ve 7 adet yeşil sümbül başak ve kurumuş olan diğerleri hakkında bize yorum yap. Belki umarım ben insanlara dönerim. Böylece seni ve rüyanın anlamını onlar öğrenirler. 7 yıl eskisi gibi ekin ekin. Böylece bunlardan yediğiniz az bir kısmı hariç
hasat ettiklerinizi başağında bırakın dedi. Bir süre sonra bunun arkasından biriktirdiklerinizden az bir kısmı hariç daha önce onlar için sakladıklarınızı yiyecekler. Bundan sonra içinde insanlara bol mahsul olan bir yıl gelecek ve o yılda meyvelerin suyunu sıkacaklar. Ve Melik, onu bana getirin dedi. Böylece ona Resul, Ulak, haberci geldiği zaman Yusuf aleyhisselam, efendine dön ve ellerini kesen kadınların hali, durumu nedir, ona sor dedi. Muhakkak ki Rabbim onların hilelerini en iyi bilendir. Melik, Yusuf'u elde etmek istediğiniz zaman konuştuğunuz konu neydi dedi. Onlar, kadınlar şöyle dediler. Haşa, Allah için ondan bir kötülük görmedik. Aziz'in karısı da, şimdi hak gizliyken ortaya çıktı. Ben onun nefsinden murad almak istedim. Muhakkak ki o sadıklardandır dedi. Yusuf haberciye dedi ki, işte bu benim onun gıyabında, yokluğunda ona, efendime ihanet etmediğimi ve Allah'ın ihanet edenlerin hilesini başarıya ulaştırmadığını bilmeleri içindir.

Allah Teala sizlerden mutlu olmanızı istiyor. Bu bir emirdir. Başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi değilseniz mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Onlar beni mutlu ederse ben de onları mutlu ederim sözü şeytanın korkunç bir tuzağıdır. Allah'ın sözü başkalarını mutlu edin ki siz mutlu olasınız tarzında. Neden? Etrafınızda 10 kişi varsa o 10 kişinin her birine mutluluk veren sizseniz karşılığında o mutluluğu Allah Teala size mutlaka yaşatacaktır. Her birine yaşattığınız mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız. Herkes için böyleyse 10 kişi yerine 20 kişiyle, 30 kişiyle, 100 kişiyle dost olan, arkadaş olan bir insan, onlarla en güzel ilişkilere giren bir insan, ilahi ilişkilere giren bir insan mutlu olmaz mı sevgili kardeşlerim? Her birine verdiği mutluluğun karşılığını o kişi kendisi yaşayacaktır. Allah-u Teala'nın böyle bir dizaynı var. Ne ka küfte, o ka ekmek. A'ya mutluluk verdi kişi, aynı mutluluğu yaşar. B'ye de mutluluk verirse, A'ya B'nin mutluluğu kadar eklenir o kişiden. C'ye de mutluluk verdiyse, C'nin mutluluğunu da yaşar. Böylece etrafındaki bütün insanlara mutluluk vermek o kişi için doyulmaz bir zevk haline gelir ve o kişi sadece başkalarını mutlu etmek için yaşar. Ama aslında en çok mutlu olan kendisidir. Çünkü Allah Teala başkalarına her mutluluk verdiğinde o mutluluğun aynısını kendisine yaşatacaktır, o kişiye yaşatacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun sırlarının en önemlisidir. Herkes bilmeli ki başkalarına ne kadar mutluluk verirse Allah Teala ona başkalarına verdiği mutluluğun aynını yaşatır. Neyse kim hayatını başkalarına mutluluk vermeye alarsa o dünyadaki mutlu insanlardan, en mutlu insanlardan bir tanesidir. Ve tatbikatına girerseniz bunun hiç de zor olmadığını göreceksiniz. Ayrıca yaşayacağınız mutluluk sizi vazgeçilmez bir davranış biçimine itecektir. Başkaları için yaşamak. O zaman göreceksiniz ki siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, bir Kur'an tefsiri dersinde gene birlikteyiz. Bir defa daha söylemekte fayda görüyoruz ki Kur'an tefsiri Kur'an'ın lafzının değil, ruhunun anlatılmasıdır. Lafzın anlatıldığı standartlarda bir mealle, bir tefsir büyük farklılıklar göstermez. Ama ruha girdiğiniz zaman o mutlaka Allah'tan alınarak verilen bir ilim olmak mecburiyetindedir. Kur'an'ın ruhu Allah'ın öğretisidir. İşte bu derste de size Allah'ın öğretisini sunmaya çalışacağız. Enbiya suresi 74. ayet-i kerime. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lütfen âteynâhu hukmen ve ilmen ve neceynâhu minel kariyetilleti kânet ta'melul habâis innehum kânu yevme sev'in fâsıkîn. Kelimeler ve lutan ve lut, âteynâhu ona verdik, hükmen hikmet ve ilmen ve ilim ve neceynâhu ve biz onu kurtardık minel kariyeti ülkeden elleti ki o, yani o ülke kânet tamülü yapıyorlardı el havâ ise çirkin işler. Çirkin işler, çirkinlikler. İnnehum, muhakkak onlar kâne oldular, kavmi bir kavim, sev'in, kötü, fasıkîn, fasıklar. Ve cümleler ve Lut aleyhisselama hikmet ve ilim verdik. Ve habais, kötülükler, yani habais, yani kötülükler işleyen ülkeden onu kurtardık. Muhakkak ki onlar fasık olan kötü bir kavimdi.

kötülükler, virgül, ahlak, sızlıklar. İşleyen ülkeden onu kurtardık. Muhakkak ki onlar fasık olan kötü bir kavimdi.

Burada Hazreti Lut'un kavmi ahlaksızlıklar içerisinde yüzüyordu. Ahlak büyük ölçüde bozulmuştu. Çirkin şeyler yapıyorlardı. Allah-u Teala burada Hazreti Lut'a hikmet ve ilim verdik diyor. Hazreti Lut bütün Resuller gibi, Hazreti Lut aynı zamanda Nebi'ydi, bütün Nebiler gibi daimi zikrin sahibiydi. Öyleyse hikmetin gerçek anlamda sahibiydi. Ama Allah-u Teala ona hem zahiri aleme ait olan, hem zahiri alemin ötesine ait olan, gaybe ait ilimler de vermişti. Ve fasık olan bir kavmin içinde Hazreti Lut onların nebi ve resulüydü. 75. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve et halnahu fi rahmetina innehu mines salihin ve et halnahu onu dahil ettik fi içine rahmetina bizim rahmetimiz innehu muhakkak o mines salihin salihlerden cümle ve onu rahmetimizin içine dahil ettik. Muhakkak ki o salihlerdendir. Onu rahmetimizin içine dahil ettik. Yani arkadan salihlerden de dediğine göre mutlaka Hazreti Lut bir Nebi Resul olarak daimi zikrin sahibiydi. Bu sebeple devamlı rahmetle fazl ve rahmetle salavat onu kuşatmıştı. Daimi zikir boyunca Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat devamlı olarak o kişinin göğsüne, göğsünden de kalbine ulaşır. Devamlı bir rahmet bulutu, devamlı bir fazl bulutu o kişiyi sarar. Salihlerin hepsi daimi zikrin sahibidir. Ama Hazreti Lut sadece salihlerden değildi. Salihlerin en üst makamının sahibiydi. Hem Nebi'ydi hem de Resul'dü. Allah razı olsun. Enbiya suresi 76. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Nuhan iz nada min kablu feste cebna lehu neceynahu ve ehlehu minel kervil azim. Ve Nuhan ve Nuh iz olduğu zaman nada, nida etti, çağırdı, dua etti, min kablu, önceden, daha önce, festecebna, böylece bunun üzerine icabet ettik, lehu, ona, fe, o zaman, böylece, neceynahu, biz onu kurtardık, ve ehlehu, ve onun ehlini, minel kervi, şiddetli üzüntüden, el azimi, büyük, azim, ve cümleler ve Nuh aleyhisselam daha önce nida etmişti. Yani seslenmiş, dua etmişti. Bunun üzerine ona icabet ettik. Duasını kabul ettik.
Böylece onu ve ehlini, ailesini büyük bir üzüntüden kurtardık. Nida, çağırmak, seslenmek, dua etmek anlamına geliyor. Münadi, dua eden, seslenen, ilan eden. Bunun üzerine ona icabet ettik diyor Allah Teala. Yani onun duasını kabul ederek duasını, talebini yerine getirdik. Böylece onu ve ehlini büyük bir üzüntüden kurtardık. Biliyorsunuz Allah Teala Hazreti Nuh'a gemi yaptırıyor. O gemiyle dünyayı sellerin kaplandığı bir ortamda Hazreti Nuh ve ailesi hayvanlardan birer çift hepsi gemiye yerleşerek bütün dünyayı kaplayan bir selden kendilerini kurtarıyorlar. Hazreti Nuh kavmi tarafından her zaman reddedilmiştir. Pek az insan Hazreti Nuh'un gemisiyle Hazreti Nuh'la birlikte oldular. Geri kalanlar kendi oğlu da dahil olmak üzere orada kaldılar ve sel onları yuttu. Boğularak öldüler. Şimdi 77. ayette Allah Teala bunları anlatıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nasarnahu minel kavmillezine kezzebu bi ayatina innehum kanu kavme sev'in fe agraknahum ecmain. Ve nasarnahu ve ona yardım ettik. Minel kavmi kavimden yani kavme karşı ellezine ki onlar kezzebu yalanladılar, tekzip ettiler. Bi ayatina ayetlerimizi. İnnehum muhakkak onlar kânu oldular. Kavme kavim sev'in kötü. Fe o zaman böylece agraknahum onları boğduk. Ecmain hepsi. Ve cümleler. Ve ayetlerimizi yalanlayan bir kavme karşı ona yardım ettik. Muhakkak ki onlar kötü bir kavim oldu. Böylece onların hepsini boğduk.

Hazreti Nuh'un kavmine bakıyoruz. Allah Teala Hazreti Nuh'a ayetler indiriyor. Bütün nebilerine kitap verdiğini söylüyor Allah Teala. Hazreti Nuh'a da kitap vermiş ve Hazreti Nuh'a verdiği kitabı kavmi yalanlıyor. Bu sebeple Allah Teala ayetlerimizi yalanlayan bir kavme karşı ona yardım ettik diyor. Sevgili kardeşlerim, her devirde Allah'ın söylediklerini insanların büyük kısmı mutlaka yalanlamıştır. Her devirde, her kavimde resuller yaşar ve insanların büyük kısmı bu resulleri mutlaka reddeder. Şu anda da bütün dünyada durum aynıdır. Şu anda bütün dünyada, bütün kavimlerde Allah'ın resulleri yaşıyor ama insanların çok az bir kısmı o resullere inanıyor, tabi oluyor. Büyük kısım, çok büyük kısımsa hayır, onlar inanmıyorlar, tabi olmuyorlar ve resullerini yalanlıyorlar, inkar ediyorlar. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlere resul göndeririz. Birbirinin ardından, yani ardı arkası kesilmeksizin resuller göndeririz. Hangi kavme resul gönderdiysek o kavimdekiler gönderdiğimiz resulü yalanladılar diyor Allah Teala. Tekzip ettiler. Hangi kavme resul göndermişse hiç istisna olmamış, bütün resulleri insanlık tarihi boyunca bütün resuller insanların büyük kısmı tarafından yalanlanmış. Hazreti Nuh'un kavmi içinde Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Allah'ın ayetlerini yalanlamışlar. Hazreti Nuh'u asla bir resul, bir peygamber olarak kabul etmemişler ve sonunda Allah Teala da onları boğmuş. Ve Enbiya suresinin 78. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Davud'e ve Süleyman'e iz yahkumani fil harsi. İz nefeşet fihi gane mul kavm, yani kavmi. Ve kunna li hukmihim şahidin. Ve Davud'e kelimeler, Davud aleyhisselam ve Süleyman'e ve Süleyman iz yahkumani, ikisi hüküm veriyordu. Fi içinde elharsi, ekin. Biz nefeşet, hayvanlar geceleyin yayılmıştı. Yani çobansız olarak yayılmıştı. Fihi hakkında ganemu, koyunlar, el kavmi, kavmi ve kunna, ve biz olduk li hükmihim, onların hükmüne şahidin, şahitler. Diyor ki Allah Teala cümleciklerde, Davud aleyhisselam ve Süleyman aleyhisselam bir kavmin koyunlarının gece, evet, çobansız olarak içinde yayılıp otladığı ekinler hakkında hüküm veriyorlardı. Ve biz onların hükmüne şahittik diyor Allah-u Teala.

Şimdi olay nasıl oluyor? Ekinler hakkında hüküm veriyorlardı olayı. İki adam Davud Aleyhisselam'ın huzuruna geliyor. Birinin koyunları, diğerinin tarlasındaki ekinleri gece yemiş. Davud Aleyhisselam koyunları ekin sahibinin almasına hükmetti. Süleyman Aleyhisselamsa her ikisine uygun bir hüküm verseydin dedi. Davud Aleyhisselam o nasıl bir hüküm diye sordu. Süleyman Aleyhisselam koyun sahibi tarlayı alır, eker, sürer, eski haline getirir. Ekin sahibi de koyunları alır, sütünden, yününden faydalanır. Ekinler eski haline gelince de koyunlar ve tarla sahiplerine geri verilir dedi. Ve aralarında bu hüküm verildi. Davud Aleyhisselam'ın hükmünde koyunları ekin sahibinin almasına karar verilmesi söz konusu. Ama diğeri hakkında bir hüküm yok. Oysa ki bir fiil var ortada. Ekilen bir tarla perişan hale getirilmiş. Öyleyse yapılması lazım gelen ne? Yapılması lazım gelen o tarlanın yine mahsulü bir hale getirilmesi. Bunun sorumluluğu da koyunların yediği tarla olacak. O süreç içerisinde koyunların mahsulü, yünü tarlanın sahibine ait olacak. Çünkü tarlanın sahibi zarar görmüş. Ekinini bir sene sonra alabilecek. O sene zarar gördüğü için onun karşılığı olarak koyunlar ona verilsin diyor Hazreti Süleyman. Allah Teala bu hususu anlatıyor. Davud Aleyhisselam ve Süleyman Aleyhisselam o tarlanın içinde koyunların otladığı ekinler hakkında hüküm veriyorlardı diyor. Ve biz onların hükmüne şahittik buyuruyor Allah Teala. Her ikisi de Allah'ın Resulleri ve Nebileri. Davud Aleyhisselam'ın zeburu bugünlere kadar ulaşmıştır. Ama Allah Teala Hazreti Süleyman'a da kitap yazdırmıştır diye düşünüyoruz. Çünkü ey nebiler diyor, size kitap verdik ve hikmet verdik. Ve bundan sonra ne olduğunu anlatıyor Allah Teala. 79. ayet-i kerimede diyor ki hem naha Süleyman, aslında Süleyman'e, Süleyman

kelimeler fe, böylece artık fehemnaha, biz bunu ona anlattık, öğrettik, anlamasını sağladık. Fehime, anladı. Feheme, en fehime, anlamak. Süleymane, Süleyman Aleyhisselam ve kullen ve hepsi, ateyna, biz verdik, hukmen, hüküm, hikmet. Ve ilmen ve ilim ve sehkarna ve boyun eğdirdik, emrine verdik. Mea beraber Davud. Davud'e, Davud Aleyhisselam, el cibale dağ, dağlar. Yusebbihne, tesbih ediyorlar. Ve ettayre, ve kuşlar, ve kunna, ve biz olduk, failin, yapanlar. Böylece onu, bu hükmü Süleyman'a anlattık. Ve hepsine hikmet ve ilim verdik. Davud Aleyhisselam'la beraber tesbih eden dağları ve kuşları musahhar kıldık. Emrine amade kıldık.

tesbih eden, yani tesbih etsinler diye. Dağları ve kuşları musahhar, emrine amade kıldık. Davud Aleyhisselam'la beraber tesbih eden, yani tesbih etsinler diye dağları ve kuşları emrine amade kıldık, musahhar kıldık, yani emrine amade kıldık.

Dağlar ve kuşlar Hazreti Davud'la birlikte tesbih ediyorlardı. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Tesbih Allah'ın dağlara ve kuşlara yaptırdığı bir işlev. Bu durumda ne oluyor? Bu durumda dağlar da kuşlar da kendi iradelerinin dışında Allah'ın iradesiyle, ilahi iradeyle Allah'ı zikrediyorlar. Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ama bu Allah'ın iradesiyle zikrettikleri için zikir adıyla anılmıyor. Tesbih adıyla anılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu ayet yani Enbiya suresinin 79. ayet-i kerimesi tesbihin

ne olduğunu daha net olarak bize gösteriyor. Hazreti Davud'un Allah'tan talebi var, kuşlarında, dağlarında kendisiyle beraber zikretmesi. Allah-u Teala Hazreti Davud'un talebini kabul ediyor. O talep üzerine, Allah'ın kabul etmesi üzerine kuşlar da, dağlar da Allah'ı zikrediyorlar. Ama zikri yapan onlar değil, Allah onlara yaptırıyor. Başka bir irade, ilahi irade, cüz'i iradeye, dağın ve kuşun iradesine tesir etmek suretiyle, kuşun iradesiyle oluşmayan, dağın iradesiyle oluşmayan, ilahi iradeyle oluşan bir zikir müessesesi meydana geliyor. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Bunun Kur'an'daki adı aynı isim tekrar edildiği halde, Allah'ın ismi tekrar edildiği halde zikir değildir. Eğer dağlar ve kuşlar kendi iradeleriyle Allah-u Teala'nın adını zikretselerdi, Allah, Allah, Allah deselerdi, onun adı zikir olacaktı. Ama ilahi irade kendilerine Allah'ın adını söylettiği için, başka bir iradenin tesiri altında Allah'ın adını tekrar ettikleri cihetle, bunun adı Kur'an-ı Kerim'de zikir değil, tesbihtir. Öyleyse Hazreti Davud ne yapmıştır? Allah'tan talepte bulunmuştur. Neyi? Dağların ve kuşların Allah adını tekrar etmelerini, Allah'ı tesbih etmelerini. Allah-u Teala Hazreti Davud'un talebini kabul etmiştir. Kabul etmiş ve dağlara da, kuşlara da derhal Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ettirmeye başlamıştır. İlahi irade kuşlar ve dağlar üzerinde tesirini icra etmiş, onlar Allah'ın adını tesbih etmeye başlamışlardır. Ne üzerine olmuştur bu iş? Hazreti Davud'un talebi üzerine. Allah Teala burada onu anlatıyor. Hazreti Davud'a diyor, dağları ve kuşları Hazreti Davud'un emrine musahhar kıldık diyor. Hazreti Davud'un emrine amade kıldık. Onun emrinin, onun talebinin gereğini yapıyorlar diyor. Devreye giren kim? Allah. Ve Hazreti Davud tesbihte, yani daimi zikirde peygamber ve bu sebeple Allah-u Teala'nın ilahi iradesi onu kontrolü altında tutuyor ve ona da Allah, Allah, Allah diye zikir yaptırıyor. Ama Allah'ın ismini Hazreti Davud kendi iradesiyle söylemiyor. İlahi irade ona devamlı Allah'ın ismini tekrar etmek durumunda bir hususu oluşturuyor. Yani Hazreti Davud kendi iradesiyle Allah'ın ismini tekrar edip Allah'ı zikretmiyor. İlahi irade, Allah'ın iradesi onun Allah kelimesini tekrar etmesini, yani tesbih etmesini sağlıyor. Bu sebeple ayet-i kerimede Hazreti Davud'dan da, dağlardan da, kuşlardan da Allah'ın adını tesbih ettikleri şeklinde bir davranış biçimi sergileniyor. Kuşlar da, dağlar da, Hazreti Davud da Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ediyorlar. Ama bütün bu Allah'ın ismini tekrarlar, Allah'ın iradesiyle, ilahi iradeyle cereyan ettiği için ismi zikir değil, tesbih. Öyleyse neden Allah-u Teala tesbih kelimesini kullanıyor? Neden Hazreti Davud'un
emrine amade kıldık diyor. Bu konular burada aydınlanmış oluyor. Allah razı olsun. Ve 80. ayet-i kerimeye ulaştık. Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve allemnahu san'ate libusin lekum li tuhsinekum min ba'sikum fehel entum şakirun. Ve allemnahu ve biz ona, yani Hazreti Davud'a öğrettik. Sanate sanat yapmak, lebusin libas elbise. Elbise kelimesi libas kelimesinden geliyor. Lebusin libas elbise, aynı kökten gelen kelimeler elbise, giysi. Lekum sizin için, li tuhsinekum sizi koruması için. Min be sikum sizin şiddetli çarpışmalarınızdan

Ve artık öyleyse buna rağmen hel mi entüm siz şakirun, şükredenler. Cümleler sizin için ona şiddetli çarpışmalarınızda sizi korusun diye elbise yani zırh yapmayı öğrettik. Artık siz şükredenler misiniz? Belki de daha doğrusu artık değil de öyleyse. Öyleyse siz şükredenlerden misiniz? Madem ki insanlar savaşlarda zırh giymeyi öğrenmişler, bu zırhı giydikleri zaman savaşlarda onları zırh koruyor. Öyleyse korunmayı öğrettiği için Allah'a şükretmek lazım. Allah Teala soruyor. Öyleyse siz şükredenlerden misiniz diyor. Hazreti Davud demiri eriterek zırh yapmayı Allah Teala'dan öğreniyor. Allah razı olsun. 81. ayete geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Velli Süleyma ner riha asifeten tecri bi emrihi ilel ardilleti barekna fiha ve kunna bi kulli şeyin alimin. Kulli şeyin alimin. Ve li Süleymane, Süleyman için erriha rüzgar asifeten. Fırtına. Teci akar gider bi emrihi onun emriyle ilel ardı o yere. Elleti ki o barekna bereketli kıldık fiha orada. Ve kunna ve biz olduk bi kulli şeyin her şeyi alimin bilenler. Ve li Süleymaner riha asifeten. Ve fırtınalı rüzgar Hazreti Süleyman içindir. Tecrin bi emrihi ilel ardi. Onun emriyle onun emriyle

orada bereketli kıldığımız yerlere gider. Ama onun emriyle gider diyor Allah-u Teala. Ve fırtınalı rüzgar. Orada bereketli kıldığımız yerlere onun emriyle gider. Orada onun emriyle bereketli kıldığımız yerlere gider.

Hazreti Süleyman Tayyip Mekan'ın sahibidir. Hazreti Süleyman kuş dilini bilendir. Hazreti Davud da kuşların zikretmesini istiyor. Allah'ı tesbih etmesini istiyor. Kuşların tesbih edip etmediğini görüyor Hazreti Davud, biliyor. Öyleyse Hazreti Süleyman'dan bahsediyor Allah Teala 81. ayet-i kerimede. Fırtınalı rüzgar, yani hafif bir rüzgardan fırtınaya kadar her çeşit rüzgar Hazreti Süleyman içindir diyor. Hazreti Süleyman'ın başka bir ayetinde Allah Teala rüzgar hızıyla hareket ettiğini söylüyor. Bu ayette bu kadar fırtına rüzgar Hazreti Süleyman içindirden burada o rüzgar gibi rüzgar hızında Hazreti Süleyman seyahat ederdi. Allah Teala'nın ona verdiği özel bir yetkiyle. Yani fizik vücut tayin mekanı yapıyordu Hazreti Süleyman.

Rüzgar. Bereketli kıldığımız oradaki yerlere onun emriyle gider.

Fırtınalı rüzgar Hazreti Süleyman için de rüzgar bereketli kıldığımız oradaki yerlere onun emriyle giderdi. Yani Hazreti Süleyman fizik vücut tayi mekanı yapardı rüzgar yardımıyla. Ve 82. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve mineş şeyatini men yehu sune lehu ve ya'melun amelen dune zalik ve kunna lehum hafizin mineşşeyatini ve şeytanlardan men yegusune denizde dalgıçlık yapanlar lehu onun için vardır ve ya'melun ve yapıyorlar amelen amel iş dune başka zalike bu şu ve kunna ve biz olduk biz idik lehum onlar için hafızin koruyanlar muhafaza edenler.

ve şeytanlardan, onun için denize dalanlar ve bundan başka işler yapanlar vardı. Ve onları onun emrinde muhafaza eden bizdik. Öyleyse şeytanları Hazreti Süleyman'ın emrine koyan da Allah, emrinde kalmalarını temin eden de Allah. Onları muhafaza ediyor. Hazreti Süleyman'ın emrinde kalmalarını temin ediyor. Hazreti Süleyman'ın emrinde muhafaza ediyor onları. Burada biz onların koruyucuları için idik manası da çıkıyor. Ama bu mana şeytanlar için pek gerekli değil. Şeytanların korunmaya ihtiyacı yok. Ama şeytanlar Hazreti Süleyman'dan kaçabilir. Onları kaçmaktan koruyan şeytanların yapacağı her yanlış şeye mani olan ve Hazreti Süleyman'ın emrinde kalmasını temin eden, şeytanları Hazreti Süleyman'ın emrinde muhafaza eden Allah'tır. Onun için Allah Teala ve kunna lehum hafizin diyor ve onları muhafaza eden onların muhafızı, yani onları Hazreti Süleyman'ın emrinde muhafaza eden bizdik diyor Allah Teala. Demek ki olay bu dünyada cereyan ediyor. Zahiri alemde gayb aleminin varlıkları olan şeytanlar, zünvani alemin varlıkları olan şeytanlar,

denize dalıyorlar, dalgıçlık yapıyorlar ve iş yapıyorlar. Öyleyse Allah Teala Hazreti Süleyman zamanında şeytanları zahiri alemin standartlarına tabi kılmış. Bu içinde bulunduğumuz alemde biz insanlar fizik vücudumuzla varız. Bu alemin içinde cinler de var, şeytanlar da var, melekler de var. Ama her biri bu belli hacmin içinde, mesela bu odanın içinde altı alemin altısı da var. Ama geriye kalan beş tane alemi baş gözlerimizle göremiyoruz. Onlar da normal standartlarda bizi göremiyor. Ama Allah Teala şeytan ve kabilesi sizin görebilmeyeceğiniz yerlerden sizi görürler diyor Allah Teala. Bu ayet-i kerime şeytanların fizik standartlarda dalgıçlık işini yaptıklarını ifade ediyor. Başka işler yapanlar da vardır diyor. Öyleyse Hazreti Süleyman devrinde Hazreti Süleyman şeytanları çalıştırıyordu. Şeytanlar Allah'ın emri üzerine, Allah'ın uygun görmesi üzerine, Allah'ın onları işe koşması sebebiyle çalışıyorlardı ve iş yapmalarını Allah istediği için onları fizik standartlarda orada vazifeli kılmıştı. Cinler de çalışıyordu. Gene cin tayfasından olan şeytanlar da çalışıyordu Hazreti Süleyman'ın emrinde. Ve hepsi bu fizik dünyada çalışıyorlardı. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bize açık bir şekilde ispat ediyor ki Allah Teala dilediği zaman şeytanları bu dünyanın fizik standartlarına göre vasıflandırıyor, teçhiz ediyor. Bu dünyada görev yapıyor şeytanlar ve cinler. Başka bir ayet-i kerimesinde Allah Teala cinlerden bahsediyordu. Süleyman'ın emrinde çalışan cinler diyordu. Süleyman'ın asası, Süleyman öldükten sonra asası bir kene tarafından tamamen yeninceye kadar ve bu sebeple asa çürüme sebebiyle parçalanıncaya kadar ve Hazreti Süleyman yere düşünceye kadar bu sebeple cinler Hazreti Süleyman'ın öldüğünü anlayamadılar diyor Allah Teala. Öyleyse Hazreti Süleyman tayyi mekanın sahibiydi. Hazreti Süleyman Allah'ın cinleri emrine tahsis etmesiyle cinlere de şeytanlara da kumanda ediyordu. Hazreti Süleyman Allah'ın indindeki o özel ilmi, ilmi ledunu bilenlerdendi. Hem tayin mekan açısından bilenlerdendi, hem de şeytanları ve cinleri çalıştırma açısından bilenlerdendi. Öyleyse böyle bir dizaynda Hazreti Süleyman'ın cinlere olan hakimiyeti, rüzgara olan hakimiyeti, sonsuz hızla hareket edebilme yeteneği, kuşlarla konuşabilmesi hep Allah'ın ona verdiği özel yetkilerdi. Ayet-i kerime şeytanların da bu ayet-i kerime şeytanların ama bahsettiğim diğer ayet-i kerime cinlerin de bu dünyada zahiri alemde Hazreti Süleyman için çalıştıklarını kesin olarak ifade ediyor. Öyleyse Allah Teala dilerse başka alemin varlıklarını bir başka alemde vazifeli kılıyor. Ayet 83 ve Eyyûbe iznâde rabbehu enni messeniyet durru ve ente erhamür rahimîn. Ve Eyyûbe ve Hazreti Eyüp iznâda nida etmişti. Rabbehu onun Rabbi, kendi Rabbi enni muhakkak şüphesiz ben messeniye bana dokundu, isabet etti. Ed durru sıkıntı, zarar ve ente sen
Erhamur Rahimin, merhametlilerin en merhametlisisin. Ve Hazreti Eyüp Rabbine şöyle nida etmişti. Muhakkak ki bana bir zarar isabet etti. Yani hastalık geldi. Ve sen rahmet edenlerin en çok rahmet edenisin. Merhametlilerin en merhametlisi Erhamur Rahimin, aynı zamanda rahmet edenlerin en çok rahmet edenisin.

Hazreti Übe bu hastalıkların verilmesinin arkasında şeytan var. Hazreti Eyüp Allah'a çok şükreden, çok hamd eden bir kuldu. Çok malı mülkü vardı, çocukları vardı. Ve şeytan Allah-u Teala'ya dedi ki bu şartlar altında bu kadar bollukta herkes şükreder. Onun elindekileri al, ona rahatsızlıklar ver bakalım şükredecek mi? Ve Allah-u Teala Hazreti Eyüp'ü bütün dertlere müptela kıldı. Hazreti Eyüp'ün iç organlarının hepsi hastalandı, dış organlarının da hepsi hastalandı. Hazreti Eyüp, Allah'a sen rahmet edenlerin en çok rahmet edenisin diye, merhamet edenlerin en çok merhamet edenisin diye iki anlama da gelir. Allah-u Teala'dan talepte bulundu. Ve uzun süre o acıları çekerken, hastalık acılarını, Hazreti Eyüp Allah'a hep hamd etti, hep şükretti. Ve şeytanı yendi. Bir gün Allah-u Teala dedi ki, ayağını yere vur, vurdu Hazreti Eyüp. Oradan su çıktı ve o çıkan suyla yıkan dedi. Hazreti Eyüp yıkandı. Dış çevresindeki bütün hastalıklar geçti. İç suyu dedi, içti. İçindeki hastalıkların da hepsi geçti. İşte böyle bir dizaynı Allah-u Teala anlatıyor. Sen rahmet edenlerin en çok rahmet edenisin. Ve bir sonraki ayetin kerimede zaten Allah-u Teala bunu anlatacak. Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, böylece bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunu işlemiş olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileğiyle, hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması, Zülcelal'in kılması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Me'as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek sözlerimize başlıyoruz inşallah. Bu akşamki konumuz nefs tasfiyesi. Nefs tasfiyesi, nefsimizin kalbindeki bütün afetlerin yok edilmesiyle mümkündür. Daimi zikre ulaşmadan hiç kimse nefsini tasfiye edemez. Nefs tasfiyesi daimi zikirle, zikri daimle birlikte bir müessesedir. Zikir, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye ard arda tekrarlamaktır. Allah'ın isminin tekrarı. Allah'ı zikretmek, o kelimenin tekrarıyla mümkündür. Nefs tezkiyesinin ve tasfiyesinin sağlanmasında temel unsur budur. Ama bir insan Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah-u Teala'nın ismini zikrediyorsa, söylüyorsa mutlaka tezkiye ve tasfiye olacak değildir. Çünkü tezkiye de tasfiye de şarta bağlıdır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bu hedeflerin hiçbirine ulaşamaz. Nefs tezkiyesi bahsimizde olayı anlatmıştık. Şimdi çok özet olarak geçelim. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden cehennemden kurtulamaz. Allah'a ulaşmayı dilediği anda cehennemden kurtulmuştur. Bu kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. İşte kısaca nefs tezkiyesinin yapıldığı noktaya kadar beraberce gelelim. Sonra da tasfiyeyi anlatalım. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta olaylar değerlendirilir. Kişi tavrını koyar ortaya. Üçüncü basamakta da insanların %90'dan fazlası seçilir. Affedersin, üçüncü basamakta değil, ikinci basamakta seçilirler. Bu seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar üçüncü basamağa ulaşırlar. Üçüncü basamağa ulaşan herkesin üzerine Allah-u Teala rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli o kişilerin görme, işitme ve idrak hastalarındaki engellerin alınmasını, görme, işitme ve idrak uzuvlarındaki engellerin de alınmasını mutlaka sağlar. Bu noktadan sonra Allah o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a, kalbini o kişinin Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine, göğsünü yararak Allah'a teslim olması için bir nur yolu açar. Bu noktadan sonra burası 10. basamaktır. 11. basamakta o kişi zikrederse bu zikirle o kişinin kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşır.
O kişinin kalbine rahmet nuru sızmaya başlar. %2 sızdığı zaman bu kişi huşu sahibi olur. Huşu sahibi olan bir kişinin nefsinin kalbinde %2 rahmet nuru mutlaka oluşmuştur. Kimdir huşu sahipleri? Allah Teala huşu sahiplerini tarif ediyor. Diyor ki: "Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihum ve ennehum ileyhi racun." O huşu sahipleri ki Allah'a milaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde iman ederler. Bu ruhlarını hayattayken mutlaka Allah'a ulaştıracaklarına, Allah'a mülaki kalacaklarına, ilka edeceklerine kesin şekilde inananlardır diyor Allah-u Teala. Bu noktadaki kişi bir, Allah'a inanıyor. İki, Allah'a insan ruhunun hayattayken ulaşmasına inanıyor. Üç, bunun üzerine farz olduğunu kesin olarak biliyor. Dört, eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse Allah'ın o kişi, kendisinin ruhunu mutlaka kendisine Allah'a ulaştıracağına kesin şekilde inanıyor. İşte böyle bir insan Allah'a ulaşmayı diliyor ve onun hastaları ve uzuvları açılıyor. Bu kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlıyor. Ve nefsinin kalbindeki %2 rahmet birikimiyle mürşidini Allah'tan sorma hakkını kazanıyor. Soruyor hacet namazını kılıp Allah mutlaka ona mürşidini gösteriyor. Ve bu kişi mutlak olarak mürşidine ulaşıyor. Mürşide ulaşmak farz Kur'an-ı Kerim'imize göre. Ve kişi mürşidine ulaştığı zaman kalbinin içine Allah-u Teala imanı yazıyor ve başın üzerine devrin imamının ruhu girip yerleşiyor. Kendi ruhu da vücudundan ayrılıp mürşidin dergahına ulaşıyor. Sonra oradaki kısa bir ikametten sonra ruh oradan devrin imamının dergahına ulaşıyor. Oradaki onarlık insan ruhları saflarından birinde yerini alıyor. Kim bunlar? Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dilemeyenler için böyle bir şey mümkün mü? Hiçbir şekilde mümkün değil. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu müstesna olaylardan, olgulardan faydalanırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki Allah Teala bize bunları öğretti. Nefs tasfiyesinin temelinde zikir vardır. Zikir farz mıdır? Zikir farzdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki: "Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila." Müzemmil 8. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Bu Allah'ı ara sıra zikretmektir. Peki günün yarısından daha fazla zikretmek, yani zahit olmak farz mı? Evet, farz. Allah Teala buyuruyor ki: "Ya eyyühellezine aminus kürullâhe zikren kesîrâ." Ey amin olanlar, Allah'ı
çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından daha fazla Allah'ı zikredin. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Allah'ı çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha fazla Allah'ı zikredin. Peki daimi zikir farz mı? O da farz. Allah Teala Nisa 103'te diyor ki: "Feskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Ayaktayken de, otururken de, yönüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ı devamlı zikretmekte, kesintisiz zikretmekte farz. Ve bütün bunların ötesinde zikir, yani konumuz olan nefs tasfiyesini sağlayacak olan ibadet müessesesi, bütün ibadetlerden daha üstündür. İşte Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah Teala şöyle buyuruyor: "Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumu salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve ale zikrullahi ekber." Allah Teala buyuruyor ki sana kitaptan vahyettiğim şeyi onlara oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek, zikrullah, namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, bu iki zikirden de daha üstündür. En üstün olan Allah'ı zikretmektir. Allah, Allah, Allah diye Allah'ın adını zikretmektir. Öyleyse nefs tezkiyesinin ve tasfiyesinin gerçekleşebilmesi bu standartlarda olur. Kişinin nefsinin kalbinde %7 fazıl birikimi olduğu zaman ruh birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi olduğu zaman ruh ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimlerinde ruh yedinci gök katına ulaşır. 7 tane alem geçer ve Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Bu noktada o kişinin nefsinin kalbi %51 nurla dolmuştur. %49 fazıl, %2 rahmet birikimi. Bu akşam sizlere bundan sonrasını anlatmak istiyoruz. Nefs tezkiyesinin ötesini, nefs tasfiyesini. Söylediğimiz gibi nefs tasfiyesi de zikirle gerçekleşen bir olgudur. Ama tasfiye için daimi zikre ulaşmak farzdır. Yetmez, nefsin tezkiyesi Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın sözü var, onları mutlaka kendisine ulaştıracak. Kişinin Allah'a ulaşabilmesi, 7 tane gök katını aşabilmesi için nefsinin kalbinde %51 nur birikimi şart. Allah-u Teala da madem ki kişiyi kendisine ulaştıracağına dair garanti veriyor, o zaman bu garantinin ışığı altında bakıyoruz olaya. Allah o kişinin nefsini tasfiye, affedersiniz, tezkiye etmeyi garanti ediyor. Şeytanın o kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar
ona bir zarar vermesine Allah Teala kesinlikle müsaade etmiyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala şöyle söylüyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, ruhunu Allah'a dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizi, Allah'a ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de teslim edecek bir dizayn içinde oluşturmaya çalışın. Asıl hedeflere o zaman ulaşırsınız. Ruh, Allah-u Teala'ya ulaştı. Daha açık bir ifadeyle Allah-u Teala tarafından ulaştırıldı. Bu nefsin tezkiyesidir. Bundan sonra ne olur? Kişi daha çok zikredecektir. Bu daha çok zikir, o kişinin ruhunun Allah'ın katında yeniden yerleştirilmesini ifade eder. Allah'ın katında o Allah'ın zatında kaybolup da tekrar indi ilahide oluşan bu ruha Allah-u Teala bir taht ihsan eder. İşte bu tahtlar oraya Allah'a ulaşan ve Allah'ın zatında yok olan bütün ruhlara verilir. Onlar indi ilahinin orada kalan kesimidir. Ve bu aşamada o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51'den 61'e kadar yükselir. Bu noktadan sonra ne olur? Kişi Allah-u Teala'yı daha çok zikreder. Bu zikir günün yarısını geçmedikçe kişi bundan sonraki kademelerin hiçbirine ulaşamaz. Ne zaman o kişinin zikri günün yarısını aşarsa, o zaman bu kişi zahit olur, zühd sahibi olur. Allah-u Teala negatif zühdü anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de, Yusuf Suresinin 20. ayet-i kerimesinde. Böyle bir dizaynı yerli yerine hepimiz oturtmalıyız. Diyor ki Allah-u Teala, onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar diyor Allah-u Teala. Züht, herhangi bir şeye değer vermemek, başka bir şeyi o şeyden üstün tutmak manasına geliyor. İşte ne zaman bir insan Allah'ı kendisinden üstün tutarsa ve bunun ispatı hüviyetinde günün yarısından daha fazla Allah'ı zikrederse, o zaman ne olur sevgili kardeşlerim? Günün yarısından daha fazla Allah'ı zikrettiği zaman o kişi zahit olur. Günün yarısından daha fazla Allah'ı zikrettiği zaman zahit olur. Allah'a değer verdiğini
kendisine daha az değer verdiğini, dünyaya daha az değer verdiğini, her gün Allah'ı günün yarısından daha fazla zikretmekle ispat eder Allah-u Teala'ya. Bu makam zühd makamıdır. Kişinin nefsindeki nurları %61'den alır, %70'den fazlaya çıkarır. Bu kişi eğer zikrini arttırmaya devam ederse bir gün zikri daha çok öteye geçecektir. Daimi zikre doğru yoluna devam edecektir. İşte bu devam sırasında nefsinin kalbindeki nurlar devamlı artacaktır. Ne zaman bu kişinin nefsindeki nurlar %80'i aşarsa, bunun için mutlaka daha önce kişinin günün yarısından daha fazla zikre ulaşmış olması gerekir. İşte o zaman sevgili kardeşlerim, fizik vücut da Allah'a teslim olur. Bir fizik vücudun Allah'a teslimi demek, o fizik vücudun nefsindeki bütün afetlerin yok olması, yani o kişinin tasfiye olması manasına gelmez. Kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aştığı zaman, fizik vücut nefsin kalbinde hala %19 karanlık olmasına rağmen, afetler mevcut olmasına rağmen onları kale almaz, dikkate almaz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. İşte bu nokta o kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği noktadır. O kişi muhsin olmak şerefine ermiştir. Allah Teala diyor ki "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu vechehu lillahi ve huve muhsinun." O kişi ki muhsinlerden olmuştur ve içini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Fizik vücudu bundan daha muhsin olan kim vardır diyor Allah Teala. Öyleyse bu bir teslimiyet müessesesidir. O kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi. Burada acaba bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler mi? Suali geliyor akla. Hepsi teslim etmişler sevgili kardeşlerim. Allah Teala Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Habibim onlara, o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe, başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Kişi zikrini artırmaya devam ederse, iradesini kullanarak, Allah'tan yardım isteyerek, hep içindeki sesle Allah kelimesini söylerse, yatarken sağ kulağını yastığa koyduğu zaman sağ kulağında kalbinin atışlarını duyacağı noktada uyursa, bir gün görecektir ki uyumadan evvel zikirle uyumuştur, uyumuştur. Uyandığı zaman da hala o zikri duyacaktır. İşte bu onun uyurken de zikrettiğini gösterir. Böyle bir noktada kişi

%100 kalple alakalıdır. Kimdir ulul-elbab? Allah Teala tarif veriyor. Li ulul-elbab yeskurallaha kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Ulul-elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. İşte ulul-elbab olmak bu standartlarda. Peki bütün sahabe ulul-elbab olmuş mudur? Daimi zikrin sahibi, zikri daimin sahibi olmuş mudur? Olmuştur. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sahabeden bahsediyor. Onlar sözü dinlerler, sözün asil olanına tabi olurlar, itaat ederler. Onlar hidayete erdiler ve ulul-elbab oldular diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar. Peki bu daimi zikre ulaşan herkes, daimi zikre ulaştığı zaman nefs tasfiyesini gerçekleştirmiş midir? Hayır, gerçekleştirmemiştir. Ulul-elbab makamında bu kişiye yerlerin melekûtu gösterilir. 7 kat cehennem gösterilir. Ulul-elbab makamında bu kişiye devrin imamının dergahı gösterilir. Altın kapı ve oradaki eğitim görenler, orada seyri sülükte bulunanlar, ruhlar devamlı olarak değişirler. Allah'a ulaşmak için yola çıkılır. 7. gök katından Allah'a ulaşan ulaşır. Geri kalanların yerine zaten yenileri o zamana kadar gelmiştir. Orada dergâhta yerini almıştır. Onlar seyri sülüktedir. Seyri sülük kıyamete kadar hiç bitmeyecek bir müessesedir. Seyri sülükün gerçekleşmesi ise zikir adlı bir müesseseye bağlıdır. Bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması nefs tezkiyesinde tamamlanır. Bu akşamki konumuz nefs tasfiyesi. Kişi daimi zikre ulaşmıştır. Ulul-elbab olmuştur. Ulul-elbab olursa ne olur kişi? İlmel-yakin bitmiş olur. Aynel-yakine adım atmış olur. Yani görerek yakin hasıl etmek. Burada Allah-u Teala'nın nimetleri o kişinin kalbinin üzerinde tesir etmekle başlar. O kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %100'e ulaşmıştır. Hiçbir karanlık nokta kalmamıştır o kişinin nefsinin kalbinde. Allah'ın nurları tamamen nefsin kalbine hakim olmuştur. Allah'ın nurları sadece nurlar nefsin kalbinde olduğu için afetlerin hepsi kalbi terk etmiştir. %100 afetten arınmıştır kalp. Yani o kişinin nefsinin kalbi ruhun kalbi gibi olmuştur. İsimleri fazıldır. Ruhun kalbindekiler ise Allah-u Teala'nın başka nurudur. Ruhların kalbi hasletlerle doludur. Nefslerin kalbi ise afetleri yok ettikçe %2 rahmetin ötesinde hep fazıllarla dolacaktır. Fazıllarla hasletler birbirine eşdeğer iki müessesedir. Hasletler ruha aittir, fazıllar nefse aittir.

Daimi zikre ulaşan bu kişi demek ki evvela kalbindeki afetler yok edilmiş olan birisidir. Bunun yerine kalbe fazıllar dolmuştur. Bu sebeple o kişinin kalbinde daimi zikir sebebiyle afetler kalmadığı için Allah-u Teala ona mükafatlar verir. Bu noktadaki mükafat, Allah-u Teala tarafından verilen mükafat, o kişinin kalp gözünü açmaktır, kalp kulağını da açmaktır. Yani o kişi Allah'ın söylediklerini artık işitmeye başlar ve o kişi Allah'ın gösterdiklerini görmeye başlar. Ulul Elbab makamının 4 temel şartı, temel vasfı bunlardır. Daimi zikir, nefsin afetlerinin yok edilmesi, kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması. Bu vasıfların sahibidir kişi. Bu vasıf şartları, bu vasıflara ulaşan kişi, 3 tane de sonuca ulaşır. Bir, bu kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah-u Teala ile her an konuşmak imkanının sahibidir. Allah-u Teala diyor ki, فَسْأَلُوا اَلَى الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Eğer bilmiyorsanız, zikir ehline sorun. Zikir ehli, Allah ile her zaman konuşan insanlardan oluşur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın indinde bir hedefe ulaşmak söz konusuysa, hedeflerin en güzeli daimi zikre ulaşmaktır. Ulaşan kişi ehli tezekkür olur. Her an Allah ile konuşmak imkanının sahibi olur. Bu Allah-u Teala'nın ona en büyük lütfudur. Her an Allah'tan dilediği her şeyi sorabilir. Allah'tan aldığı cevapları da kendisine sual soranlara birer birer ulaştırır. İnsanlar onu ulaştırdıklarıyla mutluluğu yaşarlar. Sevgili kardeşlerim, ulvelvef olan olmak bu kişiye ikinci bir sonuç daha sağlar. Bu kişi ehli hayır olmuştur. Neden? Daimi zikirdedir. Zikir yapmak, zikir yaptığınız sürece size derecat kazandıran bir işlevdir. Derecat kazanmak ise hayırdır. Derecat kaybetmek şerdir. Derecat kazanmak hayırdır. Bu kişi daimi zikrin sahibi ise her an derecat kazanıyor. Bu sebeple ehli hayır olmuştur kişi. Sonra sevgili kardeşlerim, başka ehli hikmet olmuştur. Ehli hüküm olmuştur bu kişi. Ehli hikmet ve ehli hüküm aslında aynı kapıya çıkar. Aynı kökten gelen iki kelime kullanıyoruz. İki ayrı cepheden kişiyi alakadar eder. Bu kişi hakem olduğu zaman, hakem tayin edildiği zaman herhangi bir olayda Allah'tan sorarak kararı tebliğ edeceği için adaletle hükmeder. Bu kişi hakim olduğu zaman da davada Allah'tan sorarak karara ulaşacaktır. Gene adaletin sahibi olur. Bu sebeple ehli hükümdür. Öbür taraftan bu kişi Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman 28 basamakla alakalı olan hangi ayeti görürse görsün, o ayetin 28 basamağın hangisine ait olduğunu bir bakışta ortaya koyar.
Allah Teala ona derhal işaretini verir. Öyleyse üçte sonuca ulaşıyor bu kişi. Dört vasıf şartının sahibi bu vasıfları mutlak olarak kazanmış. Bu dört vasıf ona üç tane sonuç sağlıyor. Ehli tezekkür olmak, ehli hayır olmak, ehli hüküm olmak. Burası Ulu'l-Elbab makamı, yerlerin melekûtu tamamlandıktan sonra o kişiye gökler gösterilmeye başlanır. Ulu'l-Elbab makamı tamamlanmıştır. Bu makamdan sonra İhlas makamı gelir. Kişi göklerin melekûtu birinci gök katı gösterilmeye başladığı andan itibaren artık yeni bir makamın sahibi olmuştur. Bu makam ihlas makamıdır. Kişi muhlis olmuştur. Allah Teala bütün insanların muhlis olmasını da farz kılıyor ve bütün sahabe muhlis olmuşlar. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah Teala'nın dizaynı ve bu dizaynın sahabede tecellisi o hedefe ulaşmak. Allah Teala bütün sahabenin o hedefe ulaştığını, muhlis olduğunu söylüyor. Bakara suresi 139. ayet-i kerime. Onlara deyin ki diyor Allah Teala, Allah sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimiz. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Göğün yedi katını da Allah Teala onlara göstermiş. Yedinci gök katında olay Sitretil Müntaha'ya kadardır. En son gösterilen şey Sitretil Müntaha'dır. Sitretil Müntaha'yı gören muhlis kulu Allah-u Teala'nın tövbeyi nasuha davet edilir. Nasıl bir insan mürşidin önünde tövbe etmişse, mürşidin söylediklerini tekrar etmek suretiyle tövbe etmişse, burada da bir tövbe söz konusudur. Artık mürşidin önünde değil, Allah'ın önünde tövbe edilmiştir. Bu tövbe Allah-u Teala'nın huzurunda yapılan tövbeyi nasuhtur. Allah-u Teala diyor ki Tahrim Suresinin 12. ayet-i kerimesinde öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. Yani değişmeyen, değişmesi mümkün olmayan bir tövbe olsun. Mensuh olmasın, nasuh olsun. Allah-u Teala'nın dizaynı böyle bir tövbenin sahibi olan kullarına yapacağı yardımdır. Kim tövbe-i nasuhla tövbe ederse bu kişi bu noktadan sonra tövbe-i nasuhla tövbe ettikten sonra salih makamı sona erer. Affedersiniz, ihlas makamı sona erer ve kişi salih makamının sahibi olur.
Salâ makamında Tahrim Suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın anlattığı gibi Allah o insanın günahlarını örter. Bu günahlar tabiyetten sonraki işlediği günahlardır. Sonra o kişinin üzerine salah nurunu verir. Bu kişinin başının üzerinde zaten bir nur vardı. Kimin ruhuydu? Devrin imamının ruhu başının üzerinde kendi nurunu, kendi ruhunu taşıdığı için o ruh bir nurdur. Bu kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu da var. Devrin imamının ruhuna ait olan nur da var. Bu o kişinin başının üzerindeki nur. Ondan sonra Allah Teala o kişiye salah nuru veriyor. İkinci bir nur oluşuyor. Birisi sağında, birisi ön tarafında. Ve bu insanlar Allah Teala'dan talepte bulunuyorlar. Ya Rabbi bize mağfiret eyle diye. Allah Teala dördüncü işlem olarak o kişiye mağfiret ediyor. O kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. Peki olay ne? O kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi. Böyle bir sevaba çevirme olgusu. Bu tamamlandığı zaman Allah Teala kişiyi teslim olur. Ve kişinin iradesini de teslim etmesiyle teslim tamamlanır. Yani salah makamında birinci işlem günahların örtülmesidir. İkinci işlem salah nuru verilmesidir. Üçüncü işlem, günahların sevaba çevrilmesidir. Dördüncü işlem, o kişinin iradesinin Allah-u Teala tarafından teslim alınmasıdır. İradesi de teslim alınan kişi, ancak bu teslim yapıldıktan sonra, gerçekleştikten sonra Allah-u Teala'nın bir davetine muhatap olur. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle İrşat makamının sahibi olur. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olur. Bu kişi mürşit olmak şerefine ermiştir. Başkalarına tövbe verme yetkisinin sahibi olmuştur. Böylece bu kişi daimi zikre ulaştıktan sonra nefsinin kalbi ulelab makamında 7 mertebe müzeyyen olmuştur. İhlas makamında 7 mertebe daha müzeyyen olmuştur. Birincisinde yerlerin melekûtu, ikincisinde göklerin melekûtu gösterilerek. Salah makamında da bu kişi 5 defa daha kalbi müzeyyen olan bir insandır. 5 işlevde. Böylece o kişinin nefsinin kalbi daimi zikre ulaştıktan sonra 19 mertebe müzeyyen olur. Kişi irşat makamının sahibi kılınır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşat makamının sahibiydiler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Nefsin tezyini bu son kademede tahakkuk eder. Nefs tezyin edilir. 19 mertebe tezyin edilmesi burada salah makamının
iradenin teslimi noktasında tamamlanır ve Allah-u Teala'nın irşat makamına tayiniyle son bulur. Bundan 14 asır evvel bütün makam, bütün sahabe irşat makamının sahibiydiler. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu realize ediyor. Diyor ki Allah-u Teala, o sabikun el-ebedin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de ensare ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Ensar ve macirine tabi olanların adı tabi'in. Hepsinin adın cennetine gideceklerini söylüyor Allah-u Teala bu ayet-i kerimede. Tabi'inin de irşat makamına sahip olduğu kesin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz İslam'ın 5 şartı. İslam alemi için en büyük talihsizlik İslam'ın 5 şartına indekslenmesidir. İslam'ın 5 şartının yaşanması halinde bizim sevgili din adamlarımız bir insanın cehennemden kurtulabileceğini zannediyorlar. İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse cehennemden kurtulamaz. Namaz kılmak üzerimize farzdır. İslam'ın 1. şartı. Oruç tutmak üzerimize farzdır. İslam'ın 2. şartı. Zekat vermek üzerimize farzdır. İslam'ın 3. şartı. Oruç tutmak üzerimize farzdır. İslam'ın 4. şartı. Hacca gitmek üzerimize farzdır. Eğer yeterli paramız varsa. İslam'ın 5. şartı. Ve bir zihniyet. İslam bundan ibarettir. Hayır efendim, İslam ondan ibaret değildir. Yetmez. İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Öyleyse İslam'ın 5 şartı nedir? İslam'ın 5 şartı şeytanın İslam'ın başına ördüğü en büyük çoraptır. En büyük derttir. Bütün İslam alemini cehenneme mahkum eden korkunç bir tuzaktır. İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi, ben bu 5 şartı yerine getiririm ve cennete giderim diyen hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştırmaz. Şöyle bir hadise dayandırılıyor. Bir uydurma hadis. Bir bedevi geliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına o hadise göre. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yerine getirirsem cennete girer miyim? El cevap, girersin. Hayır, bu hadis eğer gerçek bir hadisse eksiktir. Ona zikir şartı eklenmemiştir. Allah'a ulaşmayı dilemek de eklenmemiştir. İslam 5 şarttan ibaret değildir. Allah'a ulaşmayı dilemek o 5 şartın hepsinden daha önemli bir temel olgudur. Hedeftir. İslam'ın 5 şartının hepsi ibadetlerdir. Yani araçlardır, vasıtalardır. Allah Teala bize, hepimize, bütün insanlığa Allah'a ulaşmayı dilememizi, bir, mürşidimize ulaşıp tabi olmamızı, iki, ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmamızı ve böylece Allah'a teslim etmemizi, üç, fizik vücudumuzu, şu veçimizi Allah'a teslim etmeyi, dört,
daimi zikre ulaşarak nefsimizi de Allah'a teslim etmeyi. 5. İrşad olmayı. Yani nefsimizin kalbini halis kılmayı en az 14 mertebe nefsimizin kalbinde Allah-u Teala bir tesir icat etmiş olmalı. Ve 7. safa irademizi Allah'a teslim etmek ve irşat makamına tayin edilmek. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de farz. Defaatle size bunu anlattık. Ve bunların hepsi bütün sahabe tarafından yerine getirilmiş. Onu da anlattık. Daha herhalde yüzlerce defa anlatmamız lazım ki bu bizim din öğreticileri dinlerini öğrensinler diye. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın bunlar hedefleridir. 7 safhada 4 tane teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi 7 safhada gerçekleşebilen bir olaydır. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse bundan sonraki hiçbir safhayı gerçekleştiremez. Öyleyse İslam'ın 5 şartı insanı kurtarabilir diyenlere bir sualimiz var. İlk sual. İslam'ın 5 şartında Allah'a ulaşmayı dilemek var mı? Bir defa daha sayalım. Yanlış mı biliyoruz acaba? Namaz kılmak Allah'a ulaşma dileme şartını ihtiva etmiyor. Oruç tutmak ihtiva etmiyor. Zekat vermek ihtiva etmiyor. Hacca gitmek ihtiva etmiyor. Kelime-i şehadet ihtiva etmiyor. Hiçbirisinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Ne olmuş yani mi diyorsunuz? Yoksa yok. Bakınız neler oluyor. Eğer yoksa gideceğiniz yer neresi? Hangi durumdasınız? Bir insan ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemezse ne olur? Eğer bu kişi ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezse o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Bütün bir din öğretim sistemi bugün Allah'ın ayetlerinden gafil durumdadır. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir müessese İslami tatbikatta üniversitelerimizde bütün dünyada insanlara öğretilmiyor. Bütün dünyada İslam dinini öğreten üniversitelerde insanlara öğretilmiyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Şimdi söyleyeceğimiz iki ayet gereğince Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri gereğince gideceği yer cehennem. Sadece Allah'a ulaşmayı dilememekten bahsettik. Evet. Hadi gelin beraberce bakalım şimdi. Allah Teala şöyle buyuruyor. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünyâ vatme'ennü bihâ ellezîne hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Diyor ki Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken bize ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Bir dakika, dilemezler deyince yetmez.
Allah-u Teala inne kullanmış orada. Kesinlikle dilemezler. Muhakkak surette dilemezler diyor Allah-u Teala. İnne kelimesini kullanmış. Muhakkak surette onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını bize hayattayken ilka etmeyi, mülaki kılmayı dilemezler diyor Allah-u Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah-u Teala. Yeter mi? Hayır, yetmez. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir diyor. Sadece iki nevi insan tanıyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenler veya dilemeyenler. Dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennem. Acaba anlaşıldı mı? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin gidecekleri yer cehennem. Şimdi üniversitelerimizi gözden geçiriyoruz. Hiçbir üniversitede böyle bir şey öğretilmiyor. Ve Allah'a insan ruhu diyorlar. Ulaşamaz, çünkü insan ruhu vücuttan çıkarsa hafazan Allah, insan ölür diyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu kadar Kur'an'dan ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabenin 14 asır evvel yaşadığı İslam'dan uzak bir din anlayışı bugün bütün üniversitelerimizi işgal etmiş durumda. Öyleyse bu gidişe mutlaka tedbir almak gerekir diye düşünüyoruz. Başka bir çaresi yok. Din adamları dinlerini bilmiyorlar. Bu sözlerimiz herkesten evvel din adamlarınadır. Sizlere okulda Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir dediler mi? Hayır demediler. Böyle bir ilmi öğrenmediniz. Bu sizin hatanız mı? Hayır değil. Ama 30 yıldır bunları söylememize rağmen bunlardan hiç esinlenmemeniz, en ufak bir şekilde bunların incelenmesini yapmamanız ve 70 milyondan fazla insanı cehenneme doğru yol alırken yalnız bırakmanız, bu hakikatleri onlara öğretmeyerek onların cehenneme gitmesine bilerek sebebiyet vermeniz, işte konunun burası sizi Allah karşısında sorumluluklar. Çünkü siz din öğretiyorsunuz. Öyleyse bu iki ayet, Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri bize iki şey öğretiyor. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insan evvela Allah'ın ayetlerinden gafildir. Gafil olmasaydı ne olacaktı? Allah'a ulaşmayı dileyecekti. Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Hepsi hayattayken ruhlarını sana ulaştırmışlar. Ben de senin ermiş evliyanından birisi olmak istiyorum. Mesela. Veya ey Yüce Allah'ım, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmak istiyorum. Bu kadar sevgili kardeşlerim. Bu bir dilek. Eğer şuradan kalbinizden sıcacık bir dilek Allah'a ulaşırsa böyle bir sorumluluğunuz yok. Yani gideceğiniz yer cehennem değil, cehennem olmayacak. Allah'ın ayetlerinden gafil olmadığınız için Allah'a ulaşmayı dilediniz. O kadar mı? İki faktör söyledik sadece. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. İki, gideceği yer cehennemdir. Şimdi burada din adamlarına bir sualimiz var. Allah'a ulaşmayı dilemediğinize göre, hatta böyle bir kavramın Kur'an-ı Kerim'de var olduğundan belki haberdar bile olmadığınıza göre, sevgili kardeşlerim, gideceğiniz yer cehennem değil mi? Diyebilir misiniz?
Sen madem ki bunları biliyordun da bizi niye ikaz etmedin? Bu kaçıncı ikazımız? Size bunları yazılı olarak bildirdik. Hepinize gönderdik. Kiminiz daha zarftayken onu hiç açmadan çöpe attı. Bize de haber saldılar öyle yaptıklarına dair. Ve kendilerini cehenneme mahkum ettiler. O bir şey değil sevgili kardeşlerim. Ama bu kişinin din öğreteceği insanlara bunu öğretememesi demek, bütün o camiye gelen insanların cehenneme gitmesine sebebiyet vermek demek. Çünkü onlar bu din adamlarından öğrendikleri, İslam'ın 5 şartıyla kurtuluşa ulaşacaklarını sanmaları sebebiyle söylediklerimize kayıtsız kalıyorlar. Gözümüzün önünde 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru yürüyor. Ve bir şey yapamıyoruz. Evet, Allah-u Teala Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde şunu söylüyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dile. Böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Bu dileği yap ki Allah'a karşı takva sahibi olasın. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Yani Allah'a ulaşmayı dilemezsen müşriklerdensin. Ne demek müşrik? Bir, açık bir şekilde puta tapanlar var. Onlar açık şirkteler. Bir de Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirkte, gizli şirkte. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ben açık şirkten korkmuyorum. Benim ümmetim açık şirke düşmez. Ama gizli şirkten korkarım. İşte şu anda bütün İslam alim gizli şirkin içinde. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Bu ferahlananların 73 fırkaya ayrıldıklarını söylüyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Ama bugüne kadar tespit edilen fırka sayısı 72. 72 fırkanın içindeki insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ama onlardan küçük bir kısmı her birinin içinde var. Onlar Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Hepsinin toplamı, yani bu 72 fırkanın içindeki küçük küçük grupların hepsinin toplamı 73. fırkayı oluşturuyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe herkes gizli şirktedir. Herkes takva sahibi değildir. 4 oldu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandadır. Hidayette değildir. Yunus suresi 45. ayet-i kerime. Kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmayı inkar eden kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi mümkün olabilir mi sevgili kardeşlerim? Onlar diyor Allah-u Teala, onlar hidayette değillerdir. Gene onlar diyor, onlar hüsrandadır diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandadır ve hidayette değildir. 6 özelliği oldu. Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı, Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişinin 6 açıdan değerlendirilmesini yaptı Kur'an-ı Kerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şeytanın kuludur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın kulu olur. İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar diyor Allah-u Teala sahabe için, tağuta kul iken insan ve cin şeytanlar, yani şeytana
kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'a kul oldular diyor. Şeytana kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Demek ki şeytana kul olan sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'a kul olmuşlar. Allah'a yöneldikleri için Allah'a kul olmuşlar. Şeytanın kulundan, kul olmaktan kurtarmışlar kendilerini. Tağut, insan ve cin şeytanlar, tağuta kul iken Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olmuşlar. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şeytanın kuludur. Allah'ın kulu olmaktan, Allah'ın kulu olmamıştır. Şeytanın kulu olarak kalmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalettedir. İşte Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani onlarla dalalette olan kişilerle ilgilenmez. Onları dalalette bulundukları halde bırakır. Sonra ama onlardan, dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. O dalalettekilerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Yani dalaletten hidayete ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalette dokuzuncu faktör bu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan için Allah Teala diyor ki onlar tağutun dostlarıdır. Allah müminlerin dostudur.

Öyleyse Allah-u Teala'nın bu muhtevasına bakalım beraberce. Şu küfürle mümin meselesine gelelim. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümüttagute yuhricunehum minen nuri ilezzulümati. Allah, amin olan, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkartır. O kafirlere gelince onlar tağutun dostlarıdır. Tağut da onları nurdan zulmete ulaştırır. Öyleyse Allah-u Teala iki grup ayırıyor. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler, amin olan müminler. Allah'a ulaşmayı dileyen müminler. Bir de kafirler, Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kafir. Bir başka ayet-i kerime aynı hususu, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mümin olduğunu, diğerlerinin kafir olduğunu anlatıyor. Sebe suresi 20. ayet-i kerime. Şeytan, insanlara olan hedefini, kıyamet günü gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular. Şeytana kul olanlar kimlerdi? Demin geçen Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine göre, şeytana kul olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesti. Bütün sahabede başlangıçta öyleydi, şeytana kul idi. Sonra Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onlar şeytana kul olanlar. Bu şeytana kul olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler küfürden kurtulabilir. Hem Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi bu hakikati bizlere bildiriyor. Allah'a ulaşmayı dileyen müminler için Allah-u Teala onların dostudur diyor. Dilemeyenler kafirlerdir diyor Allah-u Teala. Burada da Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Tağut'un kulları diyor kafirlerdir. Tağut'un kulu olmayanlar müminlerdir diyor. Tağut'un kullarının Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğunu gördük. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi kafirdir. Sevgili kardeşlerim, daha konunun elifbasındayız. Mümin olmaya, İslam olmaya giriş, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ya dilersiniz ya dilemezsiniz. Eğer dilerseniz Allah Teala sizi kendisine ulaştıracağına söz veriyor. İşte demin söz konusu olan Rahat Suresi'nin 27. ayet-i kerimesi. O dalalette olanlardan her kim ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir. Her kim dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Dalaletten hidayete erdirir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir diyor Allah Teala. İşte Rum suresinin 32. ayet-i kerimesindeki şirkte olanlar kimlerdi? 72-73 fırkadan 72'si kurtuluşa ulaşan sadece 73. fırka. Onlar şirkte değil, onlar müminler. Bir tek fırka onlar, geri kalan 72 fırkanın 72'si de Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Öyleyse daha konunun başlangıç noktasında bakıyoruz ki sevgili kardeşlerim her şey bitmiş. Daha Allah'a ulaşmayı dileme noktasındayız. Eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse durumları kötü. Onlar şirkte,
Onlar kafir. Onlar dalalette, hüsranda, gidecekleri yer cehennem. Takva sahibi değiller. Hidayette değiller. Yetmez. Bütün bunların ötesinde onların amelleri de boşa gidiyor. Onca sene yaptıkları ameller, eğer o kişi bu Allah'a ulaşmayı dilemeden bu dünyadan göç ederse, ölürse, gideceği yer mutlak olarak cehennem. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nasıl bir müesseseden bahsediyoruz? Ya Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusu veya dilememek söz konusu, herkes kendisi düşünsün. Şimdi sevgili din adamlarımız bize diyecek ki, biz hiç böyle bir şey okumadık, bize hiç kimse bunu öğretmedi. Biz de biliyoruz. Gerçekten öğrenmediniz, size öğretmediler. Onun için sizi burada neden öğrenmediniz diye sorgulamıyoruz. Biz söyledikten sonra öğrendiniz. Doğrunun ne olduğunu öğrenmenize rağmen bu doğruyu başkalarına öğretmediğiniz için, siz de tatbik sahasına almadığınız için sorumlusunuz. 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru şu anda yol alıyor ve bunun sorumlusu sizlersiniz. Dikkate alıp da, inceleyip de, yahu biz bu adamı bugüne kadar ciddiye almadık. Ama söylediklerinin hepsi Kur'an-ı Kerim'e uyuyor ve işin kötüsü biz bugüne kadar bunları öğrenmedik. Bize bunları öğreten hiç kimse olmadı. Ama Kur'an-ı Kerim'de olduğu da kesin, farz olduğu da kesin anlattıklarının, yetmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve sahabenin de bütün söylediklerini yaşadıkları kesin. Bu noktaya geldiğinizde açıklamanız gerekmiyor mu? Sizi önleyen bir kuvvet mi var? Bu insanlar cehenneme doğru yol alıyorlar. Siz onlara gerekli açıklamayı yapmadığınız için sorumluluğunuz burada başlıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili din adamları, bu sohbeti yapmaktan muradımız sizi küçültmek değil, sizi karalamak değil, sorumluluğunuzu, bunca insanın cehenneme gitmesindeki sorumluluğunuzu hatırlatmak. Sorumlusunuz. Çünkü siz din adamısınız. Onlar sizden işitmedikleri şeyleri bizden işittiklerinde bize geliyorlar. Ve söylediklerimizin doğru olduğunu görünce bizim safımızda yer alıyorlar. Ama söylediklerimize şüpheyle bakıp da size gelenler, sizlere gelenler, aldıkları cevap negatif olmalı ki söylediklerimizi tatbik etmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ne olur dileseler sevgili kardeşlerim? Dileseler cehennemden kurtulacaklar, küfürden kurtulacaklar, dalaletten kurtulacaklar, şirkten kurtulacaklar, takva sahibi olacaklar. Şeytanın kulu olmaktan kurtulacaklar. Sadece bir tek dilekle neyin sahibi olacaklar? Ruhlarını Allah'a ulaştıracaklar. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaklar. Dünya mutluluğunun yarısını hak etmiş olacaklar. Çünkü nefs tezkiyesinin tamamlanması söz konusu, yani nefslerinin kalbi %51 nurla aydınlanacak.
onları şeytanın emrinde tutan nefslerindeki afetlerin %51'i azalacak. Öyleyse şu andaki durum açık ve kesin bir durum. Bu insanlar cehenneme doğru yol alıyorlar. Ve siz müdahale etmiyorsunuz. Bunca ikazımıza rağmen size bunca bütün bilgisayarlarınıza bunları açıklamamıza rağmen doğruları öğrenmenize rağmen susuyorsunuz. Nedir arkasındaki sebep sevgili kardeşlerim? Nasıl olur da biz bunları bilmezken ukalanın birisi çıkmış bize bunları öğretmeye kalkıyor diye düşünüyorsanız? Hayır. Muradımız sizi küçük düşürmek değil, anlamıyor musunuz? Hala anlatamadık mı sevgili kardeşlerim, sizi çok seviyoruz. Sizin de onlarla beraber cehenneme gideceğinizi de biliyoruz. Ve bütün bunlardan onların kurtulması, 70 milyondan fazla insanın kurtulması söz konusu. Bu olay bütün dünyayı alakadar eder. Bir süre sonra dünyanın büyük kısmının hidayette olduğunu göreceksiniz. Dinler birleşecek. Bizdeki mezhepler kalmayacak. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabe neyi yaşamışlarsa hiçbir mezhebe ayrılmadan gene aynı noktaya ulaşacağız. Mezhepler arasında düşmanlık bütün boyutlarıyla sona erecek sevgili kardeşlerim. Dinler arasındaki farklılıklar, onlar da yok olacak. Ve bütün dünya bu hidayet güneşiyle sulh ve sükuna kavuşacak. Yakın gelecekte bunların hepsinin birer birer gerçekleşeceğini göreceksiniz. Peki gerçekleştikçe kendinize kızmayacak mısınız? Biz bize düşeni yapsaydık, o günden bu tarafa ölen milyonlarca insanın cehenneme gitmesindeki vebalimiz yok olurdu diyeceksiniz. Ama öyle yapmıyorsunuz. Biz sizleri gidip buluyoruz. Bulup anlattığımız zaman bakıyorsunuz ki bütün söylediklerimiz doğru. Kardeşlerimiz sizlere ulaşınca görüyorsunuz ki sizinle kavga etmeye gelmiyorlar. Size Allah'ın doğrularını söylemeye geliyorlar. Ve gelip bunu dostça size anlattıkları zaman Kur'an'dan tahkik ederseniz bütün söylediklerinin doğru olduğunu göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, şeytan bütün insanları korkunç bir şekilde tuzağına düşürmüş vaziyette. Önce Yahud kavminin dinini o insanlar değiştirmişler. Sonra Hristiyanların başına aynı şey gelmiş. Sonra da İslam'ın başına aynı şey gelmiş. İblis boş durmuyor. Din mensubu olduğunu düşünen ve dinin güzelliklerini yaşadığını zanneden, dini yaşadıkları için de bu sebeple cennete gideceğini zanneden birçok insan, tekrar ediyorum, 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru yol alıyor. Sevgili kardeşlerim, bunda derece derece hepiniz sorumlusunuz. Biz Allah'tan aldığımız emri yerine getiriyoruz. Bu da sizin için ayrı bir konu. Diyorsunuz ki Allah'ın peygamberlerinden başka kimse vahiy alamaz. Ama bilginiz yanlış. Allah Teala bal arısına vahiy ediyor. Allah Teala Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın havarilerine vahiy ediyor. Allah Teala Hazreti Musa

huzurunda af dileriz. Ama bize bunları söyletenin o olduğunu da bilmenizi isteriz. Bir gün öğreneceksiniz. Allah'tan nasıl sorulur, nasıl cevap alınır, onu da öğreneceksiniz. Cevabı aldığınız zaman doğrunun bizim söylediklerimiz olduğunu göreceksiniz. O bize sizin bilmediğiniz bir ilmi öğretti. Ama insanların öğrenmesi lazım gelen, bütün insanların öğrenmesi lazım gelen ilim, Kur'an'da var olduğu halde size okuduğunuz üniversitelerde öğretmediler. Neden öğretmediler? Çünkü öğretme mevkiinde olanlar da bilmiyorlardı. Onlar da haklılar mı? Evet, onlar da haklılar, sizler de haklısınız. Bilmemekte haklısınız. Ama bunca ihtardan sonra, bunca açıklamadan sonra, hatta bu konuda hepinizi mahkemeye verdikten sonra, adalete başvurduktan sonra hala söylediklerinizde ısrar etmeniz, işte o zaman omuzlarınızdaki vebal söz konusu oluyor. Hepiniz bu ülke insanının cehenneme gitmesinden sorumlusunuz. Öğrendiğiniz halde doğruyu hem kabul etmediğiniz için hem onlara öğretmediğiniz için. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi Allah'ın ilmine davet ediyoruz. Kur'an'ın hidayete ait olan kesimlerini insanlar nasıl çevirmişler, nasıl değiştirmişler, onu evvela öğrenmelisiniz. Hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu öğrenmelisiniz. Buradan başlayan bir din öğretimi sizleri başka insanların cehennemden kurtulmasına sebep olacak bir çalışma içine mutlaka ulaştıracaktır. Öyle ümit ediyoruz. Aklı selim sahibi bir insan evvela dinler, sonra inceler. Eğer kendisi yanlışsa yanlış olduğunu kabul eder. Unutmayın, aramızda bir fark var. Siz ilmi öğretmenlerinizden öğrendiniz, hocalarınızdan öğrendiniz, profesörlerinden öğrendiniz. Biz ilmi Allah'tan öğrendik. İşte dünya üzerinde hiç kimsenin hidayeti bilmediği bir noktada biz size hidayetin insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması olduğunu söylemedik sadece, ispat ettik. Ve de bir ilim çıktı ortaya. Sizlerin unuttuğunuz ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabenin yaşadığı bir ilim. Kur'an ilmi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın huzurunda sizleri üzdüysek, böyle bir konuda vebali bizim üzerimizdedir. Ama sözlerimiz tesirli olmazsa, o insanları kurtarmak için harekete geçmezseniz, en azından söylediklerimizi ciddiyetle incelemezseniz sevgili kardeşlerim, o zaman dünyadaki en ağır vebal sizin üzerinizde. Başka ülkelerdeki insanlar uyarılmıyor. Onlar da bilmiyor, onlara din öğretenler de bilmiyor. Ama Allah Teala bu ülkeden çıkardı, Türkiye'den çıkardı bu devrin hidayetçisini.

14. asır müceddidine. Sevgili kardeşlerim, sözlerimizi dikkatle yer yerine oturtmaya çalışın. Biz sizden bizim söylediğimizi kabul edin diye bir talepte bulunmuyoruz. Söylediklerimizi inceleyin. Kur'an'la karşılaştırın. Doğru olduğunu o zaman kesin olarak inanacaksınız. Çünkü söylediklerimiz odur. Ve şunu göreceksiniz ki siz o ilmi bilmiyorsunuz. O zaman o insanları, cehenneme doğru yol alan insanları kurtarmak için harekete geçeceğinizi ümit ediyoruz. O güne kadar hepiniz zan altındasınız. Hepiniz onların cehenneme gitmesinden sorumlusunuz. Allah-u Teala'nın hepinizi doğruları öğrenerek hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: خاتم.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Bir defa daha bir zikir sohbeti yapmanın güzelliğini yaşamak için bir aradayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşamki konumuz ilim ve irfan. İlim açısından Kur'an-ı Kerim üç safhayı işaret ediyor. İlmel yakin birinci safha, aynel yakin ikinci safha, hakkul yakin üçüncü safha. Bu üç safha 28 basamağı oluşturuyor. Ve 28. basamakta 7 tane kademe oluşturuyor. Allah Teala ilim konusunda insanları ilimsizler, kendilerine ilim verilenler ve ilim sahipleri olarak üçe ayırıyor. Öyleyse şöyle de söyleyebiliriz. İlimsizler ya da faydasız ilmin sahipleri, sonra ilim sahipleri yani Allah'ın ilminin, faydalı ilmin sahipleri ve aralarında da ikisinin arasında kendilerine ilim verilenler. Kendisine ilim verilen bir insanla ilmin sahibi olmak aynı şey değildir. Kendisine verilen ilmi alabilen kişi, kendisine mal edilebilen kişi, o kişi ilmin sahibidir. Öyleyse insanları kendilerine ilim verilenler ve ilim sahipleri olarak iki ayrı dizaynda görmemiz söz konusu. O zaman bu iki ayrı dizaynın muhtevasında Allah'ın ilmi var, Rabbani ilim. Bir de bu dizaynın zıttı olan bir başka ilim var, zulmani ilim. Kur'an'da bu iki ayrım da var. Rabbani ilim, zulmani ilim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Rabbani ilmin başlangıç noktasına ulaşmıştır. Bu İlmel yakinin başlangıcıdır. İnsanlara ilmin verilmesi üç ayrı safa gösterir. İlmin kıraati, ilmin tilaveti ve ilmin kıssası. İlim deyince ilmin bütününü, dünya ilmini de ötesini de kapsayan ilim ilmin bütünüdür. İlmin bütünü, Kur'an'ın bütünüdür. Lafzıyla, bir lafzıyla, yedi tane ruhuyla Kur'an bir bütündür. Yedinci ruh da kendi arasında bölümlere ayrılır. Yedinci ruh kendi içinde yedi tane kademeye ayrılır. Öyleyse ilmin ötesini de içeren bir muhteva ancak yedinci ruhun beşinci, altıncı ve yedinci kademelerini kaplar. Öyleyse irfan nerede başlar? Ne yazık ki bunu kesin olarak söylemek mümkün değil. Kimin Allah'ın yoluna girdikten sonra kalp gözü açılırsa, kalp kulağı açılırsa, o kişi ilim sahibi olmanın ötesine geçmiştir. Artık o irfan sahibidir. Arif kelimesi irfanın sahibi demek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifi, kim nefsine arif olursa Rabbine de arif olur diyor. Öyleyse peki irfanın kesin bir işaretini gösterebilir miyiz? İrfanın garanti olduğu bir yer var mı? Var. Hikmet. Aynen yakinin başladığı yer, irfanın da garanti edildiği yerdir. Öyleyse 28 tane basamağı ilm vel yakin açısından değerlendirdiğimiz zaman ilm vel yakin 3. basamaktan başlar. 22. basamağa kadar devam eder. Yani 21. basamağı da içine alır. 21. basamak, 3. basamak ve 21. basamak arasındaki sistem ilmel yakini ifade eder. 22, 23, 24. basamaklar. Ve 25. basamak ilmel yakinle aynel yakin arasında bir köprüdür. 26. basamakta aynel yakin başlar. Ulle'l-Bab makamında. Ve aynel yakin Ulle'l-Bab makamını, İhlas makamını bütünüyle kapsar. Ve Salah makamının ise 4. mertebesine kadar, 4. kademesine kadar uzanır. 5. kademe Hakkul yakindir. İlmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin böyle bir standardın içindedir Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse ilim müessesesi insanları, ilimsizler veya faydasız ilmin sahipleri diye birinci gruba alıyor. Bunlar sadece birinci ve ikinci basamağı işgal edenlerdir. Yani ilimleri kendilerine bir şey sağlaması mümkün olmayan insanlar. Bunlar ilimsizler ve faydasız ilmin sahipleri. Kendilerine bir fayda sağlamıyor. Gidecekleri yer cehennem olan insanlar. İlimleri Allah'ın yoluna girmeden kendilerine fayda sağlayan insanlar var mı? Bu dünya hayatında eğer adına insanlar fayda diyorlarsa onların para kazanmalarına sebebiyet veren herkesin kendisine has bir ilmi vardır muhakkak. Ama bu ilim insanı Allah'ın cennetine ulaştırmıyorsa Allah Teala onları ilim olarak kabul etmiyor. Faydasız ilim olarak görüyor veya o insanlar ilimsiz olarak görünüyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın ilmi söz konusu demiştik. Ve bu ilmin insanlar üzerindeki etkileri açısından incelenmesine gelince başta Kur'an-ı Kerim'in kıraati var. Birinci ve ikinci basamaklarda kıraat söz konusudur. kişi bu kıraati duyarak Allah'ın yoluna girecektir. Girmek isteyecektir veya istemeyecektir. Kıraatin neticesinde kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi tilavetin standartlarının içine girmiştir. Tilavet üçüncü basamaktan başlar. Ve tilavet devam eder. Tilavetin devamı 14. basamağa kadardır. 14. basamaktan itibaren nefs tezkiyesi başlar. Islah başlar. Islahın olduğu noktadan itibaren tilavet aşılmıştır. Kıssa söz konusudur. Allah Teala diyor ki size resullerim gelip de ayetlerimi kıssa ettikleri zaman nefs tezkiyesine başlarsınız diyor. Islah olursunuz. İşte ıslah olma müessesesi kıssayla başlar ki kıssa ıslah müessesesi, nefsin ıslahı, nefs tezkiyesi 14. basamakta başlar. 14. basamakta tabiiyet vardır ve tabiiyetle beraber nefsin ıslahı başlar. 15. basamakta nefsin kalbinde %7 fazl birikimi gerçekleşir. Bu ıslah olmaktır. Islah olmanın başlangıç noktası 14. basamaktır. Nefs tezkiyesinin başlangıç noktasıdır. Islah nefsin tezkiye ve tasfiye olması halidir. Islahın birinci bölümü %51'e kadar nuru oluşturan insanın nefsinin kalbinde tezkiyedir. %51'den %100'e kadar oluşan kesim ise tasfiyedir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ilmin öğretim biçimi açısından incelenmesi ayetlerin tilavet edilmesinin öğrenilmesi başlangıçta Allah'ın yolunda kişiyi hedefe ulaştıracak olan ilim kıraatle o kişilere verilmeye çalışılıyor. Kıraat ilme başlangıcı temsil eder. İlimsizliğin ifadesidir. Kişi kıraatten kendine düşen dersleri alırsa ilmin başlangıcına ulaşır. Yani kıraat sadece giriştir. İlme giriştir. İlme giren kişi tilavete muhataptır. Tilavet, Kur'an-ı Kerim'in tilaveti o kişiyi 3. basamaktan 14. basamağa kadar ulaştırır. 14. basamakta kişi nefs tezkiyesine başlar. ...21. basamağa kadar nefs tezkiyesi gerçekleşir. Sonra kişiye Kur'an'ın ruhu öğretilmeye başlanır. Kitabın ruhu öğretilmeye başlanır. 22, 23, 24, 25. basamaklar. Sonra hikmetin öğretilmesi vücuda gelir. 26, 27. basamaklar ve 28. basamağın ilk 4 kademesi. Sonra hikmetin ötesi, 5. kademe. Öyleyse ayrı ayrı açılardan Allah-u Teala muhtevayı anlatıyor bize. İlim açısından Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala parsellemiş ve bütününü yukarıdan Allah'ın öğretisiyle kuş bakışı bakan bir Allah-u Teala'nın öğretisine muhatap olmuş bir insan, hikmet sahibi olduğu zaman bu ayrımların hepsini yerli yerine oturtur. Sadece sati standartlarda değil, deruni standartlarda da her şey yerli yerine oturur. Yani sadece ilmi ilim olarak almamıştır kişi, aynı zamanda yaşamıştır. O zaman ilmi ilim olarak almak sattiliğinin derununa inebilmek söz konusudur. Yaşayabilmek söz konusudur. Öyleyse bu durumda 3. basamaktan 21. basamağa kadar ilim tahsil edilir. Tahsil etmek, öğrenmek demek. 22. 23. 24. ve 25. basamaklarda ilmin her an irfana çevrilmesi mümkündür. Bu sebeple irfanın nerede başladığı konusunda bir kesin çizgi verilemez. Ama kesinleştiği yer neresi deniyorsa, muktesef olarak kişiye irfanın verilmesi neresidir denirse, hikmetin verildiği yerdir. Yani 26. basamaktır. Ama bu basamaklarda irfan söz konusu olabilir kişi için. 22, 23, 24, 25. basamaklardan herhangi birisi. Ne zaman bir insanın kalp gözü ve kalp kulağı açılırsa, o kişi hikmet ehli olmamıştır. O kişi irfan ehli olmuştur, arif olmuştur. Bu noktadan itibaren de hayatı boyunca o kişi hep arif standartlarını devam ettirecektir. Ve hikmete ulaşan kişi ömrü boyunca hikmetten aşağı bir daha düşmez. Salah makamının 5. mertebesinde kapsayan bir statüde o kişi hikmet ve hikmetin ötesini elde etmiş olan bir ariftir. Bütün arifler hikmet sahibi değildir. Ama bütün hikmet sahipleri ariftir. Çünkü arif olmak 22, 23, 24, 25. herhangi bir basamakta başlayabilir. Ama hikmet 26. basamakta başlar. 26. basamaktaki kişi mutlaka daha evvel kalp gözü kalp kulağı açılmadıysa orada açılır. İrfan ehli olur. Arif olur. Ama bu kişi hikmetin de sahibidir. Ne var ki arif olabilmesi daha evvel de mümkündür. Şimdi bu standartlar altında kişinin ilmini ikiye ayıracağız. Faydasız ilim, faydalı ilim. Kimdir faydasız ilmin sahipleri? Birinci ve ikinci basamakta olanlar. Kimdir bu insanlar? olayları yaşayanlar, birinci basamak herkes yaşar. Olayları değerlendirenler, ikinci basamak herkes değerlendirir. Bu insanlardan bir kısmı Allah-u Teala tarafından seçilir. Seçilen bu kişiler ilim sahibi midirler? Hayır, değillerdir. Sadece olaylar karşısındaki tutumları incelenmiştir Allah-u Teala tarafından. Bu tutumların bu kişileri pozitif olarak sonuçlandırılabilecek bir klaslama, klasifiye etmesiyle Allah-u Teala'nın onlara ya Allah seçecek, Allah-u Teala tarafından onlar seçilecektir veya seçilmeyeceklerdir. Seçilenler ikinci basamakta seçilirler. Bu kurtuluş değildir. Kişi hala ilimsizdir. Ya da eğer bir ilmin sahibi ise o hala faydalı ilim olamamıştır. Ne zaman ki o kişi bu ana kadar kendisine verilen kıraat öğretim metoduyla Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan itibaren ilmin içine girer. Artık o kendisine ilim verilendir. Ama ilmin sahibi değildir. Allah'ın verdiği ilmin başladığı yer burasıdır. Bu kişi kendisine ilim verilen bir insandır. Üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler. Cennetinde sahibi olur. Birinci kat cennet. Burada artık kendisine verilen kıraat, yani ön ilim, ilme geçiş tamamlanmıştır. Kişi ilmin içindedir. Ama henüz kendisine ilim verilen bir insandır. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diler kişi. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla o kişinin üzerinde tecelli eder. Beşinci basamakta o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Altıncı basamakta o kişinin kulaklarındaki vakrayı alır. Yedinci basamakta kalbindeki ekinneti alıp yerine ihbat koyar. İşte bu ekinnetin ihbatla çevrelendiği, değiştirildiği sonuç, o kişiyi kendilerine ilim verilenler standardından alır, ilmin sahibi kılar. Allah-u Teala Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde diyor ki o kendilerine ilim verilenler irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu bilsinler ve ona inansınlar diye onların kalplerine ihbat koyarız. İşte bu nokta o kişiyi ilim verilenler safından alır, ilmin sahibi noktasına ulaştırır. Bu kişi ilmi kıraat standartları içinde almıştır. Yani davet edilmiştir. Ve Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren artık kendisine ilim verilenlerden biridir. Aldığı ilmin Kur'an'daki adı kıraattır. Henüz kalp gözü, kalp kulağı kapalı olduğu gibi baş gözü de baş kulağı da kapalıdır. Kalbindeki ekinnet de onun idrakini engellemektedir. Öyleyse böyle bir standart içinde bu kişi kendilerine ilim verilmeden evvel bu kişi algılamasaydı, Allah'a ulaşmayı dilemeseydi, kendisine ilim verilenlerden birisi de olmayacaktı. Kim verilen ilmi algılarsa, onun üzerine harekete geçer de Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse, kıraat sebebiyle, o kişi kendisine ilim verilen, ilm ve yakinin içine giren kişidir. Allah-u Teala İsra Suresinin 45 ve 46. ayetlerinde diyor ki Habibim sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini ifade ederek onlara Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman o Allah'a ulaşmayı ahiret gününü dilemeyenlerle senin aranda hicab-ı mestura vardır. Yani onların gözlerinde, baş gözlerinde hicab-ı mestura adlı bir perde vardır diyor Allah-u Teala. Onların kulaklarında vakra vardır diyor. Seni işitmezler. Sözlediklerinin manasına varmazlar diyor. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Söylediklerini kalplerine indirdikleri zaman onu idrak edemezler. Zaten işitmemişlerdir. İdrak etmeleri ise hiç mümkün değildir diyor Allah-u Teala. İşte bu insanlar sağır, dilsiz ve kördürler. Hem sağır olanları öldürürler diyor Allah-u Teala, hem kör olanları öldürürler diyor. Hem de kalplerinde ekinlet olup da idrak edemeyenlere ölüdürler diyor Allah-u Teala. Öyleyse ölüler kendilerine ilim verilmeyenler, ilim verilmesine rağmen bu ilmi algılayamayanlar ölülerdir. Ve onlar irşad makamının sözleri bittiği zaman oradan kaçarlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, kıraat ölülere yapılan bir çağrıdır. Baş gözleri ve baş kulakları ve kalpleri kapalı olan insanlar. Gözlerindeki perde aynı zamanda kalplerinde de var. Kulf var kalplerinde. Kalpleri mühürlü. Ölüler. Kendilerine ilim de verilmesine rağmen onu algılamadıkları için kendilerine ilim verilemeyenler, yani kendilerine ilim verilenlerin dışında kalan grup. İlmi almadıkları için kendilerine ilim verilemeyenler bunlar. Yani ilm el yakinin dışında. Ama ne zaman ki Allah'a ulaşmayı diliyor kişi, işte o zaman ilm el yakinin içine giriyor ve Allah-u Teala o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini işitiyor, biliyor ve görüyor. Ve böyle olunca da Allah-u Teala kalpteki Allah'a ulaşma talebini işitince, bilince ve görünce o zaman hareketi geçiyor, rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestürenin Allah-u Teala'nın rahim esmasının tecellisiyle alınmasına sebebiyet veriyor. Artık o kişinin gözlerinde hicab-ı mestüre kalmıyor. Kulaklarındaki vakranın da alınmasına sebebiyet veriyor. kalbindeki ekinetin de almasına sebebiyet veriyor. Yerine ihfat konuluyor. Öyleyse Allah-u Teala insanların gözlerindeki hicab-ı mesureyi, kulaklarındaki vakayı, kalplerindeki ekinleti aldığı zaman o kişiler görmeye, işitmeye, manasına varmaya, anlatılanların manasına varmaya ve onları kalplerinde idrak etmeye başlıyorlar. Bu ilk yedi basamağın sonudur. O kişinin kalbindeki ekinetin alınıp yerine ifat konulması, Hayd suresinin 54. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala diyor ki, o kendilerine ilim verilenler, irşat makamının, hidayetçinin, sözlerinin haktan inen sözler olduğunu idrak etsin diye, onların kalplerinin içine ifat koyarız diyor Allah-u Teala. Böylece kişi kendisine ilim verilenlerden birisi oluyor. İlmi algılamış. Ne zaman algılamış? Algıladığı andan itibaren kendisine ilim verilendir. Allah'a ulaşmayı dilediği üçüncü basamaktan itibaren bu kişi kendisine ilim verilendir. Verilen ilmi algılamıştır. İlim ona verilmiştir. Verilen ilim onun tarafından algılanmıştır. Sonra ne olur? Sonra Allah o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar. İşte böyle bir dizaynda o kişinin göğsünden kalbine nur yolunun açıldığı bir ortam söz konusu. Diyor ki Allah Teala Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهِ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُمْ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı, hidayet erdirmeyi dilerse onun göğsünü şerh eder, yarar ve teslime, İslam'a açar diyor. Böyle bir olguda kişinin göğsünün şerh edilmesi ve İslam'a açılması söz konusu. Bu noktadan itibaren kişi zikir yaptığı zaman kalbine kadar kişinin Allah'ın fazlaları ve rahmeti gelecektir. Ama ne yazık ki kalp mühürlüdür. Fazıllar kalbe giremezler. Rahmet parfaz ise sızabilir. Bu sızma devam eder. %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi olur. Huşu sahibi olan kişi hacet namazını kılarak Allah-u Teala'dan mürşidini ister. Allah-u Teala'dan mutlaka mürşidini gösterir. Burası 13. basamak. Ve kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşır da bu 10 tane ihsanla tabi olursa burası 14. basamak. Burada 10 tane ihsanla mürşide tabi olunduğu noktada yeni bir ilim başlamıştır. Kişi ilmen yakinin tam içindedir. Kur'an'ın lafzı o kişiye öğretilmeye başlanmıştır. 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. basamaklarda 7 basamak boyunca Kur'an'ın lafzı 7 safhada kişiye anlatılacaktır. Bir, demek ki Kur'an-ı Kerim'in bir lafzı 7 tane kademeden oluşuyor. Burada ne olur? Başlayan nedir? Başlayan o kişi için nefs tezkiyesidir. Zikirle o kişinin nefsinin kalbinde iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. Her %7 nur birikiminde o kişinin ruhu tabiiyetle beraber kendisinden ayrılmış olan ruhu Allah'a doğru bir gök katı yükselir. Böylece 7 defa %7'nin ruhu kimi kişiyi emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde 7 tane gök katını aşırtarak 7. gök katında da 7 tane alemi geçirerek Setrül Müntaha'dan Allah'a ulaştırır. Ruhun hidayeti burada tamamlanmıştır. Nefs burada bu standartlarda teskiye olmaya başlamış ve teskiyeyi bitirmiştir. Öyleyse teskiye boyunca devamlı bir öğrenim söz konusudur. Burada nefsin teskiye olması standartlarında bir ilim öğretimi söz konusudur. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, ilmel yakin burada tamamlanır. 21. basamakta ruh Allah'ın zatına ulaşır ve ilmel yakin tamamlanır. İlim buradan itibaren ya devam eder ya etmez. Bu noktadan itibaren Kur'an'ın ruhuna girilir ve her an irfana geçmek söz konusudur. İşte insanlardan her kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, ruh Allah'ın zatında kaybolacaktır. Bu 22. basamaktır. Yani 3. 7 basamak tamamlanmıştır. 4. 7 basamağın 1.'si fena fillah makamıdır. Burada 7 tane velayet makamı söz konusudur. Ve her birinde Kur'an'ın bir ruhu öğretilir. 7 makamın adı 1.'si fena fillah, 2.'si beka billah, 3.'sü zühd, 4.'sü muhsinler makamı, 5.'si ihlas makamı, 4.'sü muhsinler makamı, 5.'sü ulul elbab makamı, 6.'sı ihlas makamı, 7.'sü salah makamı. Bu 7 tane makam Kur'an-ı Kerim'in 7 tane ruhudur. Acaba bu 7 tane makamın neresinde irfan başlar? Bu konu kestirilemez. Herkese göre irfan kademesi değişir. Mutlaka Kur'an'ın ruhunun öğretildiği safhada, yani bu 7 makamdan birisinde olacaktır. Bu 7 makamın fena, beka, züht ve muhsinler makamında irfan sahibi, arif olamayan kişi, irfana ulaşamayan kişi bundan sonraki daimi zikir kademesinde mutlaka irfan ehli olur. Daimi zikrin sahibi olan kişi mutlak olarak irfan ehlidir ama aynı zamanda da hikmet ehlidir. Öyleyse alimle arif arasında ne fark vardır? Alim bilendir, öğrenmiş olandır. Ama arif kalp gözü ve kalp kulağı açılmış olan, gayba nüfuz etmiş olandır. Öyleyse İrfanın kesin olarak başladığı, muktesef hak olarak kişiye verildiği yer ulul elbab makamıdır. Ulul elbab makamı velayetin 5. makamıdır. Daime zikir makamıdır, hikmet makamıdır. Sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortamda Kur'an-ı Kerim'in ruhunun, yani kitabın öğretilmesi 4 basamak devam eder. Fena, beka, züht ve muhsinler makamları. Bu 4 makamın herhangi birinde kişinin arif olması mümkündür. Kalp gözünün veya kalp kulağının açılması ve kişinin irfan ehli olması söz konusudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu 4 tane basamakta da kişi hikmet ehli, irfan ehli olmayabilir. Olacağına dair bir garanti vermiyor Allah-u Teala. Ama kim daimi zikre ulaşıp da hikmet ehli olursa, o kişi ehli hayırdır, ehli tezekkürdür, ehli hikmettir ve 4 tane temel vasfında sahibidir. Daimi zikrin sahibidir. 1- Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. 2- Kalp gözü açılmıştır. 3- Kalp kulağı açılmıştır. 4- O kişi gayba da artık nüfuz etmiştir. Bir defa daha dirilmiştir. O kişi kendisine ilim verilmeden önce, ilim verilmeye çalışıldığı sürece bir ölüydü. İlim verilmeye başlayınca baş gözü, baş kulağı ve kalbindeki ekinnet dizayn edilerek kişi hayata geldi. Sağır, kör ve dilsizken gözleri görmeye, kulakları duymaya ve kalbi idrak etmeye başladı. Ama bu kişi bu şartlar altında şimdi anlattığımız hikmet kademesi için gene bir ölüdür. Dirildiği yerde kalbinin gözü açılıyor, kalbinin kulağı açılıyor, kalbindeki fıkıh hassası, kalbindeki fuat hassasına dönüşüyor. Fuat, gaybe dair olan idrakin adıdır. Normal standartlarda Allah-u Teala gayba dair bir muhtevayı anlatıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ilmel yakin kademesi tamamlanır. Kişinin ilmi tamamlanmıştır. Ama fena, beka, züht ve muhsinler makamlarında bu kişi ilmin ötesine arif olmaya geçebilir veya geçemez. Onun için kesin bir şey söyleyemiyoruz bu 4 basamak hakkında. Daha o kişinin ruhu Allah'ın zatında kaybolduğu an Allah-u Teala o kişinin kalp yüzünü açabilir. Kalp kulağını da açabilir. Kişi ilim ehli olmaktan irfan ehli olmaya ulaşmıştır. Ama irfan ehli olan veya ilim ehli olarak kalan bu kişi bir gerçekle karşı karşıyadır ki Kur'an'ın ruhuna girmiştir. Fena makamında birinci ruha, beka makamında ikinci ruha, züht makamında üçüncü ruha, muhsinler makamında dördüncü ruha girilir. Sonra mı? Kişi buralarda arif olmuşsa bundan sonraki bütün kademelerde zaten arif olacaktır. İrfan ehli olacaktır. Bu kademelerde arif olamadıysa bundan sonra arif olacaktır. Ama öğreti lafızdan sonraki ruh ile devam ediyor. Buradaki ilim seviyesi bir evvelkinden daha ötede. Kendilerine ilim verilenler burada ilmin, Kur'an-ı Kerim'in ruhuna nüfuz etmeleri itibariyle ilmin sahibi olmaları söz konusudur. İşte ilim sahibi olanlar eğer daimi zikre ulaşabilirlerse o noktadan itibaren hikmet sahibi olacaklardır. İrfanın üst kademesi hikmettir. Daha ötesi iradenin de Allah'a teslimini içerir. Hikmette nefsin teslimi söz konusudur. Kişi daimi zikre ulaştığı zaman hikmet ehli olur. Demin söylediğimiz 7 tane vasfın sahibidir. Ve burası ilmin ötesi, irfanın da kesinleştiği yerdir. Kişi burada ariftir. İlim ehli olmanın ötesine çıkmıştır. Ehli tefekkürken ehli tezekkür olmuştur. Kişi Allah'a doğru yola çıktığı andan itibaren ruhu ehli tefekkürdür. Artık manevi yolda fizik olarak girmiştir. Hidayetin üzerinde olmuştur. Hidayete girmiştir. Ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır. Hidayet fizik olarak başlamıştır kişide. Bu nokta o kişi için farklı bir dizaynı ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir ortamda kişinin ilim sahibi olduğu yer, burası daimi zikirde irfan sahibi olduğu kesinleşen bir yerdir. Ve nefsini Allah'a kişi ihlas makamında teslim eder. Nefsini de Allah'a teslim eden kişi Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Böylece ihlas makamının ötesine, salah makamına ulaşır kişi. Salah makamının dört kademesi de, başlangıçtaki dört kademesi de aynel yakinin standartları içindedir. Yani ilmin ötesine sahiptir kişi. İrfan ehli olmuştur. Ama bu dört tane salah makamından sonra ulaşılan yerde iradenin de Allah'a teslimiyle kişi hakkul yakinin, bir hakkın takvanın, hakkul yakin takvasının sahibi olur. Orası arif olmanın en üst boyutudur. Allah kişiyi irşat makamına ulaştırır, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle o kişi irşadın sahibi olur. Burası hikmetin de ötesidir. İrfanın en üst noktası, hikmetin ötesine kişinin ulaştığı, iradesini de Allah'a teslim ettiği noktadır. Öyleyse salah makamının beşinci mertebesinde irşada, irşatla vazifeli kılınan kişi, memur ve mezun kılınan kişi, irfanın herkesin ulaşabileceği en üst noktasındadır. Bunun ötesinde her kavimdeki Resuller vardır. Selam-ı kavmin 6. kademesi, onun ötesinde de 7. ve son kademe olan devrin imamının kademesi vardır. Tasarruf. Tasavvufun en üst noktasında olan kişi Allah'ın tasarrufundadır. Tasavvuf kelimesi biliyorsunuz manasını. Tasarruf da Allah'ın tasarrufunda olmak anlamına geliyor. Sadece Allah'ın yaptırdığını yapabilir devrin imamı. Sadece Allah'ın söylettiğini söyleyebilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece ilim ve irfan adlı konumuzda tamamlanmış oluyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

müjde. İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde

بتاعته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepimizi mutlu olalım diye yaratmış. Çünkü yaratılış sebebine baktığımız zaman hepimizin Allah'a kul olmasının hedef alındığını görüyoruz. Allah Teala buyuruyor ki Zariyat 56'da ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya kul olmak, şeytanın kul olmaktan kurtulmak nerede başlıyor diye bakıyoruz. Ve bunun Allah'a mülaki olmayı dilediğimiz an başladığını görüyoruz. Allah Teala Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki sahabe için, onlar insan ve cin şeytanlara, tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendini kurtardılar. Ne yapmışlar? Onlar çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler diyor Allah Teala. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Tağut, insan ve cin şeytanlar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Bu müjdeler hem dünya müjdesi hem de cennet müjdesi. Ve Allah'a kul olduğumuz noktada başlıyor. Öyleyse müjdeler mutluluk müjdesi. Gene Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada bir başka grup ayet-i kerime gene bize büyük müjdeler vaat ediyor. Allah Teala buyuruyor ki Yunus Suresi'nin 62, 63 ve 64. ayetlerinde Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine aminu ve kanu yettekun. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahiret. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Demek ki ne korku ne de mahzun olmak söz konusu değil. Yani

cehennem korkusu ve neden onları cennetin aldığında beni almadın gibi ben bundan çok üzüntü duyuyorum tarzında bir hüzün onları kaplamaz. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amen olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Amin olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Büşra. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a kul olmanın başladığı yerde bir dünya ve cennet müjdesinin garantisi altındasınız. Ne demek istiyoruz? Çünkü Allah-u Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Diyor ki Allah-u Teala Allahu yeştebi ileyhi men yeşâhu ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Demek ki Allah'a yönelmekten Allah-u Teala'nın muradı, Allah'ın zatına o kişilerin ruhlarını ulaştırmaları konusunda bir talep. Öyleyse sadece iki nevi insan var. Allah'a kul olmayanlar, onlar tağutun kulları, şeytanların kulları. Veya Allah'a kul olanlar, ikinciler, onlar da Allah'ın kulları. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a mı kul olacaksınız, yoksa şeytana kul olmakta devam edeceksiniz? Yani biz şimdi şeytanın kulu muyuz diyenler olacak içinizde, öyle değil mi? Evet sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'a ulaşmayı dilememişseniz, Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi gereğince, evet, tağutun, insan şeytanların, üstelik de cin şeytanların, yani hem şeytanların hem de insan şeytanların kulusunuz. İkisi birden devreye giriyor. Öyleyse neden ikisi birden devreye giriyor? Çünkü bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, dilemediği sürece o şeytanın adımlarına tabidir. Ve de şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunur. Allah Teala bu hususu da açıkça koymuş ortaya. Diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Yalnız Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala çok açık bir şekilde ayetleriyle bunları söylüyor. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde bu son söylediğimizi söylüyor Allah Teala. Öyleyse bir hüküm çıkıyor ortaya. Herkes başlangıçta şeytanın kuludur. Doğuşundan itibaren şeytanın kuludur. Allah'a ulaşmayı dilediği ana kadar şeytanın kulu olmakta devam edecektir.
Ancak Allah'ın kulu olması o kişinin Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemesiyle mümkündür. Dilemedi kişi ömrü boyunca, ömrü boyunca şeytanın kulu olarak yaşar. Gideceği yerde mutlak olarak cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şimdi benim size sormam gerekmez mi? A benim sevgili kardeşlerim, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Neden ruhunuzu Allah'a ulaştırmak konusunda sıcacık bir duygu şuradan kalbinizden Allah'a doğru yükselmiyor? Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmayı diliyorum. Mutlaka ulaştırmalıyım. Ya Rabbi, ne olur bana yardım et. Ruhum sana hayattayken ulaşsın. Ben de Allah'ın evliyalarından olayım. Ermiş evliyalarından hem de. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlere veli diyor. Ve onlardan kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa o Türkçemizde ermiş adını alır. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırırsa işte o kişi ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırandır. Onun ruhu ölmeden evvel Allah'a ermiş olur. O sebeple o kişiye ermiş denir Türkçemizde. Sevgili kardeşlerim, ermiş olmak Allah-u Teala'nın bir garantisidir. Açık ve kesin olarak garantisini vermiş. Kim bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Garanti veriyor Allah-u Teala. Peki müjdeler kesimine gelelim konunun. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden kurtulur, cennet ehli olur. Ama daha hiç ameli yok kişinin, olsun, hiç ameli olmasın. Ama bunca sene amel yapanlar, onların hakkı değil mi asıl cennete gitmek? Hayır, değil. Allah Teala onca ameller işleyenlerin eğer Allah'a ulaşmayı dilemezlerse amellerinin boşa gideceğini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, bunlar Kur'an'ın hakikatleri. İnsanlar mı? İslam aleminden mi bahsediyorsunuz? Çoktan Allah'ın Kur'an hakikatlerini unutmuşlar. Hristiyanlardan mı bahsediyorsunuz? Onlar İslam'dan çok daha önce unutmuşlar. Yahudilerden mi bahsediyorsunuz? Musevilerden mi bahsediyorsunuz yani? Onlar Hristiyanlardan da çok daha evvel unutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bize bu ilmi öğretmeseydi, biz de size öğretemeyecektik. Hepimiz acı bir gerçeğe muhatap olacaktık. Kitle halinde hepimiz cehenneme gidecektik. Biz 30 yaşında Allah'ın yoluna girdik. Allah'ın dizaynını ondan evvel hiç bilmiyorduk. Dinle hiçbir alışverişimiz olmamıştı. Öyleyse Allah'ın bize bu hakikatleri öğretmesi bizim için nimetlerin en büyüğüdür. Allah'ın kainattaki en büyük nimeti o bizim üzerimizdedir. Çünkü Allah Teala bize Kur'an'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün hakikatlerini öğretti.
Ve de ne kadar basit bir sebepten dolayı Allah-u Teala bütün insanları cennetine ulaştıracağını açıkladı. Ne kadar basit bir sebep. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana mutlaka ulaştırmayı diliyorum. Ne olur dileğimi kabul et. Ruhumu sana ulaştırmamı nasip kıl. Bunu kalbinizdeki bir taleple söyleyeceksiniz. Sadece diliniz söylerse o Allah'a bir şey ifade etmez. Çünkü Allah Teala dilinize değil kalbinize bakar. Diliniz sadece kalpteki dileği ikrar eder. Tasdik eder. Hem ikrar eder hem de tasdik eder. İşte kalbinizin bir manevi talebi ruhunuzu Allah'a ulaştırmak konusunda Allah-u Teala'dan bir talepte bulunmak sizi mutlak olarak Allah'ın cennetine ehil kılar. Ne zaman sevgili kardeşlerim Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman Allah sizin bütün günahlarınızı örter. Bir insanın Allah'ın cennetine girebilmesi, o kişinin sevaplarının günahlarından fazla olmasına bağlı. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa, o kişinin gideceği yer cehennemdir. Kimin de sevapları günahlarından fazlaysa, o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insan düşünelim, çok sevaplar işlemiş. ...80 yaşında ölmüş bu kişi, 15 yaşında sorumluluğunu idrak etmiş ve İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış. Namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. İslam'ın 5 şartını ömrü boyunca gerçekleştirmiş 65 yıl ve gideceği yerin mutlak olarak cennet olduğunu zannediyor. Hatta bundan emin. Acaba Allah Teala bu durumda beni 5. kat cennete mi alır, 6. kat cennete mi alır diye düşünüyor kişi. Bu kişi bunca ibadet yapmış olmakla birlikte Allah'a ulaşmayı dilememiş. Bu dağ gibi ibadetler mi Allah Teala için kıymetlidir? Yoksa o bir tek dilek mi? Bir tek dilek kıymetlidir sevgili kardeşlerim. Onun için hepinizi mutlak kurtuluşa davet ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin, cennetin kapıları sizin için de açılsın. Allah'a ulaşmayı dilediğinizden 8-10 saniye sonra bu konu tamamlanmıştır. Ama bir insan düşünün, hep hayırlar işlemiş, sevapları çok sevap kazanmış ve Allah'ın ölçülerine göre bir insanın sevapları günahlarından fazlaysa o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Öyle mi? Aynen öyle. Müminun suresinin 102 ve 103. ayetlerinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Müminin 102: Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır basarsa onların gideceği yer, onlar felaha erenlerdir. Yani onların gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Felaha ermek Allah'ın cennetine kavuşmak anlamına geliyor. Bir sonraki ayet-i kerime Müminin 103.
Allah Teala buyuruyor, kimin de diyor sevap tartıları hafif gelirse onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Öyleyse sadece iki tane alternatif var. Ya cennete gitmek ya da cehenneme gitmek. Sevap tartılarının ağır gelmesi, sevapların günahlardan fazla olması halinde kişi cennete girecek. Sevapların günahlardan az olması halinde kişi cehenneme girecek. Şimdi buna dayalı olarak bakıyoruz, adam hayatı boyunca İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş, hep derecat kazanmış. Onun dışında da diyelim bu adam çok zengin bir insan, bir sürü daha hayır işlemiş, camiler yaptırmış, şadırvanlar yaptırmış vesaire. Diyelim ki bu kişinin sevapları günahlarından fazla. Öyleyse şeksiz şüphesiz bu kişinin gideceği yer Allah'ın cenneti olması lazım. Allah'a ulaşmayı dilemese de cennete gitmesi lazım. Hayır sevgili kardeşlerim, gidemiyor. Allah Teala buyuruyor ki Zümer 65'te Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadırlar. Kimler hüsrandaysa onların amelleri heba olur diyor Allah Teala, boşa gider diyor. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde de Allah Teala kimler diyor Allah'a mülaki olmayı, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Öyleyse amellerin boşa gitmesi diye bir olay var. Hüsranda olanlar kimlerdir diye bakıyoruz. Allah Teala bu konuda da açıklık getirmiş konuya. Yunus suresi 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onlar hüsrandadırlar ve hidayette değildirler diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, konumuzun ilginç yönü şurası ki o kişi çok derecat kazanmış, kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla cennete gitmesi lazım ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Ne yazık ki dilememişse amelleri boşa gidiyor kişinin ve gideceği yer cennet olmuyor, cehennem oluyor. Öbür taraftan bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemişse Allah Teala onun günahlarını örtüyor. İki tane birbirinin tamamen tersi iki tane olay. Allah Teala bu konuda şunları söylüyor. Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Ey amin olanlar, yani Allah'a inananlar, takva sahibi olun, yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da size mağfiret etsin, yani günahlarınızı sevaba çevirsin. Öyleyse birbirinin tersi iki tane olay var. İşte bu size Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisini hatırlatmalı. Hadis-i şerifte diyor ki, İnsanlar vardır, cennetlik amel işlemişlerdir ama cehenneme gideceklerdir. İnsanlar vardır, cehennemlik amel işlemişlerdir ama cennete gideceklerdir. İşte bir adam da düşünün, günahları çok, gideceği yer mutlaka cehennem ama Allah'a ulaşmayı diliyor. Dileyince Allah onun bütün günahlarını Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince örtüyor. Ne oluyor? Bu kişi günahları sevaplarından çok bir insanken sevapları günahlarından çok bir hüviyet kazanıyor. Gideceği yerde tabiatıyla Allah'ın cenneti oluyor.
Ey sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'ini iyi öğrenin. Kur'an'la insanların çalıştırdığı mantık birbirine eşitlik göstermez. Bu Allah'ın dizaynı. Öyleyse kanunları muhtelif. Bir tanesi günahların sevaplardan fazla veya eksik olması hali, ikincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dileme konusu mevcut olmasaydı, o kişinin günahları sevaplarından fazla olacağı için gideceği yer Allah'ın cenneti olacaktı. Ama gidemiyor, Allah'a ulaşmayı dilememiş. Diğeri için de mutlaka cehennem olacaktı. Günahları sevaplarından çok fazla. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş adam, gideceği yer cennet. Öyleyse şimdi konumuzun başına dönelim. Neyi kıyas ediyorduk? Bir adam diyorduk, 80 sene yaşamış, 65 yıl İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiş ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Ruhunu Allah'a ölmeden hemen ulaştırmayı dilememiş. Bu kişi tabi bu kadar sevap kazandığına göre gideceği yer cennet olmalı diye düşünür herkes. Ama bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Cennetlik amel işlemiştir ama gideceği yer cehennemdir. Diğerine gelelim, hiç ibadeti yok. Üstelik de bir sürü günahı var. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş bu kişi. Kalbiyle dilemiş. Allah bu talebi görmüş, işitmiş, bilmiş. Ve bu kişinin derhal Allah-u Teala günahlarını örttürmüş. Kiremen Kadib'in melekleri Allah'ın Resulleridir. Bu Resuller bir sürücü, bir şahit olmak üzere daima iki tanedir. Ve kişinin kazandıkları dereceleri örterler o kişi Allah'a ulaşmayı dileyene kadar. Dilememişse ölünceye kadar beklenir. O kişi dilememişse Allah'a ulaşmayı, onun amelleri örtülü kalır. Gideceği yer cehennemdir. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Çünkü günahlarını Allah-u Teala örtecektir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de günahların örtülmesi diye bir olay var veya sevapların heba olması diye bir olay var. Kazanılan derecelerin heba olması, boşa gitmesi diye bir olay var. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine veya dilememesine bağlı. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlar size bir şey söylemiyor mu? Yoksa hala Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Ne olur şuradan kalbinizden bir dilekle Allah'a diyeceksiniz ki, ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum. Ondan sonra mı? Ondan sonra size ait bir şey yok. Geri kalanı hep Allah yapacak. Ne yapacak? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an bütün günahlarınızı örtecek. Bu noktada siz sevapları günahlarından fazla olan birisiniz. Ondan sonra Allah Teala sizi mürşidinize ulaştıracak. Siz ulaşmayacaksınız. Mürşid sevgisini size Allah verecek. Mürşidinizi siz sevmeyeceksiniz. Allah sevdirecek size. Ve Allah size mürşidinizi gösterecek, ulaşmanızı da temin edecek. Yeter mi? Yetmez. Ondan sonra nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Zikri seveceksiniz, namazı seveceksiniz, orucu seveceksiniz. Ve bunların birdenbire hoşunuza gittiğini göreceksiniz. Oruç tutmak sizin için bir işkenceyken, birdenbire onun bir zevk haline geldiğini, oruç tutmaktan büyük zevk aldığınızı, çünkü açlık duymadığınızı hissedeceksiniz.
Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi, Allah görmüş, işitmiş ve bilmiş, kalbindeki talebi görmüş. O kişi mutlaka cennete ulaştıracak. İyi ama bu adam zikri sevmiyor. Zikir yapmazsa nefs tezkiyesini oluşturamaz. Nefs tezkiyesi yoksa o kişi 7 kademede 7 tane gök katını ruhuna aşırtamaz. Nefsinizin kalbinde %7 fazıl birikimi olmadıkça ruhunuz zemin kattan 1. kata ulaşamaz. Nefsinizin kalbinde 2. defa %7 nur birikimi olmazsa ruhunuz 2. gök katına ulaşamaz. 3., 4., 5., 6., 7. defa %7 fazıl birikimi olmadıkça, fazıl verilen nurlar nefsinizin kalbinde bu standartlarda gelip yerleşmedikçe ruhunuz 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarına ulaşamaz. 7 tane alemi geçemez 7. katta. Allah'ın zatına ulaşamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman ona hayran olmamak mümkün değil. İnsanları inanılmaz derecede kolay bir sebeple mükafatlandırmaya karar vermiş. En çok insanı seviyor kainatta. Bu benim insan kulum diyor. Ben onu insan olarak yarattığım için, ona ruhumdan üfürdüğüm için onu mükafatlandıracağım. Bir tek talebi, ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dilemesi yeter. Onun ruhunu bana ulaşmayı dilediği takdirde ben kendime ulaştıracağım. Ve sanki o ulaşmış gibi onu mükafatlandıracağım diyor. Evvela kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dilediği an 1. cennetin sahibidir. Çünkü sevapları günahlarını mutlaka aşmıştır. Bu kişi bundan sonra ölse gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. 1. kat cennet onundur. Sonraki işlemlere bakıyoruz. Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Evvela o kişiye furkanlar verip günahlarını örtüyor. O kişi kör, sağır ve dilsizken onu gören, işiten ve idrak eden birisi haline getiriyor. Onun günahlarını örtüyor. Onun kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Kalbini Allah'a çeviriyor kişinin. Göğsünü yarıyor ve Allah'a teslim olmak için yarıyor. Ve göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Kişi zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından rahmetle faz o kişinin göğsüne gidiyor, göğsünden içeriye giriyor. Ve bu noktada sadece rahmetle faz geliyor kişinin göğsüne ve kalbe ulaşıyor ikisi de. Ama kalbin içine fazıllar giremiyor, sadece rahmet nuru giriyor. Ve kişi huşu sahibi oluyor. Neye yarar? Şuna yarar. Kim huşu sahibi olursa Allah'tan sorduğu takdirde mürşidini, Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte kişi huşu sahibi olmuş, Allah'tan soruyor, ya Rabbi bana mürşidimi göster diyor, talepte bulunuyor. Ve Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösteriyor. Bu kişi zikri sevmiyorsa mürşidine ulaşması da bir şeye yaramaz. Nefs tezkiyesini gerçekleştiremez. Çünkü zikir yapmazsa nefsinin kalbine Allah'ın katından rahmetle faz isimli nurlar giremez. Giremezse nefs tezkiyesi olmaz. O zaman Allah Teala sözünü tutamaz. Ama tutmaması da mümkün değil. Öyleyse ne yapacak? Kişiyi zikri seven bir kalp yapısına ulaştıracak. O kişi zikirden birdenbire hoşlanmaya başlayacak. Allah Teala da zikir yaptığı zaman o kişiye büyük bir ferahlık verecek.
Zikri hiç mi hiç sevmeyen bu kişi zikri sever olacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın indinde o kadar büyük güzellikler var ki hepsi sizler için. Bir küçücük emeğiniz, küçücük bir dileğiniz sizin üçüncü kat cennete kadar çıkmanıza sebebiyet veriyor. Mürşidimize tabi olduğumuz zaman ikinci kat cennetin sahibiyiz. Sonra nefs tezkiyesine başladığımızda nefsimizin kalbindeki nurlar, fazıllar %7 arttıkça ruhumuz birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşır ve yedi tane alem geçerek ruhumuz yedinci alemin sonunda Sitre-i Münteha'dan yukarıya doğru dikey bir yolculuk yapar. Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. İşte bu fenafillah olmaktır. Allah'ın zatında fani olmaktır, yok olmaktır. Allah o kişinin ruhuna me'ap olur, sığınak olur sevgili kardeşlerim. Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Öyle söylüyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Bütün mutluluklar sizin. Her açıdan Allah sizinle birlikte. Mutlulukların hepsi sizi bekliyor. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki yolda sadece mutluluklar var. Öyleyse 21. basamakta Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur, yani fani olur. Böylece kişi fenafillah makamının sahibi olur. Ruhu Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuş bir ermiş evliya olur. Allah Teala mutlak olarak garanti ediyor bunu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin 5-6 aylık bir ömrü varsa, o kişinin ruhunu mutlaka Allah kendisine ulaştırır. O namazı, orucu, zikri sevmeyen kişi Allah Teala tarafından namazı da, orucu da, zikri de sevmeye başlar. Hepsi bu kişi için doyulmaz zevkler oluşturur. Bir kişi düşünün sevgili kardeşlerim, oruç tutuyor. Eskiden oruç tuttuğu zaman çocukları babalarından Allah'a şikayet ediyorlar. Ya Rabbi, Ramazan gelmese de babamız oruç tutmasa ve bizi dövmese. Babası çocukların sinirli, asabi, Allah'ın yolunda değil ama diyorlar ki oruç tutmazsan gideceğin yer cehennem ha. Kendini topla, orucunu tut. Zorla tutuyor orucunu ama öfkesi burnunda. Çocuklardan birisi en ufak bir şey söylediği zaman çocukları pataklıyor. Sevgili kardeşlerim, ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olsaydı gene orucu sevmediğini kabul edelim. Allah Teala ona mutlaka orucu sevdirecekti. Hem de zevk haline getirecekti. O kişi oruç tuttuğu zaman birdenbire karnının artık acıkmadığını hissedecek. Allah Allah diyecek, ben eskiden de oruç tutardım. Fena halde acıkırdım. Bu yüzden sigara tiryakiliğim de vardı. Sigara içememekten dolayı da fena halde sinirli olurdum. Etrafımdaki herkesi sopadan kırar geçirirdim diyor. Ama diyor şimdi ben Allah'a ulaşmayı diledim.
Ve bu bapta Allah'a ulaşmayı dileyen ben artık oruç tuttuğum zaman açlık hissetmiyorum. Kişi o güne kadar namazdan zevk almazken namazdan zevk almaya başlıyor. Zikirse ona en büyük zevki veriyor. Zikir yapmak, namaz kılmak, oruç tutmak kişi için Allah-u Teala tarafından zevk haline getiriliyor. Neden? Çünkü o kişi Allah'a tevekkül etti, Allah'a ulaşmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyen herkes Allah'a tevekkül etmiş, yani Allah'ı kendisine vekil tayin etmiştir. Ya Rabbi ben seni, sana ulaşmayı diliyorum. Sen benim vekilimsin, beni kendine ulaştır. Vekilimsin çünkü bana verilmiş olan sözüm var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyorsun. Ben de seni vekil tayin ettim. Ben bana düşeni yaptım, sana ulaşmayı diledim. Ve diliyorum Yüce Allah'ım beni kendine ulaştırmanı. Allah-u Teala bu kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Handikaplar ne olursa olsun, kişinin namazı sevmemesi, orucu sevmemesi, zikri sevmemesi, Allah'a ulaşmayı dilemesi karşısında hiçbir önem taşımaz. O kişinin bütün eksiklikleri Allah-u Teala tarafından giderilir. Bu kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Üstelik de çok kısa bir zamanda, 5-6 aylık bir zaman parçası bu işin tahakkuku için yeterli. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizleri, kullarını, insanları o kadar çok seviyor ki ona kul olduğunuz takdirde kullarını çok sever ama hiç kimse başlangıçta Allah'ın kulu değildir. Başlangıçta herkes şeytanın kuludur. Başlangıçta herkes dalalettedir. O şeytanın kullarını Allah'ın kulu haline getiren şey o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. İnsanlardan her kim Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda şurada kalbinden dilerse Allah anında hep o kişinin kalbine baktığı için onu görür, işitir ve bilir. Ve gördüğü anda da derhal o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli o kişinin görmeyen gözlerini açar. Görme hastasını açar. İşitmeyen kulaklarını açar. İşitme hastasını da açar. Kalbindeki ekinleti alır Allah Teala. Kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. Her şey çok güzel bir şekilde cereyan eder sevgili kardeşlerim. Bunun arkasında sadece bir tek dilek yatar. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Öyleyse bu dilek vardır. Dilek tahakkuk etmiştir. Kişi kalbinden bir dileği Allah'a ulaştırmıştır. Ben sana ulaşmayı diliyorum diye. Allah-u Teala mutlaka o kişiyi kendisine ulaştırır. Kimi kendisine ulaştırırsa burası üçüncü kat cennetin sahibi kılındığı yerdir. O kişinin. Üçüncü kat cennette ise o kişinin dünya saadetinin yarısı da garanti edilmiştir. Yani 21. basamak kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdığı ve 22. basamak Allah'ın zatında ruhun yok olduğu noktada o kişi nefsinin kalbinin çoğu Allah'ın nurlarıyla kaplandığı bir noktayı ifade eder. Başlangıçta herkesin nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Kapkaranlıktır. Hasletlerle dolu olan ruhun kalbiyle
afetlerle dolu olan nefsin kalbi, birisi geceyi, birisi gündüzü temsil eder. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala insanoğlu Allah'ın emrini yerine getirince, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyince Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır. Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Böyle dediğiniz zaman bu bir şey ifade etmez. Dilinizin söylediği bu söz Allah için bir önem taşımaz. Mutlaka kalbinizden bir dileği Allah'a ulaştıracaksınız. Kalbiniz isteyecek. Hani canı gönülden isteme derler ya Türkçemizde. Canı gönülden istemek. İşte böyle canı gönülden Allah Teala'dan isteyeceksiniz. Allah'a ruhunuzu ulaştırmak istediğinizi canı gönülden isteyeceksiniz. Dilinizse sadece talebinizi ikrar edecek, açıklığa kavuşturacak ve aynı zamanda dilinizde tasdik edeceksiniz. Talebiniz kalpten bir talep olacak. Ancak o zaman siz Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu ise Allah'ın temel emrini gerçekleştirmek, yani Allah'a kul olmak demektir. İşte kurtuluş noktanız. Allah'a kul olduğunuz nokta. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor? Biz bütün insanları başka bir şey için değil ve bütün cinleri başka bir şey için değil, bana biz bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Allah'a kul olmak. İşte Allah Teala'nın buradaki li ya'budun ifadesini, li için ya'budun, kul olmak. Bana kul olmaları için yarattım diyor. Öyleyse kişinin kulluğu nereye kadar gidiyor? Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan üçüncü kulluğa kadar. Ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'ın zatında yok ettiği noktaya kadar gidiyor. Üçüncü kulluk, üçüncü kat cenneti ifade eder. Kişinin nefsinin kalbinde her katta %7 fazıl birikimiyle %49 fazıl birikimi gerçekleşmiştir. Başlangıçta da %2 rahmet girmiştir kalbe. Nefsin kalbindeki nurlar %50'yi aşmıştır. %51'e ulaşmıştır. Yani o kişinin nefsinin kalbinin artık yarıdan fazlası nurdur. Yarıdan azı karanlıktır. Şeytanın hakimiyeti ise sadece karanlıklar, bir başka ifadeyle nefsinizdeki afetler üzerinedir. Nefsinizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle dolu olduğu için sizler farkına bile varmadan hep şeytanın dediklerini kendi düşüncelerinizi zannederek yerine getirmişsinizdir. Bu büyük tehlikeden sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde kurtulabilirsiniz. Dilediğiniz an Allah Teala şeytanlarınıza bir zırh çeker, bir perde çeker ki şeytan ve avanesi size hiçbir kötülüğü yapamaz. Sizi asla Allah'ın yolundan caydıramaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a ulaşmayı dilemek son derece önemli bir merhaledir. Artık anladınız herhalde sevgili kardeşlerim. Yüzlerce defa
Tekrar ettiğimiz bu tekerlemeyi, Allah'a ulaşmayı dileyin ki felaha eresiniz. Artık ezberlediniz herhalde. Öyleyse bu söylediklerimi anladıysanız benim size söyleyeceğim bir şey olabilir. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, her şey gerçekten Allah-u Teala tarafından en güzel şekilde dizayn edilmiş. Öylesine güzel ki bu güzelliğe sadece hayran olursunuz. İşte kişi önce Allah'tan hoşlanır, sonra Allah'ı sever, sonra Allah'a aşık olur, sonra da hayran olur. Sevgili kardeşlerim, Allah onu mutlaka Allah'a ulaşmayı dilediği anda mutlaka yola çıkartır. O kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır eğer o kişiye 5-6 aylık bir ömür vermişse. Ama o kişinin cehennemden kurtulması an meselesidir. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişinin günahları örtüleceği için sevapları günahlarından daha fazla olan bir kişidir. Mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Ne yapmıştır? Hiçbir şey yapmamıştır. Ama gireceği yer mutlak olarak cennettir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu cenneti kazandıktan sonra bütün gayretinizle onu elden kaçırmamaya çalışmanız lazım. Çünkü ruhunuz Allah'ın zatında yok olduktan sonra Allah-u Teala şeytanla aranızdaki koruyucu kalkanı, perdeyi kaldırır. Kaldırınca insan ve cin şeytanların devamlı telkinine maruz kalırsınız. Hepsi sizi o ulaştığınız Allah'ın katından düşürmeye çalışır. Başarabilirler mi? Az kişi de olsa Allah'ın yolundan saptırmaları mümkündür. Bu tağutun insanların kalbindeki nurlardan onları karanlığa döndürmesidir. Allah Teala Bakara Suresi'nin 257. ayet-i kerimesinde diyor ki: Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahum it-tagute yuhricunehum minen-nuri ilez-zulumati. Allah amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, dileyen müminlerin dostudur. Allah onları zulmetten nura çıkarır. Yani onların kalpleri başlangıçta %100 kapkaranlık iken, %100'ü kapkaranlık iken, onları en az %51 nura ulaştırır. Aydınlıklar, nurlar karanlıkları aşar. O zulmetten nura çıkarmaktır. Ama koruyucu kalkan kalktıktan sonra şeytan ve avanesi o kişiye tekrar saldıracaklardır. Onu kandırmaya çalışacaklardır. Çok akıllı, çok zeki olan bu korkunç mahluk, bütün insanları yoldan çıkarmak için elinden gelen bütün gayreti harcayacaktır. İnsanların belki küçük bir kısmı, ama vuslattan sonra geri dönen, başlangıç noktasına geri dönen çok insan vardır. Bu çok dediğim, bize göre çok, yoksa insanların toplamına göre belki %1, belki %2. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse bir Allah dostu size diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin ki felah bulasınız. Allah sizi kendisine ulaştırsın. Üçüncü kat cennetin sahibi kılsın. Dünya saadetinde yarısını size bağışlasın. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ne diyor?
Diyor ki, kim Allah'a melaike olmayı dilerse, Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a melaike olmayı kerih görürse, Allah da o kişiyi kerih görür. O kişinin kendisine ulaşmasını istemez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olun. Allah'ı sevin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin, günahlarınızı örtsün ve sizi üçüncü kat cennetine ulaştırsın. Dünya saadetinin de yarısını size teslim etsin. Öyleyse Allah Teala sizi bu kadar çok seviyorsa siz neden size düşeni yapmıyorsunuz? Sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'ya bir şeyler borçlu değil misiniz? Bu dünyada yaşıyorsanız eğer, bunun bir bedeli olmalı. Bu kadar kolay bir sebeple Allah'ın cennetine ulaşabilmek, Allah'ın çok büyük bir hediyesi, mükafatı, ihsanı, nimeti değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

وبركاته. الفاتحة من الصلوات. اللهم صل على محمد. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimize ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri beraber kıldı. Bir zikir sohbetinde, Allah'ın zikir sohbetinde. Devrimizdeki en önemli konulardan birisi atom. Biz size kitaplarda yazılı olan atomu anlatmayacağız. Allah bize atom konusunda neyi öğrettiyse onları anlatacağız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, atom bir parçacıktır. Atomu vücuda getiren protonlar, nötronlar da birer parçacıktır. Protonları ve nötronları vücuda getiren elektronlar ve karşıt elektronlar da birer parçacıktır. Ve dünyanın henüz bilmediği birçok sır bu atomun içinde gizli.

dönen künnese diyor. İşte bu atomun işareti. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de atomu net bir şekilde ifade etmiş. Bu Allah-u Teala'nın bu açıklaması sadece mikro alemi değil, makro alemi de muhtevasını alıyor. Mikro alem de, makro alem de aynı muhtevanın içinde. Mikro alemi vücuda getiren kudret eli, makro alemi de vücuda getirmiş. Orada kalıyor mu? Hayır. Allah-u Teala daha küçük parçacıkları da anlatıyor. Nötrinoları, elektronları. Diyor ki Allah-u Teala, Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve göğe yükseleni en iyi bilir. Bu bir nötrino tarifidir. Allah'ın katından gelen enerji partikülleri. Ne yapıyor bu nötrinolar? Allah-u Teala'nın ifadesi, nötrinoların yaptıklarını en açık bir şekilde ifade eden dizayn şöyle. Kainatta hiçbir zerre yoktur ki her an Allah'ı tesbih eder olmasın. Ama siz onların lisanını anlayamazsınız diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu atomlar konusunda araştırma yapan bütün laboratuvarlarda bir gerçek ortaya çıkmıştır. Elektronlar ses çıkartıyor. Kendi lisanlarıyla Allah'ın ismini tesbih ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'e göre tesbihle zikir arasında büyük bir farklılık var. Zikir, Allah'ın ismini tekrar etmektir. İradi yapıyla, iradenin tesiri altında bunu gerçekleştirmektir. Kim Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrederse, Allah'ın ismini tekrar ederse, bunun adı zikirdir. O kişi kendi iradesiyle, bilerek, isteyerek Allah'ın ismini tekrar ediyor. İster sesli zikir olsun, ister sessiz zikir olsun, isterse kalp zikri olsun, her üçü de iradidir. Ama ne zaman sizin iradeniz Allah'ın iradesine bağlanır, yani iradenizi de Allah'a teslim edersiniz, o zaman iradi yapının dışındasınız. İşte o zaman tesbihe geçersiniz. Yani sünnetullah artık sizin zikretmenizi devre dışı bırakmıştır. Sizin kendi iradenizle kendinize verdiğiniz komutlar sona ermiştir. Allah'ın iradesi sizi kontrolü altına almıştır. Tabiatıyla sünnetullah da. Allah'ın bu sünnetullahı sizin iradi olarak iç dünyanızda ulaştığınız daimi zikri, iradeniz Allah'ın iradesine bağlandığı için irade dışı olarak kontrolü altına almıştır. Kesintisiz olarak ömrünüz boyunca Allah'ın zikrini iç dünyanız kalbinizin atışına paralel bir sesle, Allah kelimesiyle tekrar edecektir. Ama bu sizin kontrolünüzde olmayacaktır artık. Kendi iradenizle Allah'ın adını zikretmenize Allah Teala zikir diyor. Veskür ismi Rabbike. Rabbinin ismiyle emret. Rabbinin ismiyle zikret diyor Allah Teala. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar ederek zikret diyor. Yani zikrin Allah'ın ismini tekrar etmek olduğunu anlatıyor. Sonra çok zikret diyor. Sonra daimi olarak zikret diyor.

Hepsi sizin iradenizle vücuda getireceğiniz olaylardır. Allah'ın yardımı olacaktır. Ama sizin iradeniz asıldır. Bu bir zikirdir. Allah'tan emir alıyorsanız, sizin iradeniz bu emri yerine getiriyorsa, bunun adına zikir diyor Kur'an-ı Kerim. Ama ne zaman ki iradeniz Allah'ın iradesine bağlanıyor ve sizin iradenizin dışında içinizdeki ses, kalbinizdeki ses, kalbinizin her çift atışında Allah'ın ismini söylemeye devam ediyor. İşte o zikir değildir, onun adı tesbihtir. Peki elektronlar nasıl, ne mene şeylerdir? Elektronlar sonsuz olarak dönerler. Bu dönerken bu dönüş onlarda bir titreşim oluşturur. Bu titreşim hep devam eder. Yani hiçbir elektron yoktur ki dönmesin. Elektronlar ikiye ayrılıyor. Sağ spinli elektronlar, sol spinli elektronlar. Bunları zamanımız fiziği, nükleer fiziği, zamanımız nükleer kimyası bu isimlerle kullandığı için, herkesin anlayabileceği isimler olduğu için biz aynı ismi kullanıyoruz. Elektronlar, karşıtı elektronlar. Allah Teala bunlara zerreler diyor. Öyleyse varlıklar aleminin en küçük parçaları elektronlar ve karşıt elektronlar. Allah'ın yarattığı sistemler. Her bir elektron parçalanabiliyor, iki parçaya ayrılabiliyor. Bir ve iki numaralı enerji küreleriyle 3 ve 4 numaralı enerji küreleri birbirinden ayrılıyor. Yani 1 ile 2 bir tarafta, 3 ve 4 diğer tarafta olmak üzere. Öyleyse elektronlar Allah'ı nasıl zikrediyor? Zikretmiyor. Elektronlar Allah'ı tesbih ediyor. Neden? Çünkü başka bir iradi güç elektronu hareket ettiriyor. Nasıl bir düdük, siz onu üfürdüğünüz zaman kim üfürürse üfürsün, oradan geçen havanın vücuda getirdiği türbülans dolayısıyla bir ses çıkartıyorsa, kim üfürürse üfürsün, düdük o sesi mutlaka çıkartıyorsa, ona göre programlanmışsa, Allah-u Teala da elektronları öylesine programlamış ki, o hızla döndükleri zaman mutlaka Allah kelimesini tekrar edecekler. Bütün laboratuvarlarda yapılan incelemeler göstermiştir ki bütün elektronlar mutlaka ses çıkartıyor. Bütün elektronlar mutlaka aynı sesi çıkartıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içinde elektronlar dönmüyorlar, döndürülüyorlar. Kainattaki en küçük parça olan, ama o da kendisi de dört enerji küresinden oluşan, dört küreden oluşan bir nesne. Bu nesneye, kainatı oluşturan sonsuz sayıdaki bu elektronların her birine arda arda sonsuz sayıda nötrino gelir. Nötrino nedir? Enerji partikülü. Enerji parçacığı. Peki elektron nedir? Elektron maddenin parçacığı.
birbirleri arasında ilişki var mı? Kesin. Şunu kesin olarak buyuruyor ki Allah Teala, madde enerjiden oluşmuştur. Evvela elektronların nasıl döndüğünü ortaya koyalım. Sonsuz sayıda nötrino ard arda gelmektedir. Birincisi geliyor elektrona, dönerek geliyor. Dönüş enerjisinin bir kısmını elektrona aktarıyor. Elektronun durmasına imkan vermeden, elektron durmasına imkan kalmadan yeniden enerji alıyor. Yeniden dönmeye başlıyor. Ard arda gelen nötrinolar ard arda elektronun enerjisini yeniliyorlar. Bir elektron çevredeki eliptik yörüngesinde iki defa enerji alıyor, iki defa da enerjiyi gönderiyor. Bir, çevrede dönen elektronlar var. Bir de atomun iç yapısında mevcut olan elektronlar var. Hepsi Allah'ın katından devamlı enerji alıyorlar. Nötrinolar hepsine ayrı ayrı ulaşıyor. Hiç engel tanımıyor nötrinolar. Her elektronun ayrı bir nasibi var. Ve her elektrona kendi dönüş sistemine göre nötrino gelir. Sağ spinli bir elektrona onun sağ spinini devam ettirecek olan bir nötrino ulaşacaktır. Sol spinli bir nötrinoya onun dönüş sistemini devam ettiren sol spinli bir nötrino ulaşacaktır. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı bu. Allah'ın katından dönerek gelen, spinle gelen nötrino elektronuna ulaşır. Ona devir hızını naklederek tekrar geriye döner Allah'ın katına. Arkasından onun arkasındaki nötrino gelir. O da enerjisini verir. O da gider. Onun arkasındaki nötrino gelir, enerjisini verir. Gider. Böylece elektron kesintisiz bir şekilde sonsuza kadar beslenir. Maxwell soruyordu, acaba nasıl oluyor da bu elektronların devir hızları düşmüyor, devamlı vibration, devamlı dönüş, titreme devam ediyor sualinin cevabını Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de vermiş. Allah'ın ismini nötrinonun kendisini döndürmesi üzerine Allah'ın ismini her dönüşünde tekrar eden bir dizayn söz konusu. Öyleyse sonsuz hızlı bir dönüş, sonsuz hızla Allah'ın isminin tekrarı. Ve kendisi dönmediği için elektron, nötrinolar tarafından döndürüldüğü için onların Allah'ın ismini söylemelerine Allah-u Teala zikir demiyor. Tesbih diyor. Başka bir iradi yapı, başka bir güç elektronu döndürüyor. Kendi iradi yapısıyla değil, kendisine dikte edilen enerjiyle döndüğü için de nasıl bir düdük ona her üfürdüğünüz zaman aynı sesi çıkartırsa, elektronlar da ona göre programlanmışlar. Her dönüşlerinde Allah'ın ismini tekrar ediyorlar. Öyleyse böyle bir dizaynda nötrinolar demek ki enerji taşıyıcılar ve elektrona hareket veren
sistemler. Öyleyse elektron dört enerji küresinden oluşuyor. Eğer sağ spinli, sağa dönüşlü bir nötronodan, biz bir elektrondan bahsediyorsak, birinci küre sağa dönüyor, ikinci küre onun yarısı kadar devir hızıyla sola dönüyor, üçüncü küre ikinci küreyle eşdeğer bir hızla ve ikinci küreyle aynı istikamette dönüyor. Dördüncü küre üçüncü kürenin tersi istikamette dönüyor. Yani birinci küre sağ spinli ise ikinci sol, üçüncü gene sol, dördüncü sağ. Birinci ve dördüncü küre aynı istikamette, ikinci ve üçüncü küre ters istikamette. İşte elektronu elektron yapan husus budur. Elektronun bir numaralı dominant küresiyle üç numaralı dominant küresi ters istikametlerde dönüyor. Ters istikametlerde dönerse ne olur? Aynı istikamette dönerse ne olur? Ters istikamette dönerse hız ışık hızının altındadır. Aynı istikamette dönerlerse hız ışık hızının üstündedir. Enerjinin hızı ışık hızının üstündedir. Elektronun hızı ışık hızının altındadır. Öyleyse hadi beraberce bir nötrinonun bir enerjinin yapısına bakalım. Sağ spinli bir nötrinoyu inceliyoruz. Birinci küre sağa dönüyor. Dominant, hakim unsur. İkinci küre ona bağımlı unsur sola dönüyor. Üçüncü dominant küre o da sağa dönüyor. Birinci dominant gibi üçüncü dominant da sağa dönüyor. Ve dördüncü bağımlı unsur o da ikinci gibi ikinci bağımlı gibi dördüncü bağımlı da sola dönüyor. Yani hakim unsurların ikisi de aynı istikamette dönüyor. İşte bu nötrinoya sonsuz hızını veren faktördür. Bütün nötrinolar bütün alemlerde sonsuz hızla hareket ederler. Çünkü hiçbir aleme ait değillerdir. Ama ne zaman ki elektronları oluşturacaklar, evet, elektronları enerji partikülleri olan, enerji parçacıkları olan nötrinolar oluşturur. Böyle bir dizaynda nötrinoların 3 ve 4 numaralı kürelerini Allah Teala ayırır. 1 ve 2 numaralı küreden 3 ve 4 numaralı kürelerini ayırır. Neden çoğul kullanıyoruz? Çünkü nötrinolar çift yaratılmıştır. Bir sağ spinli nötrino ile bir sol spinli nötrino aynı anda Allah Teala tarafından yaratılır. Ve bu iki nötrino eğer maddeyi vücuda getireceklerse maddenin yapı taşı elektronlardır. Sağ ve sol spinli iki tane nötrinonun 3 ve 4 numaralı kürelerini Allah'ın sünnetullahı ayırır, eş değiştirir. Eş değiştirirse bu bir çift nötrino, bir çift elektrona dönüşmüştür. Bir defa lineer olan istikamet, açısal istikamete dönmüştür. İkincisi, ışık hızının üstünde olan hız, ışık hızının altına dönmüştür. Neden nötrinonun hızı ışık hızının üzerindedir? İki dominant kürede aynı istikamette hareket ettiği için. Sevgili kardeşlerim, bir kayığı düşünün.
kürek çekiyorsunuz. Her iki küreyi de aynı istikamete girecek şekilde çekiyorsanız kayığın istikameti lineerdir, doğrusaldır. Ama şimdi onu durdurun ve bir küreyi kayığı ileriye götürecek istikamette çekerken ikincisini geriye götürecek istikamette çekin. Mutlaka kuvvetli ve zayıf dengesi oluşur. Zayıf taraf merkez teşkil eder. Kuvvetli taraf götürücü unsur olarak devreye girer ve kayık bir daire çizmeye başlar. İstikamet artık lineer değildir. Küreklerden birisi ileriye, birisi geriye dönüyorsa. Tıpkı bunun gibi elektron vücuda geldiği zaman nötronlardan artık elektron bir yörünge etrafında veya kendi etrafında dönen bir nesnedir. Hızı birinci dominant küreyle, bir numaralı dominant küreyle, hakim küreyle, üç numaralı dominant küre, hakim küre ters istikamette döndüğü için açısal lineer olan momentum açısal momentuma dönüşmüştür. Hız da ışık hızının altına düşmüştür. Bu elektron dizaynı sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler maddenin esasını bu teşkil ediyor. Allah Teala kainatı yaratırken diyor ki Enbiya Suresi'nin 30. ayet-i kerimesinde evvelce göklerle yer bitişikti, birdi. Sonra biz onu fethettik. Mekanlarından kopardık ve dağıttık. Böylece kainatı yarattık diyor Allah Teala. Bir tek noktada toplanmış olan bir kainat düşünün. Onun patlatılması ve mekanlarından kopması ve Allah'ın yarattığı enerjinin kainatı oluşturmak üzere harekete geçmesi. Bunlar enerji partikülleri, nötronolar. Böyle olduğu için, enerji söz konusu olduğu için, hiçbir aleme de ait olmadıkları için, alemler yok zaten daha, Allah-u Teala nötronoları alemleri vücuda getirecek standart içinde dizayn ederek vücuda getirmek istediği kainatın temelini teşkil ediyor. Tamamını da oluşturuyor. Allah'ın bir tek noktadan kainatı yaratmak üzere bütün alemlere doğru yola çıkardığı nötrinolar nötrino özelliğini, enerji özelliğini korudukları için sonsuz hızla hareket haline geçiyorlar. Ve saniyenin belki binde biri kadar, belki milyonda biri kadar bir zaman parçası içerisinde vücuda getirecekleri gezegenlere enerji olarak ulaşıyorlar. Sonra mı? Sonra ikinci fasıl başlıyor. Allah-u Teala gönderdiği bütün nötronları bir sağ, bir sol spinli olarak dizayn etmiş. Böyle bir dizaynda gidecekleri yere ulaşan bütün nötronlar derhal ayrılıyorlar. 3 ve 4 numaralı küreler eş değiştiriyorlar ve elektron hüviyetine geliyorlar. 1 numaralı küre ile 3 numaralı küre artık ters istikamette çalışıyor ve maddenin esasını teşkil ediyor. Artık o bir maddedir. Böylece Allah-u Teala gezegenleri madde haline getirdikten sonra o gezegenlerin her birine bir kinetik enerji dağıtımı yapıyor. Ve bütün gezegenler yaratıldıkları andan itibaren birbirinden
ayrılmaya başlıyorlar. Bir cinsiyetsiz insan vücudu şeklinde yaratılan kainat hala aynı özelliğini, aynı görüntüsünü, insan görüntüsünü devam ettirerek büyüyor. Kainat büyüyecek. Ne zamana kadar büyüyecek? Kinetik enerjisi, Allah'ın ona verdiği itiş enerjisi bitene kadar. Eğer Allah Teala sizi Adem'e geçirseydi, yani yokluğa, varlıklar aleminin sonuna kalp gözünüzü ulaştırsaydı ve oradan kainata baktırsaydı, kainatın tam bir insan vücudu şeklinde yaratıldığını görecektiniz. Allah Teala'nın insanı neden o kadar çok sevdiğinin de manasına varacaktınız. Bir cin gibi, bir melek gibi değil, bir insan gibi yaratmış Allah Teala kainatı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala böylece kainatı kurmuş. Şimdi sadece elektron, nötronlardan ve elektronlardan bahsettik. Her aleme göre nötronlar değişik enerji kürelerinden teşekkür ediyor. Zahiri alemde birinci küre, yani bu dünya adı verdiğimiz gezegen, bütün güneş sistemimiz, bütün bu gözlerle algılayabildiğimiz kainat, bu duygularla algılayıp fizik vücudumuzun duygularıyla algılayabildiğimiz kainat zahiri alemi oluşturur. Görünen, gözlenebilen alem. Oradaki bütün elektronlar birinci enerji küresi, birinci küresi zahiri aleme ait, ikinci küresi zahiri aleme ait olan berzah aleminin, zahiri alemin tam karşıtı olan bir berzah alemi var. Nefslerimizin biz öldükten sonra bizden ayrılarak kıyamete kadar yaşantılarını devam ettirecekleri alem. Bu aleme hepiniz gittiniz. Rüyanızda çevre şartlarını madde olarak görüyorsanız, yani şu bardağı tuttuğunuz zaman bardağı elinize alabiliyorsanız, içindeki suyu içebiliyorsanız, o zaman oradasınız, berzah alemindesiniz. Nefslerle berabersiniz. Sizin de nefsiniz oraya gitmiş durumda. Vücudunuzdan ayrılmış ve orada. Orada nefsinizi fizik olarak görürsünüz. Çünkü zaten nefsinizin gözlerinden bakıyorsunuz. İşte zahiri alemin bir karşıtı var. Berzah alemi. İkinci küre berzah alemine ait. Üçüncü küre cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemine ait. Bütün alemler zahiri aleme göre gaybtır. Ama üçüncü aleme emr alemi dediğimiz için, ikinci alemi isimlendirmek için gayb kelimesini kullandık. Yoksa hepsi gayb. Ama cinlerin yaşamakta olduğu alemi o isimle anıyoruz. Gayb alemi. Üçüncü küre gayb alemine ait. Dördüncü küre onun berzah alemine ait. Dört enerji küresinden elektron oluşuyor. Birinci dominantla ikinci dominant küre, yani üç numaralı küre aynı istikameti, ters istikametlerde dönüyor. İkinci küreyle dördüncü kürede bu dizayn içerisinde. Yani birinci küre sağa dönüyorsa ikinci küre sola dönüyor. Üçüncü küre de sola dönüyor. Dördüncü küre sağa dönüyor. İşte bu bir elektrondur. Birinci ve üçüncü küreler ters istikamette dönüyor. Zahiri alemin elektronu. Şimdi anlattığımız
zahiri alemin elektronu. Gayb alemin elektronu birinci küre gayb alemine ait, ikinci küre onun berzah alemine ait, üçüncü küre zahiri aleme ait, dördüncü küre onun berzah alemine ait. Peki berzah aleminin enerji küreleri, bu aleme ait, zahiri aleme ait olan berzah aleminin enerji küreleri elektronlarında birinci küre berzah alemine ait, ikinci küre zahiri aleme ait, üçüncü küre cinlerin berzah alemine ait, dördüncü küre cinlerin gayb alemine ait. Ne oldu? Zahiri alemle, bu alemle berzah alemine ait olan kürelerin tarifini tamamladık. Gayb aleminin de zahiri olanını, gayb alemine ait olanını verdik. Onun berzah alemi kaldı. Oradaki dizaynda şöyle, bir numaralı küre gaybın zahiri, gaybın berzah alemine ait. İki numaralı küre gayb alemine ait. Üç numaralı küre zahiri alemin berzahına ait. Dört numaralı küre zahiri aleme ait. İşte iki asıl, iki zıt alemde elektronlar. Ama madde sadece bu aleme ait olan elektronlardan oluşmuyor. Maddeyi oluşturan dizayna baktığımız zaman elektron sayısı kadar karşıt elektron da görüyoruz. Öyleyse Allah-u Teala nötronları yaratmış, onlardan elektronları yaratmış. Başka ne yapmış? Karşıt nötronları yaratmış. Onlardan da karşıt elektronları oluşturmuş. Demin anlattığımız dizaynın aynı karşıt elektronlar için de geçerli. Karşıt nötron, bir çift karşıt nötrondan bir çift karşıt elektron vücuda getiriyor Allah-u Teala. Ve elektronlarla karşıt elektronları bir araya getirerek bu aleme ait olan maddeyi oluşturuyor Allah-u Teala. Bu aleme ait olan maddenin temelini elektronlar ve karşıt elektronlar, kendileri de dört küreden oluşan en küçük parçalar olarak vücuda getirirler. Bu elektronlar ve karşıt elektronlardan protonlarla nötronlar oluşur. Nötronlar ve protonlarla çevrede dönen elektronlardan da madde oluşur. Öyleyse yapıya biraz daha girelim. Allah Teala ne diyordu? Vela uksumu bil hünnes el cevarul künnes. O merkezi çekim gücüne ve çevrede dönene, merkez kaç kuvvetiyle çevrede dönene kasem ederim diyor Allah Teala. Öyleyse protonların, nötronların ve çevre elektronlarının oluşturduğu bir sistemde ne görüyoruz? Atomları görüyoruz. Öyleyse kainattaki en basit olan atom, hidrojen atomu ve bütün elementlerin temeli. Hidrojen atomlarını Allah-u Teala yan yana getirerek, bir araya getirerek diğer elementleri oluşturuyor. Ne kadar element varsa bütün elementler hidrojen atomlarının bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Öyleyse gelin biz beraberce bir hidrojen atomunun yapısını araştıralım. Ne görüyoruz hidrojen atomunun yapısında? Bir proton görüyoruz. Merkezde nükleus bir protondan oluşuyor. Nükleusu, çekirdeği teşkil eden şey, merkezi çekirdek, sadece bir proton. Peki, çevrede dönen, eliptik bir yörüngede dönense, bir tek elektron. Bir proton, bir elektron, en basit yapı, bir hidrojen atomu.
Şimdi hidrojen atomundaki dengeye bakalım beraberce. Muhteşem bir denge göreceksiniz. Öyleyse protonu açıkladığım zaman bir dengesizlikle karşı karşıyasınız. Bir proton 3675 tane elektrondan ve ondan bir fazla sayıda 3676 tane karşıt elektrondan oluşur. O zaman denge bozuldu diyeceksiniz. Hayır, bozulmadı. 3676. elektron çevrede eliptik bir yörüngede hareket halinde. Ne oldu? Bir hidrojen atomu eşittir 3676 tane elektron, 3676 tane de karşıt elektron. Öyleyse bu yapı temeldir. Diğer elementler bunun ikili, üçlü, dörtlü, beşli, altılı ilavelerine göre tayin eder. Eğer yapı çifti temsil etmezse o zaman ışınma söz konusudur, bozulma söz konusudur. Yapı teşekkül edemez. Sistemin parçaları eşit zaman aralarında eşit aktiviteyi sağlayamazsa sonuç mutlaka ışınmadır, bozulmadır. Yani zamanımız ifadesiyle radyasyondur. Öyleyse merkezi teşkil eden demek ki proton 3675 tane elektrondan oluşuyor. 3676 tane de karşıt elektrondan. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, elektron ve karşıt elektronlar, birisi elektronlar bu aleme aittir, karşıt elektronlar bu aleme ait değildir. Öyleyse bu farklı yapı bir sırrı da beraberinde getiriyor. Hani bir iddia var ya, madde ile antimadde bir araya gelseymiş patlarmışmış. Halbuki maddenin esasını teşkil eden elektronlarla karşıt maddenin esasını teşkil eden karşıt elektronlar bir arada gül gibi geçinip gidiyorlar. Aynı sayıda elektronla aynı sayıda karşıt elektron bir hidrojen atomunu oluşturuyor. Şimdi gelelim sırra. Elektronların devir sayısı karşıt elektronların devir sayısının iki katı. Ve karşıt elektronların ağırlığı bu sebeple elektron ağırlığının yarısı kadar. Allah Teala buna yarım ağırlıklar kanunu diyor. Yarım ağırlıklar kanunu. Sevgili kardeşlerim, hiç böyle bir şey işittiniz mi? İşitmediniz. Biz de işitmemiştik. Ve daha ciddi bir konu, karşıt elektronların ağırlığı elektron ağırlığının yarısı kadar. Devir sayısı ve ağırlık birbirine paralel bir eşitlik gösterir. Elektron devir sayısı karşıt elektronun devir sayısının iki katı olduğu için ağırlığı da iki kattır. Ama karşıt elektronların ağırlığı bu aleme ait olmadıkları cihetle negatiftir. Öyleyse aslında 180 bir insan, 80 kiloluk bir insan düşünün. Bunun sadece elektronlarını ölçebilseydiniz 160 kiloluk bir ölçüye sahip olacaktınız. Ama karşıt elektronları da otomatik olarak ağırlık sisteminin içine giriyor. Yarısını düşün. 80 kiloluk bir insanla karşı karşıyasınız. Bizim ölçülerimiz, dünyadaki ölçüler onu 80 kilo olarak tartarlar. Sevgili kardeşlerim, buraya geldiğiniz zaman orada durun. Çünkü bizim dünyamızdaki alimlerin
buna itiraz ettiğini göreceksiniz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde o zamanki belki bundan 10 sene belki yetkililerle konuştuğumuz zaman negatif ağırlıkları asla kabul etmeyeceklerini, böyle bir şeyin mümkün olmadığını söylediler. Biz de onlara dedik ki eğer El Cabir matematiğe sıfırın altındaki negatif değerleri sokmasaydı, ilme kabul ettirmeseydi, bugün matematik ilmi de sizin fizik ilminiz gibi, kimya ilminiz gibi müspet ilim olmayacaktı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte böyle bir dizaynda Allah-u Teala protonları vücuda getirmiş. Peki nötron ne? Karşıt elektronlar eksi elektrik yükünün sahibi ve negatif ağırlık taşıyor. Affedersiniz, tam tersini söyledim. Karşıt elektronlar artı elektrik yükünün sahibi ve ağırlıkları negatif. Tamamen ters sistemler birbirine. Elektronlarsa eksi elektrik yükünün sahibi, ağırlıkları ise pozitif. Şimdi böyle bir dizaynda bir protonun ağırlığını hesaplamaya kalkarsanız 3676 tane elektron, affedersiniz, karşıt elektron, onun yarısı olan 1838 elektron ağırlığındadır. 3676 tane karşıt elektron, onun yarısı olan 1838 elektron ağırlığındadır. Bu ağırlık negatiftir. 3675 elektrondan 1838'i çıkarırsanız 1837 elektron ağırlığını bulursunuz. Bir protonun ağırlığı tam o kadardır. 1837 elektron kadar. Şimdi gelelim nötrona. Nötron nedir? Protona bir elektron daha ilave edin. Merkezindeki nükleosta bir proton olsun bir sistemin. Ona bir tane elektron ilave edin. Bu proton bir elektron daha ilavesiyle nötron olmuştur. Neden nötron olmuştur? 1836 tane, 3600 affedersiniz, 76 tane karşıt elektronla 3676 tane elektron bir araya gelmiştir. Ve sayı eşdeğer olduğu için negatif güçlerle pozitif güçler birbirini nötralize etmiştir. Ağırlıkların değişik olması nötralizasyonu bozmuyor. Elektrik yükü nötr olmuştur. Bir protonda 3675 tane elektronla 3675 tane karşıt elektron dengededir, nötrdür. Ama 3676. karşıt elektron sebebiyle bir protonun elektrik yükü pozitiftir. Ama 3676. elektronu ilave ettiğiniz zaman 3676 elektronla 3676 karşıt elektron bir araya geldiği için aynı sayıdaki elektron ve karşıt elektronun artı ve eksi değerleri sayısal değer olarak eşit oluyor ve birbirini
nötralize ediyor, yok ediyor ve zannediyorlar ki nötronlar yüksüzdür. Yüksüz değildir sevgili kardeşlerim. Daha dünya bunu bilmiyor. Karşıt elektronları bilmedikleri için, karşıt elektronların negatif ağırlığa sahip olduklarını bilmedikleri için, karşıt elektronların muhtevasını bilmedikleri için. Pozitron dedikleri bir şeylerden bahsediyorlar. Onların karşıt elektron olduklarından haberleri yok. İşte böyle bir dizaynda ne görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Bir nötron görüyoruz. Elektron ve karşıt elektronları dengeye gelmiş bir Allah-u Teala tarafından vücuda getirilmiş parçacık. Peki nasıl oluşuyor nötron? Biz sadece protonla elektrondan oluşan bir hidrojen atomundan bahsettik. Ve bütün elementlerin de bu hidrojen atomuyla oluştuğunu söyledik. O zaman bünyesinde elektronun, bir hidrojen atomunun bünyesinde proton var ama nötron yok. O zaman nötron nasıl oluşuyor? Şimdi iki tane hidrojen atomunun bir araya geldiğini düşünelim sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ne geliyor aklınıza? Şu geliyor: İki tane merkezde proton var, çevrede de iki tane elektron dönüyor. Öyle değil mi? Eğer birinci hidrojen atomu merkezinde bir proton, çevresinde bir elektron taşıyorsa, ikinci de aynı özelliklerin sahibi ise, öyleyse bunlar birleştiği zaman merkezinde iki tane proton oluşacak, çevrede de iki tane elektron dönecek. Öyle mi diyorsunuz? Hayır, öyle olmuyor. Öyle olmuyor, böyle oluyor. Şimdi anlatacağım gibi. O iki tane çevre elektronunun bir tanesi merkezde kalıyor. Ve merkezde iki protona eş uzaklıkta bir yerde bulunuyor. Kuvvetler dengesi onu oraya getiriyor. Şimdi Allah-u Teala'dan devamlı nötronolar geliyordu, hatırlayacaksınız. O nötronolar ne yapıyordu? Bütün elektronlara enerji veriyordu. İşte burada çok enteresan bir olay var. Enerji partikülleri, nötronolar soldaki elektrona geldiğinde merkez elektronuna da geliyor ve soldaki nötrononun bir fazla olan karşıt elektronun sebebiyle yükü pozitif, böyle bir manyetik alanın sahibi elektron da yükü negatif olan bir manyetik alanın sahibi ve ikisine aynı anda enerji geliyor ama sağdaki protona enerji gelmiyor. Çekim soldaki protonla merkez elektronu arasında tahakkuk ediyor ve proton merkez elektronunu kendisine çekiyor. Ne oluyor? Nötron oluyor. 3675 tane elektrona bir yeni elektron ilave ediliyor. 3676. elektron. Karşıt elektron ne kadardı? O da 3676 taneydi. Ne oldu? 3676 tane elektronu mukabil 3676 tane karşıt elektron var. Aynı sayıdaki ayrı kuvvetler elektrik yükü açısından dengeye giriyor, birbirini nötralize ediyor ve bir nötron çıkıyor karşımıza. Hiçbir nötron kalıcı değildir. Hiçbir proton da. Eğer hidrojen atomu değilse, hidrojen atomunun dışındaki bütün atomlarda devamlı bir alışveriş vardır. Protonların nötrona dönüşümü, nötronların protona dönüşümü. Ama dünya ilmi henüz bunun farkında değil. Bakalım ne zaman öğrenecekler? Beraberce izleyelim sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
aranızdan çok meraklı kardeşlerimizin olduğunu biliyoruz. Bir kısmınızın da belki bu karmaşık şeyler hoşuna gitmeyebilir. Ama ilim adına ben bunları söylemeyi ve konunun meraklısı olan kardeşlerimize mutlaka öğretmeyi sağlamak mecburiyetindeyim. Çünkü buna ait olan emir aldım. Öyleyse beni zevkle dinleyenler var aranızda, biliyorum. Öyleyse onlara hitap ediyorum her şeyden evvel. Önemli olan konudan zevk almak ve dünyanın henüz bilmediği bilgileri üstlenebilmek, götürebilmek. İkinci protona ne zaman enerji gelecek? Merkez elektronuna Allah-u Teala'nın enerji gönderen sistemi hem soldaki protona enerji geldiği zaman veriyor, hem de sağdaki protona enerji geldiği zaman veriyor. Ama sağdaki protona enerji geldiği zaman soldakine gelmiyor, soldakine geldiği zaman sağdakine gelmiyor. Allah'ın gönderdiği nötrino sisteminde daima bir boş, bir doludur. Ardarda gelenler kesintisiz bir şekilde gelmez. Bir dolu, bir boş sistemi. Bir faz, bir boş. Şimdi ikinci defa enerji geldiğini düşünelim merkeze. Çevredeki elektron tek elektron mütemadiyen dönüyor. Çevre elektronu da merkez elektronunda geldiği gibi, elektronlar tekse tek olan elektronlara Allah-u Teala ard arda veriyor enerjiyi ve şimdi ikinci faz enerji geliyor. Bu sefer sağdaki protona geliyor fakat soldaki protona enerji gelmiyor. Enerji gelmediği için soldaki protonun çekim gücü sıfıra düşüyor. Sağdaki proton enerjili olduğu için soldaki protondaki fazla olan elektronu, merkez elektronunu, ona da enerji geldiği için, o elektrona da enerji geldiği için enerjili olan sağdaki proton enerjili olan elektronunu, merkez elektronunu kendisine çekiyor. Ne oluyor? Bir protonken bir elektron ilavesiyle nötron oluyor. Nötron haline dönüşmüş olan birinci olayda, nötron haline dönüşmüş olan soldaki proton ise proton olma vasfını kaybetmişti. Ne olmuştu? Yeni bir elektron ilavesiyle nötron olmuştu. Sağdaki elektrona, sağdaki protona enerji gelene kadar hüviyeti buydu. Ama şimdi kendisinden merkez elektronu eksildi. Eksilince ne oldu? Tekrar protona dönüştü. Bu sefer sağdaki proton, proton hüviyetinden nötron hüviyetine dönüştü. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İşte bir hidrojen atomunda aslında nötron mevcut olmamasına rağmen kainatta nötronların oluşumu bu standart üzeredir. Devamlı bir protonların nötrona dönüşümü, nötronların protona dönüşümü söz konusudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu dersimizin zamanı burada tamamlanıyor. Gelecek dersimizde devam etmek üzere inşallah bu dersi tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın sizleri, hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada
tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam, tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak Allah Teala'nın bir büyük lütfu keremi, bize ikramı. Sizlerle birlikte kalp kalbe, gönül gönlü olmak. Ne demek kalp kalbe olmak? Kalbimizin kalbimizden sinyal alması demek. Sözlerimiz size söz olarak konuşuyor. Ama aslında konuşan dilimiz değil, konuşan kalbimiz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'tan bahsediyorsak, söz konusu olan Allah ise, o zaman konuşan Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesi sever. Herkesin mutlu olmasını ister. Ve bizim de konuşmalarımız sizlerin mutluluğu için değil mi sevgili kardeşlerimiz? Allah Teala'dan her gün duada bulunuyoruz, talepte bulunuyoruz. Hepiniz için sevgili kardeşlerimiz. Hepinizin mutlu olması için, huzur içinde bir dünya hayatı yaşamanız için,

nasıl bu duruma gelebilir diye düşünürüz. Sevgili kardeşlerim, o Osmanlı ki herkes tasavvuftandı. Herkesin bir mürşidi vardı. Padişahlar da buna dahildi. Grup grup insanlar ayrı tarikatların mensuplarıydı. Sevgili kardeşlerim, tarikat deyince zamanımızda birçok insan tarikatta neymiş diye dudak büker. Sevgili kardeşlerim, tarikat insanın ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettiren sistemin adıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeyle başlar her şey. Sonra mürşide tabiiyetle ruh vücuttan ayrılır. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuğun tamamlandığı yer ruhun Allah'a ulaştığı, Allah'ın zatında yok olduğu noktadır. Ne olmuştur? Ruh Allah tarafından üfürülmüştür. Allah Teala biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Allah tarafından üfürülmüştür ve sahibi olan Allah'a geri dönmüştür. İşte ölümden sonra herkesin ruhu Allah'a otomatik olarak döner sevgili kardeşlerim. Ama marifet ölümden sonra ruhun Allah'a ulaşması değildir. Ölmeden evvel ölmek, ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, ruh Allah'ın ruhudur. Bizler istesek de istemesek de Allah'a mutlaka geri dönerler. Ayrıca ruhumuz dilediği an vücuttan ayrılmak yetkisinin zaten sahibidir. Bizden izin almak mecburiyetinde değildir. O her an dilediğini yapar. Sevgili kardeşlerim, ama hedef onu, yani doğuşumuzda Allah-u Teala'nın bize üfürdüğü ruhu, onun gerçek sahibi olan Allah'a ulaştırmaktır. Bu, 7 katlı, 7 tane gök katını aşan bir dizaynı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki Yüce Rabbimiz bize bu 7 katın 7'sini de bütün detaylarıyla gösterdi. Eski konuşmalarımızı eğer bilgisayardan takip ederseniz ya da istediğinizi oradan hemen bulursanız, o zaman ruhumuzun Allah'a ulaşmak konusunda nasıl yolculuk yaptığını uzun uzun anlattığımız sohbetlerimizi bulacaksınız. Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki 15 yıldır biz sizlere sohbetle ulaşırız. 15 yıldır bu sohbetler bilgisayarın hafızasına kaydedilmektedir. Sevgili kardeşlerim,

Allah Teala bize nefreti öğretmedi. Allah Teala bize sevgiyi öğretti. Bizden nefret edenleri de sevmeyi öğretti. Ve nefsimizdeki afetleri aldı. Öyle olunca bize kötülük yapanları da Allah Teala bize sevmek imkanını verdi. Sevgili kardeşlerim, ne yapılırsa yapılsın, biz hiç kimseye kin tutamayız. Nefsimizin kalbinde kin tutmak diye bir müessese Allah'ın yoluna girdikten sonra oluşmadı. Yok oldu ve gitti. Bütün negatif faktörler, nefret, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar vesaire vesaire hepsi yok oldular. Hayatımızdan çekilip gittiler. Ve biz Allah'ın ve onun bize tevdi ettiği güzelliklerin içinde bir hayat geçiriyoruz. İnsanlar ola ki bizim düşmanımızdır. Mümkündür. Onlar bize düşman olabilirler. Ama biz onlara düşman olamayız. Böyle bir şey bizim için mümkün olmaz sevgili kardeşlerim. Çünkü nefsimizdeki kin, öfke, haset gibi negatif faktörlerin hepsi bizi 10 yıllarca evvel terk etmiştir. Sevgili kardeşlerim, on beş yıldır Allah'ın yolundayız. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz Yüce Rabbimize bu güzellikleri bizlere yaşattığı için. Bize sevgiyi öğretti. Biz de size sevgiyi öğrettik. Nefretten kaçmanızı istiyoruz. Nefrete sakın esir olmayın sevgili kardeşlerim. Nefret nefsinizin afetlerindendir. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizdeki afetlerin hepsi öfkede, kinde, nefrette sizi terk edecektir. İnsanlara kızamazsınız. Onlar hakkında kötü şeyler düşünemezsiniz. Arkasında ne var? Arkasında bilirsiniz ki hesap Allah-u Teala tarafından görülür. Ve herkes yaptığının bedelini Allah'a ödemek mecburiyetindedir. Kim başka insanlara kötülük yaptıysa bunun bedeli hem dünya hayatında o kişiye vicdan azabı şeklinde azaplandırmak yoluyla ödetilir hem de ölümden sonra cehennemde o kişi ızdırabı çeker. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada insanları sevmek gibi, onlara yardım etmek gibi, onları mutlu kılmak gibi hedeflerin sahibi olup mutluluğu yaşamak varken ki bunların hepsi Allah'a ulaşmayı dilemenin birer meyvasıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi eğer yoluna devam ederse ki ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devrede Allah sizi kesinlikle bırakmaz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar size devamlı yardımcıdır. Ta ki o sizin ruhunuzu kendisine ulaştırsın.
ruhunuz, onun gerçek sahibi olan, ruhunuzun gerçek sahibi olan Allah'a ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, ne olur? Ruh Allah'a ulaşırsa, Allah'a ulaşıncaya kadar üç safa geçirirsiniz. Bir, Allah'a ulaşmayı dilersiniz. İki, Allah'tan mürşidinizi sorarsınız. Allah Teala size mürşidinizi gösterir. Üç, mürşidinize ulaşıp tabi olursunuz. Ve ruhunuz Allah tarafından kendisine, Allah'a ulaştırılır. Öyleyse yedi safayı bir sayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir, mürşide tabiyet. İki, ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi. Ulaşınca teslim olmuş olur. Üç, sonra fizik vücudun teslimi. Dört, sonra nefsin teslimi. Beş, sonra muhlis olmak. Altı, sonra da iradeyi Allah'a teslim etmek. Yedi. Sevgili kardeşlerim, böylesine mutlu bir dünyada yaşamak, herkesi dost etmek, herkesin dostu olmak, düşmanları da dost olarak cephe almak, Allah Teala'nın çok büyük bir nimetidir diye düşünüyoruz. Allah Teala daimi zikre ulaşırsanız, nefsinizin kalbindeki kin afetini, öfke afetini oradan mutlaka çeker alır. Size kötülük etseler de insanlara kin duyamazsınız. Onlardan nefret edemezsiniz. Onlar için de Allah-u Teala'ya dua edersiniz. Allah'ın onları da kurtarması istikametinde. Onların da Allah'a ulaşmayı dilemelerini Allah-u Teala'dan dilersiniz. Dilesinler ki Allah-u Teala 7-8 aylık bir ömürleri varsa en azından onların ruhunu kendisine ulaştırsın. Zaten Allah'a ulaşmayı dedikleri anda birinci kat cennetin sahibi olurlar. Mürşitlerine tabi oldukları noktada ikinci kat cennetin sahipleridir. Ruhları mutlaka vücutlarını terk eder, kafileye katılır. Onlarla beraber 7-8 aylık bir devrede seyri sülükünü tamamlar ve bir salik olarak, salih demiyorum, salik, bu muhtevada Allah'a ruhunu ulaştırana kadar bu kişi seyri sülüktedir. O saliktir. Ama ruhunu da, beçini de, nefsini de Allah'a teslim eden kişi saliktir. Kişi ruhunu, beçini, nefsini Allah'a teslim ettikten sonra bir gün iradesinde teslim edecektir. O zaman muhlis olacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok seviyor. O sadece sever. İster ki herkes Allah'ın insanlar için dizayn ettiği güzelliklere ulaşsın. Bu dünyada ne kadar bir ömür? En çok yaşasın adam 100 sene yaşasın. Hadi eskileri de düşünelim, 150 sene yaşasın. Ne yazar? Cennet hayatı veya cehennem hayatı sonsuzdur. Sonu yoktur. Kıyamete kadar devam edecektir. Kıyametse bir sonsuzluğun
işaretidir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı tanıdığınız zaman ona aşık olursunuz, sonra hayran olursunuz. Onun tarafından sevildiğinizi Allah Teala size anlatır. Her an onu işitebilirsiniz. Her an onunla konuşmak yetkisinin sahibi olursunuz. Belki birçok dinleyenimize bu anlattıklarımız hayal mahsulü gibi gelecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bu güzelliklerini birer birer yaşayan bu devrin imamı konuşuyor. Söylediklerimizin hepsini yaşadık ve hepsini gördük. Bu bizim için bir övünme meselesi değildir, vesilesi de değildir. Allah Teala bizi seviyor mu sualinin cevabı bizim tarafımızdan size veriliyor. Evet, seviyor. İfadesi Risalet Nurlarında en açık şekilde yer almıştır. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Sevgili kardeşlerim, bu ifadeye dikkat ettiniz mi? En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Severiz değil, seveniz. Neyle? Nazilinin neyse, seveniz. Sevgili kardeşlerim, vaktiyle bizim aklımızdan şüphe edildi. Birkaç gün, 70 gün cezaevinde kaldıktan sonra orada birçok kişiyi Allah'a ulaştırma yolunda hedeflere ulaştırdığımızdan sonra oradan ayrıldık. Ve bizim bir kısım insanlar deli veya akıllı olduğumuz konusunda şüpheye düştüler. Biz de o heyet, 20 kişilik bir heyet de zannediyorum, belki de daha biraz fazlaydı. Onlara dedik, siz bizim akli dengemizin yerinde olmadığını düşünüyorsunuz. Allah razı olsun. Ama şimdi bu akli dengesi yerinde olmayan kişinin size bir suali var. Allah Teala bize şöyle bir cümle yazdırdı. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Siz dedik, böyle bir cümle yapabilir misiniz? Birinci sualimiz. İkinci sualimiz, bu iki cümlenin birbirinden farklı manaları var mıdır? Sevgili kardeşlerim, uzatmayalım. Sonunda onlara en çok seni sevenizle, seni en çok sevenizin manalarını açıkladık. Birbirinden farklı olduklarını kesin olarak kabul etmek mecburiyetinde kaldılar. Böyle bir cümle yapabilir misiniz? Sualinle cevabını hiçbirisi veremedi. Böyle bir cümle yapamadılar. Bunu sevgili kardeşlerim, övünmek için söylemiyoruz. Çünkü bunu yapan Allah. Allah'ı ise övmeye gerek var mı? O Allah zaten övgülerin çok daha ötesinde, her şeyin ötesinde, bizlere en güzeli yaşatan, bizleri yaratan,
bir sonsuzluk olan kainatı yaratan o Allah. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'a aşık değiliz. Biz Allah'a hayranız. Aşkın çok ötesinde bir durum. Hani sevda derler, kara sevda derler. Hayran olmak bunların da ötesinde. Hayranlık. Şu dünya üzerinde onu en yakından tanıyan, onu gören, onun bu devirdeki Resulü biziz. Sevgili kardeşlerim, hepinize hitap ediyorum. Bu konuda bir şüphesi olan varsa hemen hacet namazını kılsın ve bize Allah'tan sorsun. Bu ay abdesti almak kaydıyla tabii hacet namazını kılacak. Bakalım Allah Teala ne söyleyecek. Şimdiye kadar hiç kimse bizim söylediğimizin dışında bir cevap alamadı. Bakalım aranızdan alabilen çıkacak mı? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizim dünyamız sevgi dünyasıdır. Bize kötülükler yapan olmamış mıdır? Olmuştur. Ama ne yazar sevgili kardeşlerim? Bizim düşmanımız olmayı başaramamışlardır. Biz onlara asla düşman olamayız. Onlar da kalın çizgilerle bize bir zarar veremezler. Bu zarar verebilme keyfiyetini Allah ile bizim aramızdaki ilişkiler açısından söylüyoruz. Dünyada zarar vermeye çalışırlar. Ama bugüne kadar o konuda da kimse bir başarıya ulaşamadı. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, bu dünyada yaşamış saymamalıdır kendisini. Çünkü dünya, fiziğin ötesine açıktır. Bütün gök katlarını Allah-u Teala birer birer size de gösterecektir. Hepsini göreceksiniz. 7 tane gök katının her birindeki özellikleri yaşayacaksınız. Allah ile bile olacaksınız. Yani beraber. Osmanlı tabiri. Sevgili kardeşlerim, yanlış anlamayın, beraber Osmanlı tabiri diye ifade edilmiyor. Bile kelimesi. Allah ile bile olmak Osmanlıca bir ifade. Allah ile birlikte olmak manasına geliyor. Sevgili kardeşlerim, ona ulaşmayı dilerseniz, bizim dışımızda olanlara sesleniyoruz tabii. Tabi olanlar, mürşitlerine tabi oldukları zaman ruhları vücutlarından ayrıldı. Türkiye'den bahsediyorsak, Türkiye'deki mürşitlere tabi olanlar bizim kardeşlerimize. Sonra Allah'a ulaştı ruhları. 7-8 aylık bir süre içinde mutlaka Allah'a ulaşmayı kalben dileyen bir kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. İşte eskilerin ermiş dedikleri insanlar onlar. Nereye ermişler? Allah'a ermişler. Neleri ermiş? Ruhları. Zaten Allah-u Teala tarafından üfürülmüş ve o ruh Allah'ın zatına bilerek, isteyerek onlar tarafından teslim edilmiş. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk mu istiyorsunuz?
Mutluluk Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Ondan evvel mutluluğu hiç kimse yaşayamaz. Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Hiçbir şey sizi mutsuz kılamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olmak çok zor değil. Bir dilek Allah'ın dostu olmanızın başlangıç noktasını temin eder. Ve de Allah Teala sizi 7-8 aylık bir ömrünüz içinde mutlaka mürşidinize tabi kılıp seyri sülükünüzü tamamlar ve ruhunuzu kendisine Allah ulaştırır. Ve sizi siz ulaşmışsınız gibi mükafatlandırır. Eğer cennetlerden bahsediyorsak, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin gideceği yer, bu noktada ölse kişi birinci kat cennettir. Mutlaka birinci kat cennete girer. Allah'a ulaşmayı dilemiş, hiçbir şey yapamadan ölmüş. Bu birinci kat cennetin mutlak sahibidir bu kişi. Ama yaşıyor, yaşıyorsa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Ve kişi büyük bir şevkle hacet namazını kılıp mürşidini görecek, onu büyük bir saygıyla elini öperek güzele yaklaşacak ve Allah-u Teala'nın emrettiği gibi tabi olduğu anda ruhu vücudunu terk edecek, Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacak ve 7 tane gök katını, 7. gök katındaki soldan sağa doğru açılan 7 tane alemi geçerek ruhunu Allah'ın zatına ulaştıracak. Ve ermiş evliya olacak. Ermiş evliya olmak herkes için son derecede kesin, mutlak bir mazhariyettir. Yeter ki kişi Allah'a ulaşmayı dilesin, Allah'tan mürşidini sorsun, Allah'ın gösterdiği mürşidine ulaşarak ruhunun vücudundan ayrılma işlemini tamamlasın. O noktadan itibaren o ruh bütün dergahlardan Allah'a doğru çıkan diğer ruhlarla birlikte 7 tane gök katını aşacaktır. Neticede o kişi kenara düşenleri yaptıkça ki namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek o kişi için bir zevk olacak başka, ama asıl zevkin zikir olduğunu yaşayacak kişi. Asıl zevkin, en büyük zevkin Allah'ı zikretmek olduğunu yaşayacak ve kalp gözünün o zikirlerden birinde açıldığını yaşayacak. İşte sevgili kardeşlerim, bir insanın kalp gözünün açılması demek, onun gayba kalp gözüyle bakabilmesi ve gaybı görebilmesi demek. Herkes kendi seviyesine kadar bir standart içinde gaybı görebilir. Son safha Allah'ın zatının görülmesidir. Sevgili kardeşlerim, en çok o zaman mutlu olacaksınız. Allah'ın zatını gördüğünüz zaman. Hiç kimseye söyleyemezsiniz. O Allah-u Teala'nın sırrıdır. Kalplerin ışığıdır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, o güzellikleri sizlere nasıl anlatayım? Sorarsanız, ki bize her zaman bilgisayarla ulaşabilirsiniz, telefonla ulaşabilirsiniz,
Sorarsanız sualinizin cevabını Allah'ın bize yasak etmediği alanlarda bütünüyle hep veririz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için bir dünya mutluluğu mutlak olarak Allah-u Teala tarafından hazırlanmıştır. Ama o mutluluğu ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemeden yaşayamazsınız sevgili kardeşlerim. Din, İslam'ın 5 şartından ibaret değildir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Öyleyse 7 safhada 4 tane teslim. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safha, bu sizi mürşide tabiyete götürür. Tabiyet 2. safha, ruh derhal vücudunuzu terk eder. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman seyri sülükte olan diğer ruhlarla birlikte siz de seyri sülüke başlarsınız. Ve ruhunuz Allah'a ulaşır. Bu 1. teslimdir. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra iradenizi Allah'a teslim etmeden hemen arada bir safa daha var. Muhlis olmak. Muhlis olduktan sonra iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve Allah'ın ilahi iradesine bağlanacaksınız. İşte sevgili kardeşlerim, o noktadan itibaren sizin düşmanınız olamaz. Siz, belki de yanlış bir ifade oldu bu, siz kimseye düşman olamazsınız manasına kullandık sizin düşmanınız olamazı. Yoksa insanlar size düşman olabilirler. Ama siz kimseye düşman olamazsınız. En büyük kötülükleri yapan insanları bile affetmek lütfunda bulunursunuz. Yapamazsınız. Kin tutamazsınız sevgili kardeşlerim. Allah için olduğunuz zaman bütün dünya sizin için düşman olmak standartını kaybetmiştir. Size Allah Teala evvela Allah sevgisiyle yoğurmuştur. Sonra insanlara karşı sevgi duymanızı sağlamıştır. Düşmanlarınıza bile düşman nazarıyla bakamazsınız sevgili kardeşlerim. Onlar size düşmanlık edebilirler. Onlar size kötülük edebilirler. Ama bu sadece size yapılan bu kötülükler sebebiyle sizin derecat kazanmanıza sebebiyet verir. O zavallılar bilmezler ki bu kötülükleri yaptıkça onlar devamlı derecat kaybetmektedirler. Biliyorsunuz ki kıyamet günü kaybettiği dereceler fazla olan kişinin gideceği yer cehennemdir. Kazandığı dereceler fazla olan kişinin gideceği yer cennettir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şu dünyada kaç sene yaşarsınız ki? 100 sene yaşayın, 150 sene yaşayın, 200 sene yaşayın. Cennet için Allah-u Teala bir sonsuz ömür biçmiş. Milyarlarca sene cennet var olmakta devam edecek. Kıyamete kadar devam edecek sevgili kardeşlerim. Bütün cennetler, 7 kat cennetin hepsi, cehennemlerin de hepsi kıyamete kadar devam edecek. Bunun manası
sonsuz denecek kadar uzun bir zaman parçası. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya biz sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Bir ömür boyu Allah'ın yoluna girdikten sonraki ömrümüzden bahsediyoruz. Allah'a hep hamd ettik, şükrettik. Bize o kadar çok güzellik yaşattı ki. Hani öyle derler ya, dilinen tarifi gayri mümkün süz. Süzü de ilave. Sevgili kardeşlerim, her şey ama her şey çok güzel. Her şey Allah-u Teala tarafından insan adı verilen ruhundan üfürdüğü mahlukunun mutluluğu için hayata getirilmiş. Vücuda getirilmiş cansız olanlar. Ve de sevgili kardeşlerim, sadece Allah-u Teala sizlerden, hepinizden mutlu olmanızı istiyor. Biz de sizlerin mutlu olmasını istiyoruz. Allah için hepinize dua ediyoruz. Allah-u Teala sizi, hepinizi mutluluğa ulaştırsın diye. Sevgili kardeşlerim, işte vakit dediğiniz şey çok hızlı bir şekilde geçiyor. Yine vakti tamamlamış olduk. Allah-u Teala'nın huzurunda sizlerden, sizlere doyamayarak ayrılmak mecburiyetindeyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinizin mutluluğu için dua ediyoruz Allah-u Teala'ya. Söylediğimiz yolun dışında bir mutluluğu arayan kişi bir ömür boyu arar ama hiçbir şey bulamaz. Tek yol hidayet yoludur. İster tarikat deyin, ister başka bir isim verin, hiç önemli değil. Bu yol ruhunuzun, beçinizin, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslimi yoludur. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızda, dileklerimizde inşallah konuşmamızı burada tamamlıyoruz. Fatiha.

0: Ciao a te.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir zikir sohbeti, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri, Şura Suresinin 16. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ يُحَجُّونَ فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاهِدَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَابٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذ۪ينَ ve onlar yuhaccune tartışıyorlar fillahi Allah hakkında minden vadi sonra mestucibe ma istucibe demek icabet edilen şey lehu ona hüccethum onların hüccetleri delilleri dahidatun batıl geçersiz inde yanında katında Rabbihim onların Rabbi ve aleyhim ve onların üzerinde gadabin gadab gazap öfke ve lehum ve onlar ve onları ve onlar için vardır azabın azap şiddetin şiddetli. Şöyle çıkıyor sonuç. Ona Allah'ın davetine ona yani Allah'ın davetine icabet edildikten sonra Allah hakkında tartışanlar onların hüccetleri, delilleri Rablerinin indinde batıldır. Onların üzerinde Allah'ın gazabı ve şiddetli azap vardır. Öyleyse Allah'ın davetine icabet edildikten sonra Allah hakkında tartışanlar onların hüccetleri, delilleri Rablerinin katında batıldır. Nedir Allah Teala'nın bizden istediği şey? Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse dalalettedir. Allah'a ulaşmayı dilemezse hüsrandadır. Allah'a ulaşmayı dilemezse küfürdedir. Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir. Tağutun kuludur. Tağutun dostudur. Allah'ın dostu ve kulu değildir. Mümin değildir. Bütün bunları yan yana koyduğumuz zaman kör, sağır, dilsiz ve idraksiz bir insan tipi çıkıyor karşımıza. Ve bu insanlar Kur'an-ı Kerim'in bu konudaki bütün hükümlerinden habersiz olarak kalkıyorlar, tartışma ortamına giriyorlar. E tabi söyledikleri boş laflarla sadece zaman kaybettiriyorlar insanlara. Allah Teala onlardan bahsediyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın bu kadar büyük problemler olmasına rağmen Allah'a ulaşmayı reddediyor adam. Çünkü diyor ki insan ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşamaz. İnsan ruhu vücuttan ayrılırsa çünkü kişi ölür diyor. Allah Teala'nın söylediğiyle, Kur'an ayetleriyle taban tabana ters iddialarla insanların karşısına çıkıp onların, bu insanların zamanlarını harcıyorlar sadece. Hakikat bu kadar ortaya çıktıktan sonra altı bin saatten fazla bir anlatım sizlere sunulmuşsa şu bilgisayarın içerisinde, bütün bunlar artık çürütülmez delillerle ortaya konmuşsa, aksi iddia edilemeyecek tarzda bugüne kadar gönderdiğimiz ihtarların hiçbirisine artık insanlar cevap veremiyorsa, bu söylediklerin yanlıştır diyemiyorsa, Allah'ın indinde bu konuda ısrar etmeleri neyi ifade eder ki? Allah Teala onu söylüyor. Onların diyor iddiaları Allah katında batıldır. Bu kadar sevgili kardeşlerim. Onların üzerinde Allah'ın gazabı vardır ve şiddetli azap onlar içindir. Neden öyle? Çünkü sadece kendileri dalalette kalmıyorlar. Sadece kendileri cehenneme gitmeyecekler. Allah'ın ayetlerinden gafil olan bu insanlar başka insanların da hidayet ermelerine mani oluyorlar. Uzak bir dalalet içinde bu zavallı insanlar. Başka insanları Allah'ın yolundan men ediyorlar. Her şeyden evvel kendilerine yazık ediyorlar. Ama ya onların sözüne inanıp da insanlar Allah'a ulaşmayı dilemekten vazgeçerlerse, ulaşmayı dilemezlerse, o zaman bunlar sebebiyle o kişi cehenneme gidecektir. Kim kimin dalaletine sebebiyet verirse, dalalette kalmasını sağlarsa, onun kaybettiklerinden sebep olana da verilir. Kim kimin hidayete ermesine sebebiyet verirse, hidayette olmasına sebebiyet verirse ve hidayete ermesine sebebiyet verirse, yardımcı olursa, bir metaldar olma söz konusuysa, onun sevaplarından ikinciye de sevap verilir. Kazandığı derecelerden ikinciye de derecat verilir. Ve Şura suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allahüllezî enzelel kitabe bil hakkı vel mizan ve ma yudrike le'alles sa'ate karim. Allahü Allah ellezî ki o enzele indirdi el kitabe kitap Kur'an-ı Kerim. Bi el hakkı bil hakkı hak ile. Ve el mizane ve mizan ve ma yudrike ve sana bildirmez, sen idrak edemezsin. Edra bildirdi. Leale umulur ki böylece belki es saati o saat kribin yakın. Allah kitabı ve mizanı hak ile indirdi. Ve sen idrak edemezsin, bilemezsin. Belki de o saat yakındır. Allah Teala burada kıyametten bahsediyor. Kitabı ve mizanı hak ile indirdi diyor. Kitap Kur'an-ı Kerim. Ondan evvelki kitaplar Tevrat, İncil. Ondan evvel Hazreti İbrahim'e indirilen kitap, Hazreti İsmail'e indirilen kitap, peygamberlere indirilen ama Kur'an'da adları geçmeyen kitaplar. Ama onlara da kitap indirdiğini Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Fakat bu ayetteki kitap Kur'an-ı Kerim. Kitabı ve mizanı hak ile indirdi. Mizan ne? Kıyamet günü harekete geçecek olan, hayatınız boyunca yazılan kitabınız. Rakamlı kitabınız. Hayatınız şu anda bir çift kiramen katibin meleği tarafından filme alınıyor. rakamlı olarak film alınıyor. Yani her an hem düşüncelerinizin filmi üç boyutlu olarak hem de aksiyonlarınızın, efalinizin yani fiillerinizin filmi üç boyutlu olarak çekiliyor. Bir ekrana ihtiyaç göstermeden boşlukta oynayacak kıyamet günü. Bu her saniye derece kazandığınız veya kaybettiğiniz bir özelliği taşıyan bir sistemdir. Adı mizandır. Bir sürücü, bir de şahit olan iki tane kiramen katibin meleği hepinize tahsis edilmiştir. Herkese iki kiramen katibin meleği düşer ve hayatınız hem filme alınır, aksiyonlarınız itibariyle hem de gene hayatınız filme alınır, düşünceleriniz itibariyle. Böylece size kıyamet günü teslim edilecek olan mizanda size hayatınız boyunca yazılan dereceleri bir bir kontrol etmek imkanına kavuşacaksınız. Ve göreceksiniz ki mizanla hayat filminizi karşılaştırdığınız zaman göreceksiniz ki size asla zulmedilmemiştir. Hak etmediğiniz hiçbir negatif derece size kaydedilmemiştir. Onun için mizan haktır. Hakkı temsil ettiği için, adaleti temsil ettiği için ve Allah tarafından indirildiği için. Allah Teala tarafından indirilen her şey haktır. Allah haktır. Kendisinden el-hak diye bahsediyor. Ve indirdiği mizan da haktır. Allah tarafından indirildiği için yetmez. Hakkı ispat ettiği için de mizan haktır. Öyleyse mizanın harekete geçeceği gün kıyamet günü ve belki de diyor Allah-u Teala kıyamet yakındır. Kıyamet yakın. Ama ne kadar yakın? Bu Allah'a göre yakın. Şura suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yestacilu bi hellezine la yu'minune biha vellezine aminu müşfi kune minha ve ya'lemune inne hel hakku hak ela innellezine yumarune fissaati le fi dalalin ba'id. Yestacilu acele, çabuk isterler. Biha onu, ellezine onlar, la yu'minune, mümin olmazlar, inanmazlar. Biha ona ve ellezine ve onlar, aminu, amin oldular, Allah'laşmayı dilediler. Müşfikune, korkanlar, minha, ondan ve yalemune ve bilirler, enneha, onun olduğunu, el hakku, hak, gerçek. Ela değil mi? İnne muhakkak ki, ellezine onlar, yumarune, şüphe ederler, mücadele ederler, fi hakkında, es saati, o saat. Ve muhakkak gerçekten, fi, de içinde, dalalin, dalalet. Baidin uzak. Şöyle çıkıyor sonuç. Ona kıyamet saatine inanmayanlar onu acele istiyorlar. Hadi madem ki kıyamet varmış, hadi getir bakalım bize o kıyamet gününü diyorlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. O da cevap olarak diyor ki kıyamet Allah'ın emrettiği zaman kopar. O benim önümde değil. Ben de sizin gibi sadece bir insanım, diyor. Amel olanlar ise ondan korkanlardır. Ve onun hak olduğunu bilirler. Muhakkak ki o saat kıyamet hakkında şüphe edip mücadele edenler gerçekten uzak bir dalalet içindedirler. Öyle değil mi? Öyleyse o saat hakkında şüphe edip mücadele edenler dalalet içindedirler. Ne diyorlar bu insanlar, dalalet içindekiler? Gerçekten diyorlar, biz öldükten sonra, kemik olduktan sonra tekrar hayata mı geleceğiz? Bu sebeple inanmıyorlar. Yani böyle bir dizaynda onlar için söz konusu olan şey hayata yeniden gelmeleri ve kemikler artık etlerimiz yok olduktan sonra, kemik olduktan sonra, kemiklerimiz de eridikten sonra tekrar hayata mı geleceğiz diyorlar. Ayrıca şu da var sevgili kardeşlerim. Bazı insanlar cesetleri yakıyorlar. Sadece kül kalıyor orada da. Külünü de havaya savuruyorlar. Ceset falan yok ortada. Mevcut olmayan bir cesedin tekrar var olması, buna inanamıyor zavallılar. Oysa ki zaman geriye geliyor. İleriye doğru gitmekte olan zamanın geriye geldiğini düşünün. O kişi falanca tarihte ölmüş ama ondan bir gün evvelki tarihe zaman geri geldiğinde o kişi hayatta. İşte olay aslında bu kadar basit. Ve zaman nasıl geçmişten geleceğe doğru şimdi akıyorsa ve kıyamet günü Allah'ın bütün gezegenlere verdiği kinetik enerji sona ereceği için zaman duracaksa, ondan sonra da gravitasyon başladığı için zaman başlangıca doğru geri dönecekse, geri döndüğü ilk anda kıyamet günü sıra birinci üfürülüşle ölenlerin dirilmesi söz konusu. Ondan sonra hemen ertesi gün bir gün evvel ölenlerin dirilmesi söz konusu. Ondan bir gün evvel ölenlerin dirilmesi söz konusu. Zaman geriye doğru aktıkça adamlar zaten hayatta. Sevgili kardeşlerim, acaba anlatabildik mi? Bu kadar basit bir gerçeği anlamamak için ne kadar ısrarcı insanlar. Hiç biz kemik olduktan sonra, bırakınız kemik olmayı, adamların külünü savuruyorlar. Öyle olduktan sonra biz hayata gelebilir miyiz? Evet, gelebilirsiniz. Zaten hayatta olduğunuz bir zamanda gerçekleşecek her şey sizin için. O saat hakkında şüphe edip bu tarzda mücadele edenler, onlar gerçekten uzak bir dalalet içindedirler diyor Allah-u Teala. Öyle değil mi? Bunlar Allah'ın öğretisine karşı çıkan zavallılar. Elbette dalalet içindedir. Akıllarını başlarına toplayabilseler, hemen Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Cennetlerinde garanti edecekler. Ama olmuyor, yapamıyorlar sevgili kardeşlerim. Ayet 19, Şura suresi 19. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü latifun bi ibadihi yerzuku men yeşâ'u ve huvel kaviyyul aziz. Allahü Allah latifün, latif, lütuf sahibi bir ibadetihi kullarına, affedersin, bir ibadihi kullarına yerzuku, rızıklandırır, men, kimse, kişi, yeşâ'yı diler ve hüve ve o el kaviyyü, kavi, kuvvetli, kavi derler kuvvetliye ya, el azizü, aziz, yüce, şerefli. Allah kullarına latiftir, lütufkardır. Dilediği kimseyi rızıklandırır. Ve o kavidir, kuvvetlidir, azizdir, yüce ve şereflidir. Allah bir insana hayatı boyunca devamlı lütufta bulunur. Sevgili kardeşlerim, ne yapıyoruz ki? Onun bize verdiği o müstesna mükafatlara layık olmak için ne yapabiliyoruz ki? Biz birer kuluz. Allah'ın bize verdiği imkanları sadece kullanabiliriz. Allah'a ibadet edebiliriz, zikir yapabiliriz. Ama şu dünyada yaşadığımız mutluluğu gerçek anlamda hak ediyor muyuz? Hayır. O hedefleri Allah'ın sonsuz lütfu veriyor insana. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir insan düşünün, bir tek dileği var. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bu insan Allah'a ulaşmayı dilediği için, sadece bunun için, başka hiçbir şey için değil, sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın cennetine mutlaka giriyor. Öbür taraftan 80 yaşında ölen, 65 yıl ibadet eden bir kişi, Allah'ın bu kadar gani, bu kadar cömert, bu kadar kolay insanları kurtuluşa ulaştıracak olan o neticelerini kabul etmediği için Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ama 65 yıl, 80 yıllık ömründe ibadet ediyor. İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor. Cennetlerden cennet beğenemiyor ama gideceği yer cehennem. Öyleyse Allah-u Teala'nın ne kadar büyük bir lütfa sahip olduğunu görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizlere bunları anlatmaya çalışıyoruz. Kurtuluş var. Hemen

mealleriyle mahveden insanlar var aramızda. Yaşıyorlar bu insanlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemekten haberleri yok. Yetmez insan ruhunun Allah'a ölmeden ulaşması diye bir şey yoktur diyorlar. Ve insanları Allah'ın yolundan men ediyorlar. Şimdi Allah Teala'nın ne kadar mükafat verici olduğunu, lütufkar olduğunu, ne kadar rızık verici olduğunu nasıl bilmezlikten gelebiliriz sevgili kardeşlerim? Ona, Yüce Rabbimize o kadar çok şey borçluyuz ki, nasıl Allah-u Teala'ya bunları ödeyebiliriz? O Allah'tır. Elbette ödememiz mümkün değil. Her zaman onun bize verdiği, bizim ona verdiğimizin sonsuz katı yüksek olacaktır. Çünkü o Allah'tır. Yaratan odur. Bizler hepimiz netice itibariyle sadece birer mahlukuz. Mahluk olduğumuzun, hudutlu olduğumuzun farkında olalım sevgili kardeşlerim. Allah'a çok şükredelim, çok hamd edelim bizi insan olarak yaratmış diye. Çok şükredelim, daha çok hamd edelim ki sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle herkesi cennetine almaya hazır. Hem de cennetin üçüncü katına, hem de dünya mutluluğunun da yarısını vererek. Bir hiç karşılığı, biz Allah'a ulaşmayacağız. Allah bizim ruhumuzu kendine ulaştıracak. İbadetleri bize sevdiren o olacak. Bize hiçbir şey düşmüyor. Her şeyi o bize ulaştırıyor ve bizi onları yapmak için hamur gibi yoğuruyor. Bütün ibadetleri severek yapmamızı o sağlıyor. Neticede de Allah'a ruhumuzu ulaştırıyor ve üçüncü kat cennetin sahibi yapıyor bizleri ve dünya mutluluğunun yarısını 24 saatlik bir zaman devresinin 12 saatinde en az mutlu olmamızı o sağlıyor. Ne karşılığı? Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. O zaman lütuf sahibi değil mi? Bu kadar büyük bir lütuf, Allah'ın insanı ne kadar çok sevdiğinin belirtisi değil mi sevgili kardeşlerim? Ve 20. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim, Şura suresi 20. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim, Men kâne yuridu harsel ahireti nezid lehu fi harsihi ve men kâne yuridu har sed dünya nu tihi minha ve ma lehu fil ahireti min nasib. Nasibin. Men kim kimse kâne oldu, yürüydü, diler, ister. Harse ekin, hasat, kazanç. El ahireti ahiret. Nezid biz arttırırız. Ziyade ederiz. Ziyade kelimesi, tezid kelimesi, nezid kelimesi aynı kökten geliyor. Zaid kelimesi aynı kökten geliyor. Lehu ona onun için fi de içinde harsihi onun hasatı onun kazancı ve men ve kim kimse kâne oldu yuridu diler ister harse ekin hasat kazanç et dünya dünya nutihi biz ona veririz nutihi biz ona veririz minha ondan ve ma ve yoktur lehu onun ona için fi de içinde el ahireti ahiret min den nasib nasibin nasib. İşte Şura suresi 20. ayet-i kerime şu açıdan

önemli bir ayet. Kim dünya malını isterse biz ona dünya malını veririz. Ama dünya ikinini isteyen kişinin ahirette bir kazancı yoktur diyor. Burada ikisini de vermiş Allah-u Teala. Diyor ki, kim ahiret hasatını, kazancını isterse, biz onun kazancını arttırırız. Kim dünya kazancını isterse, ona da ondan, dünya kazancından arttırırız. Ve onun ahirette nasibi yoktur.

arttırırız, arttırarak veririz. Allah Teala nizit kullanıyor. Ziyade kelimesi buradan geliyor. Tezyid bu kökten geliyor. Arttırmak. Ama burada arttırarak veririz tarzında bir ifade. Kim ahiret kazancını isterse biz onun kazancını arttırırız diyor Allah Teala. Ne kadar arttırıyor? 700 kata kadar arttırıyor. Derecelerini arttırıyor. O kişi ahirette sonsuz bir mutluluğu yaşıyor. Sonsuza kadar cennet hayatını yaşıyor. Kim de dünya kazancını isterse ona da dünya kazancını veririz. Arttırırız. Yani veririz.

İşte buradaki farklılığı görmeniz gerekiyor. Ahiret hasatını, ahiret kazancını isteyen kişi ne yapmıştır? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bir tek dileği sebebiyle Allah kör, sağır ve dilsiz olan bu kişiyi gören, işiten, idrak eden hüviyete getirmiştir. Bir tek dileği sebebiyle bütün günahlarını örtmüştür. Sevaplarını günahların ötesine taşımıştır. Bu kişi hemen ölse onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Sevapları günahlarını aştığı için o kişi Allah'ın cennetine girecektir. Ne yapmıştır? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilemeseydi mutlaka günahları sevaplarından fazla olacaktı. İşte o kişi dünya hayatını isteyen kişidir. Mutlaka sonuç günahların sevaplardan fazla olması. Gideceği yer cehennem. Ama sadece bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dileme, ahiret hasatını istemek. Ahiret hasatı. Ahiretin mükafatlarının alınması. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada dünya mahsulü ve ahiret mahsulü söz konusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o sonsuz nimet almak için hazırdır. Hiçbir şey onun tarafından yapılmadığı halde, hepsini Allah ona yaptırdığı halde, siz ulaşmayacaksınız diyor bana, ben sizleri kendime ulaştıracağım diyor. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın bizleri kendisine ulaştırması var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim dünya ekinini isterse, dünya mahsulünü isterse ona da ondan veririz.

İşte Allah-u Teala'nın sonsuz mükafatları. Bir hiç yüzünden, bir dilek sebebiyle sadece kalbinde bir dilek var. Diliyle de Allah-u Teala'ya ulaştırıyor bu dileği. Kalbinde olan bir talebi Allah'a ulaştırıyor. İradesini koyuyor ortaya. Ben sana ulaşmayı diliyorum diye iradi yapısı Allah-u Teala'ya ulaştırıyor. Kalbinde olan talebi. Hepsi bu kadar. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar geçecek olan 5-6 aylık zaman devresinde her şeyi Allah yapacak. Nefsinizin kalbindeki afetleri yarıdan fazla azaltacak. Böylece siz dünya hayatınızı yaşarken geçen zaman parçasının yarısından fazlasını Allah'ın emirlerini yerine getirerek geçireceksiniz. Yarısından azını da Allah'ın yasaklarını işleyerek geçireceksiniz. Böylece siz %50'den daha fazla mutlu olmak imkanının, dünya imkanının sahip olacaksınız. Cennetin ise 3. katına sahip olacaksınız. Ne yapmışsınız? Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. O zaman ondan daha çok lütufkar kim vardır ki? Şura suresi 21. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Em lehum şureka'u. Şera'u lehum mineddini ma lem yezi yezen bihillahu bihillah ve levla kelimetül faslı le ku diye beynehum ve innez zalimine lehum azabun elim. Hem yoksa lehüm onlara, onlar için şürekâ-ı ortaklar, şerâ-ı şeriat kıldılar, lehüm onlara minden eddini din ma şeyler. Lem yezen izin vermedi, bihi ona Allahu Allah ve levla ve olmasaydı kelimetü, kelime. El faslı ayırma, hüküm verme le mutlaka gerçekten kudiye hüküm verildi. Beynühüm onların arasında ve inne ve muhakkak ki ez zalimine zalimler lehüm onlara onlar için azabün azap elimün elim acı. Yoksa Allah'ın dinde izin vermediği şeyleri onlara şeriat kılan ortakları mı var? Ve fasıl, ayırma sözü geçmemiş olsaydı, mutlaka onların arasında hemen hüküm verilirdi. Ve muhakkak ki zalimler, onlar için elim azap vardır.''

Öyleyse Allah'ın dinde izin verdiği şeyler var, izin vermediği şeyler var. Emrettiği şeyler var, yasak ettiği şeyler var. Emrettiği şey Allah'a ulaşmayı dilememek, yasak. Emrettiği şey Allah'a ulaşmayı dilemek, yasak ettiği şey de Allah'a ulaşmayı dilememek. Kim dilerse mutlaka felaha erer. Eğer o kişinin 5-6 aylık bir ömrü varsa, o kişi 3. kat cennetin sahibi olur, dünya saadetinin yarısını mutlaka elde eder. Allah'ın şeriatı bu şeriat. Sonsuz ihsanın ve nimetin sahibi. Bir dilekle sonsuz mutluluklara ulaştıracak kişiyi hazır. Ama fasıl sözü geçmiş Allah-u Teala'nın hallü fasl etmek. Öyleyse bu fasıl zaman aralığı, fasıl bir sistemi organize etmek, kısımlara ayırmak, kısım kısım gerçekleştirmek. Allah-u Teala insanlara ömür veriyor. Aslında herkesin bu ömründe ne yapacağını biliyor Allah-u Teala. Ama o kişiye bu imkanı mutlaka tanıyor. Kişi de kıyamet günü kendi hayatını hem düşünce platformunda hem tatbikat platformunda inceliyor. Ve bakıyor ki kendine hiç zulmedilmemiş ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Gideceği yer cehennem. Hayatının fasılları, geçmiş devresi, doğumundan ölümüne kadar geçen devre, Allah'ın emrettiği, hallü fasl etmesi lazım gelen şeylerin hiçbirini yapmamış kişi. Allah'a ulaşmayı bir dilese arkası gelecek. Mürşidine ulaşacak, ruhunu Allah'a ulaştıracak, sağ kalırsa fizik vücudunu teslim edecek, daimi zikre ulaşacak, irşada ulaşacak, iradesini teslim edecek Allah-u Teala'ya. Müşriklerden olacak. Bunların hepsi ayrı ayrı fasıllar insan hayatında. Öyleyse Allah-u Teala bütün insanlara bu hakkı vermiş açıkça ve her şey kişinin Allah'a olan tevekkülüne bağlı. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi eğer tevekkül ederse ki, Allah'a kendisine vekil tayin ederse ki, ben Allah'a ulaşmayı dilersem Allah beni mutlaka kendisine ulaştıracak. Çünkü sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte buna kalben inanan kişi, o ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağından emin olan kişidir. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesindeki kişidir. Fasıllardan üçüncüsü için mutlaka hazırdır. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci fasıl, mürşide ulaşıp tabiyet ikinci fasıl, ruhun Allah'a ulaşması ve Allah'a teslimi üçüncü fasıl. Bu arada nefsin tezkiyesi de üçüncü faslı içeriyor. Nefsin tezkiyesine paralel bir Allah'a doğru yolculuk. Fasıllardan üçüncüsü, o da kendi arasında 7 safhaya ayrılıyor. 7. katta gene 7 safhaya ayrılıyor. Hep 7'li sistemlerle geçiyor ömür. 7'li fasıllarla. Şura suresinin 22. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Terez zalimine müşfikine mimma kesebu ve huve ve kıyun bihim vellezine amenu ve amilus salihati fi ravda til cennat lehum ma yeşâûne inde rabbihim zâlike huvel fadlul kebîr. Tera görürsün,
Ezzalimine zalimler, müşfikine korkanlar. Mimma şeyden kesevu kazandılar. Ve hüve ve o vakiun, vaki olur, vuku bulur. Bihim onlara, vellezine ve onlar amenu, amen oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve amelü salate ve salih amel işlediler. Nefs tezkiyesi yaptılar. Fi de içinde ravdati bahçeler, el cennati cennetler, lehüm onlara, onlar için ma şey yeşâûne dilerler, inde yanında, katında Rabbihim onların Rabbi, zalike işte bu, huve o, el fadlül kebir, fazlül kebir, büyük fazl.

şöyle bir sonuç çıkıyor. Zalimlerin kazandıklarından, iktisap ettiklerinden dolayı korkmuş olduklarını görürsün. Kese bu, iktisap ettikleri, kazandıkları, kesbettikleri, yaptıklarına karşılık kendilerine ödenen pozitif ve negatif bütün faktörler. Kazandıkları dereceler de mukteseptir, kaybettikleri dereceler de mukteseptir. Mukteseptir, iktisap ettikleridir, hak ettikleridir. Zalimlerin kazandıklarından dolayı korkmuş olduklarını görürsün. Ve korktukları şey onlar için vuku bulacaktır. Başlarına gelecektir. Ve amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyenler cennet bahçelerindedirler. Onlar için Rablerinin katında diledikleri her şey vardır. İşte bu fazlül kebirdir. Öyleyse buradaki muhtevaya bakıyoruz. İki hüviyetten de bahsediyor Allah Teala. Zalimler, nefslerine zulmedenler, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlar, bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi. Onlar, iktisap ettikleri negatif dereceler, pozitif derecelerden fazla olanlardır. Onlar korkarlar kıyamet günü. Cehennem korkusu birdenbire yüreklerini sarar. Ve korktukları şey onlar için vuku bulacaktır. Yani mutlaka vaki olacaktır. Cehenneme gireceklerdir. Herkes cehenneme girecektir. Ama aynı gün, kıyamet günü cennete girecek olanlar cehennemden çıkıp o cehennemi görmek için cehenneme Allah Teala onları sokuyor ve Allah'a sonsuz şükürler ederek, hamdler ederek, hamd-i senalar ederek cehennemden çıkıyorlar ve cennete giriyorlar. Sevapları günahlarından fazla olanlar, başka bir ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlar, bunlardan nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanlar, üçüncü kat cennetten daha yukarıya ulaşıyorlar. Nefs tezkiyesi yapanlar, üçüncü kat cennete, tasfiyesi yapanlar, dördüncü, beşinci, altıncı ve kat cennetlere ulaşıyorlar. Ve korktukları şey, ötekilerin Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin korktukları şey vuku bulacaktır. Onlar cehennemde kalacaktır ebediyen. Ve amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel işleyenler, nefs tezkiyesi yapanlar ve tasfiyesi yapanlar, onlar cennet bahçelerinde olacaklardır diyor. Onlar için Rablerinin katında dedikleri her şey vardır. Her istedikleri oradadır. İşte bu fazlul kebir, büyük fazıldır. Dikkat edin. Bu nereye kadar gidiyor? İrşada ulaşmaya kadar geliyor. Ama iradenin teslimini ihtiva etmiyor. İradenin teslimini ihtiva etseydi bu ayet-i kerime ne olacaktı? Fazlül azim olacaktı. En büyük azim, en büyük fazl olacaktı. Kimin o en büyük fazl? Adın cennetinin sahiplerinin, iradelerini de Allah'a teslim edenlerin. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala orada Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, o sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, Medine'deki yardımcılardandı, bir kısmı muhacirindendi, Mekke'den Medine'ye göç edenlerdendi, bir kısmı da ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Yani Allah Teala'dan 12 tane ihsan alarak, 7 tane de nimet alarak Allah'a
ulaşmak üzere mürşitlerine ulaşanlardandı. Ne olmuş? Hayırlarda yarışanlar, sahabe, tabi'in, onlara tabi olmuşlar. İster ensar olsun, ister muhacirin, her ikisine tabi olmuşlar. Allah onlardan razıydı diyor. Burası en üst seviyede rıza. Onlar da Allah'tan razıydılar diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Altlarına ırmaklar akan cennetler onlarındır. Bu cennetin Adn cenneti olduğunu anlıyoruz. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir. İşte bu fevz kelimesi, azim kelimesiyle birlikte ise, fazıl kelimesi, azim kelimesiyle birlikte ise, has kelimesi, azim kelimesiyle birlikte ise, fevzül azim, hazül azim, fazıl azim ve bir azim daha geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala onu da kullanıyor. Fevzül azim, hazül azim, ecrül azim ve fazlul azim. Bu dört tane azim kelimesi kişinin irşat makamına ulaştığını, iradesini de Allah'a teslim ettiğini anlatıyor. Ama buradaki ifade fazlul kebirdir, fazlul azim değildir. Onun için bunlar iradelerini henüz Allah'a teslim etmemiş olan ondan evvelki cennetin sahipleri. Adın cennetinden bir evvelki cennetin sahipleri. Ve 23. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikel lezi yübeş şirullahu iba dehullezine amenu ve amilus salihati kul la es'elukum aleyhi ecra ecren illel meveddete fil kurba ve men yakterif haseneten nezid lehu fiha husna innallâhe gafurun şekûr. Zalike işte bu ellezi onlar yübeşşürü müjdeliyor Allah'ı Allah ibadehu onun kulları ellezine onlar aminu amin oldular Allah'laşmayı dediler ve amilü es-salihati nefsi ıslah edici amel işlediler. Kul de la eselikum sizden istemiyorum aleyhi ona karşı ecren, ecir, ücret illa dan başka sadece el-müveddete sevgi, muhabbet, dostluk fi el-kurba yakınlıkta ve men ve kim yakterif işlerse haseneten hasene, iyilik, sevap, nezid arttırırız. Lehu ona, fiha onda, husnen, iyilik, güzellik, inne muhakkak, Allah'a Allah, gafurun, gafur, mağfireti bol olan, şekurun, şükredene, karşılığını veren, şükredilen.

Ve şöyle şekilleniyor ayet-i kerime. İşte Allah'ın amenü olan, yani Allah'a ulaşmayı dileyen ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyen kullarını müjdelediği budur. De ki, ben ona tebliğe karşı bir ücret istemiyorum. Yakınlıkta sevgiden başka. Yakınlıkta sevgi. Allah'a yakınlıkta Resul'ün ve Resul'e tabi olanların birbirine karşı olan sevgileri. Dikkat edin. Allah'a yakınlığı da alıyor Allah Teala. Allah'a yakınlık arttıkça kişinin Allah'tan alacağı mükafatlar artıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi başlangıçtadır. Mürşidine tabi olan kişi Allah'a birinciden daha yakındır. Allah'a ulaşmayı dileyenden daha yakındır. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi mürşidine tabi olandan Allah'a daha yakındır. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi ruhunu Allah'a teslim edenden daha yakındır. Nefsini Allah'a teslim eden kişi fizik vücudunu teslim edenden daha yakındır. İrşada ulaşan kişi nefsini Allah'a teslim edenden daha yakındır. İradesini Allah'a teslim eden kişi ise hepsinden yakındır. Ve irşada ulaşan kişiden de daha yakındır. Öyleyse buradaki yakınlıkta sevgiden başka ifadesi, kim daha yakınsa o Allah-u Teala tarafından daha çok sevinir. Sonsuz sevgiye ulaşması insanın iradesini de Allah'a teslim ettiği noktadadır. Allah-u Teala diyor ki, kim hasene işlerse, derecat kazandıran işlemler işlerse, onun için güzellikleri artırırız, yani onun mükafatlarını artırırız diyor. Allah gafurdur, mağfiret edendir. Yani güzellikleri arttırırız ifadesinin manası çıkıyor ortaya burada. O kişinin günahlarını sadece örtmeyiz, sevaba çeviririz diyor, mağfiret ederiz deyince. Bu mükafatın kat kat arttırılmasıdır. Güzellikleri arttırırız, iyiliği arttırırız. Yani hüsna, hüsn güzel demek. Hüsna güzel olan, onlar için güzellikleri arttırırız. Aslında burada iki şey söylemiş oluyor Allah Teala hüsna deyince. Bir, 21. basamakta Allah'ın zatına ulaşmak. İkincisi, 28. basamağın 5. kademesinde iradesini Allah'a teslim etmek, Allah'ın zatını görmek. Yunus suresinin 25 ve 26. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki, Allahu yedü darüsselamü ve yehti men yeşâ'yı ilâ sırat-ı mustakîm lillezîne ahsenül hüsnâ ve ziyade. Diyor ki Allah Teala, Allah selam yurduna, yani bir başka ifadeyle teslim yurduna, Allah'ın zatı selam yurdudur, yani Allah'a teslim olma yurdudur. Kimi o yurda Allah'ın zatına ulaştırmak isterse Allah onları sırat-ı mustakime ulaştırırım diyor. Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra buyuruyor ki, onlar için ahsenül hüsna vardır, Allah'ın zatına ulaşma vardır ve ziyade Allah'ın zatını görmek vardır. Burada da onlar için güzellikleri arttırırız diyor Allah Teala. Bu hüsnanın arttırılması, önce Allah'ın görülmesi 21. basamak, önce Allah'a ulaşmak 21. basamak, 28. basamağın 5. kademesi ise Allah'ı görmek.
Öyleyse Allah-u Teala Allah bağışlayandır. Ne diyor? Muhakkak ki Allah gafurdur. Mağfiret edendir. Günahları sevaba çevirendir ve şükredilendir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an tefsiri dersimizi daha inşallah burada diğer ayetlerle ilişkiler içerisinde Allah tamamlamayı nasip kıldı. Ona sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: berekatuhu.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Her yeni gün bir yeni dünyanın kurulması demektir. Yeni bir gün, yeni bir zaman parçasının devreye girmesidir. Bir günün arkasından günler, haftalar, aylar, yıllar geçer gider. Ve biz insanlar yaşar gideriz. Zaman devamlı bir akışın içinde. Günler geçiyor, aylar geçiyor, yıllar geçiyor sevgili kardeşlerim. Ne demişler? Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Bu kubbe gök kubbe. Yani dünya. Herkes Allah'ın kendisine verdiği hayat süresince yaşayabilir. Ötesi yoktur. Allah ne kadar ömür biçmişse bir insan o kadar yaşar. Dünya yaşantısı bütün insanlar için Allah'ın bir güzelliğini yaşamak olabilir. Ama insanın davranış biçimlerine bağlı bir dizayn bu. İki çeşit insan oluşur. Mutlu insanlar, mutsuz insanlar. İşte bir insanın mutlu olabilmesinin bir tek yolu vardır. Allah'a yakın olmak. Bu o insanın nefsinin kalbindeki afetleri temizlemesiyle harekete geçer. Temizlemeye başlaması konunun başlangıcını teşkil eder. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, etti beş. Muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek diye 7 kademelik bir dizayn oluşturmuş. Bütün insanlar için geçerli. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bütün insanları dünyaya mutlu olsunlar diye gönderir. Dünyada verilen bu gezegende onlara hayat verir. Ama tabloya baktığımız zaman insanların çok çok büyük bir kısmının mutsuz olduklarını görüyoruz. Dünyaya gelmek, bu dünyada yaşamayı ifade eder. Bir ömür burada geçecektir. İşte Allah'ın hedef gösterdiği, bütün insanlardan istediği şey, bu hayat adı verilen insan ömrünün mutlulukla yaşanmasıdır. O ister ki herkes mutlu olsun. Ama insanların en büyük düşmanı olan iblis de cinlerdendir. İster ki herkes mutsuz olsun. Böylece herkesin etrafında birkaç tane şeytan, bütün şeytanlar cinlerdendir. Daima hareket halindedir. Daima insanlara yanlış yaptırmak isterler. Allah'ın yasak ettiği fiilleri süslü gösterip, emrettiklerinde onların gerçekleşmemesini temin sadedinde kişiyi unutturmak ya da kötü göstermeye çalışmak, işte insanların etrafındaki bütün şeytanların yaptığı bunlardan ibarettir. Allah insanların mutlu olmasını diler. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmesini diler. Şeytan da insanların mutsuz olmasını, huzursuz, sıkıntılı bir dünya hayatı geçirmesini diler. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah bütün insanların cennete girmesini ister. Kanunlarını ona göre uyumlu kurmuştur. Ama insanlara serbest irade vermiştir ki herkes kendi iradesiyle kendisini cehennemden kurtarabilsin. Aksi takdirde adalet oluşamazdı. İşte sevgili kardeşlerim, insanların büyük kısmının cehenneme gideceği kesin bir olgudur. Dünya adı verilen bu gezegende insanlar dünyanın kendilerine sunduğu her hususu Allah'ın emrettikleri olsun, yasak ettikleri olsun, seçtikleri hayatın dizaynı içerisinde yaşayacaklardır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı diliyor, dileyin diyor. Dilemezsiniz diyor, gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Öyleyse konunun basitleştirilmiş standardı neyi gösteriyor? İnsanların hayat dizaynı içerisinde mutlu veya mutsuz oluşları Allah'ın yolunu veya şeytanın yolunu seçmeleri şeklinde ifade ediliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolu Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Allah'a ait olan ruhu ulaştırmayı hedef almayan bir insanın, bunu dilemeyen bir insanın cehennemden kurtulması hiçbir şekilde mümkün değildir. İnsanlara yanlış öğretiyi, onlara yanlış ilimler öğreterek vücuda getiren iblis, biz önce Musevileri, sonra Hristiyanları, en sonra da İslam alemini doğruların yerine yanlışları yerleştirmek suretiyle huzursuzluğa gitmiştir. Sevgili kardeşlerim, her şey İslam aleminde de çok yanlış bir değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Mesela İslam'da bir inanç var ki bir süre cehennemde kaldıktan sonra cehennemden çıkış vardır. Cehennemden cennete geçiş söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, böyle bir husus kesinlikle Kur'an'ın temel emirlerine aykırıdır. Cehenneme giren bir kişi ebediyen cehennemde kalır. Oradan çıkması mümkün değildir. Cennete giren bir kişi içinde aynı şey söz konusudur. Cennete giren bir kişi de ebediyen orada kalır. Öyleyse kişi eğer cehennemlik bir insansa ebediyen cehennemde kalacaktır. Cennetlik bir kişi ise ebediyen cennette kalacaktır. Cehennemde bir süre kalıp da oradan çıkıp cennette olabilmek hiçbir şekilde mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim buna kesinlikle cevaz vermiyor. Sevgili kardeşlerim, 19 ciltlik 8536 sayfalık bir Kur'an tefsirinin sahibiyiz. Yanlış anlamadınız. 19 cilt 8536 sayfa. Ve de Kur'an'ın her tarafını A'dan Z'ye inceledik. Cehennemden çıkıp cennete girmek konusu Kur'an-ı Kerim'de kesinlikle yer almamıştır. Böyle bir şey hiçbir şekilde mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala yarattığı bütün mahlukat içerisinde en çok insanı seviyor. Dikkat edin, tüm mahlukatı düşünün, onların arasında bir tekine, sadece insana Allah-u Teala ruhundan üfürmek lütfunda bulunuyor. Bütün insanlar Allah'ın üfürmesiyle derhal kendi şekillerini alacak olan bir ruh üfürmesi olayıyla karşı karşıya. Allah-u Teala bunu bütün insanlara bir emanet olarak sunuyor. Bütün insanlara Allah'ın emaneti bu. Allah-u Teala'nın insana verdiği bu ruh emaneti Allah'a ulaşmayı dilemedikçe vücuttan ayrılması mümkün değildir. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşide tabi olmak gereğini duyar, kalbi o istikametli bir talebe mutlaka ulaşır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verir. Ve kişi Allah'a hacet namazını kılarak mürşidini sorduğu zaman mutlaka tabi olacağı, çok seveceği bir mürşide gönderilir. Hacet namazı bu açıdan son derece önemlidir. İnsan hayatında aslında tesadüf diye bir şey yoktur. Her şey Allah-u Teala tarafından evvelce bilinir. Kişinin başlangıcı da sonu da bütün hayatı da Allah-u Teala tarafından o kişi yaşamadan evvel bilinir. Allah-u Teala geçmişin de anın da geleceğin de sahibidir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratır, onlara hayat verir. Mutsuzluğu yaşayan insanlar kendilerini mutsuz edenlerdir. Eğer bir insan Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsa, yasak ettiklerinden sakınmıyorsa, o kişinin mutlu olması mümkün değildir. Çünkü böyle olan insanlar nefslerinin tesiri altındadırlar. Nefs biliyorsunuz ki 19 tane afetle mücehiz bir varlıktır. Ruh da 19 tane hasletle oluşmuştur. Yani nefsine tabi olan bir insan, şeytana yakın bir insandır. Afetlerle mücehizdir ve hep huzursuzdur. Allah'a ulaşmayı dileyen, neticede mürşide ne ulaşan kişi, ruhunu, vecdini, nefsini ve iradesini birer birer bu sıra içinde Allah'a teslim edecektir. Edebildiği takdirde dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaktır. Nefsin afetleri mutluluğunuzu engelleyen temel faktörlerdir. Ruhun hasletleri ise mutsuzluğunuzun temel faktörleridir. Öyleyse nefsimizin afetleri var olduğu sürece mutluluğu yaşamamız kolay değildir. Mümkün değildir de diyebiliriz. Ama bu tamamen mutsuzlukta değildir. Sevgili kardeşlerim, bir insanın mutsuzluk seviyesi nefsindeki afetlere ne ölçüde itaat ettiği istikametinde bir görüntü oluşturur. Bir insan ne kadar çok nefsinin afetlerine tabi olursa o kadar çok mutsuz olur. Afetler insanın nefsinde çoğaldıkça o kişinin mutsuzluk seviyesi artar, artar, artar. Diğer tarafta ise mutluluk adı verilen müessese o kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin temizlenmesine paralel bir seyir takip eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunun yolu var mı? Elbette var. Bir kişi eğer mutlu olmak istiyorsa evvela Allah-u Teala'dan talepte bulunacaktır. Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Gerçekten mürşidine ulaşmayı isteyen kişiye Allah Teala mutlaka mürşidini gösterir. Ama böyle bir talebin sahibi olabilmek için kişinin evvela Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişilere Allah Teala mürşidini gösterir diyebilir miyiz? Hayır, bu kesin bir olgu değildir. Bu hakikatlerden hiç haberdar olmayan bir kişiye bile Allah Teala mürşit gösterebilir, mürşit sevgisi verebilir ve kişi mürşidini bir kalbi taleple aramaya başlar. Ulaştığı zaman da mutlaka ona tabi olur. Bu Allah ile kul arasındaki özel bir ilişkidir. Unutmayın, Allah Teala herkesin mutlaka mutlu olmasını ister. Öyleyse hepimiz başka insanları mutlu etmek istikametinde hangi ölçüde bir gayret gösterirsek o kadar mutlu oluruz. Bu mutlaka meyvelerini veren bir ağaç mıdır? Böyle bir iddiada bulunulamaz. İnsanlara tebliğ yaparsınız. Bir kısmı tebliği kabul eder, Allah'a ulaşmayı diler. Bir kısmı kabul etmez. Allah'a ulaşmayı dilemez. Dilemezse onun cehennemden kurtuluşu mümkün değildir. Ama kişi dilemişse Allah Teala ona yardım edecek, mutlaka mürşidini gösterecektir. Kişi de o gösterdiği mürşide karşı Allah bir sevgi oluşturacaktır. O kişinin kalbinde Allah'ın gösterdiği mürşide karşı bir sevgi oluşacaktır. Bu sevgi onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Ve ulaşacak kadar bir ömrü varsa o kişi tabi olacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi dileyip ölse birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Ama yaşıyorsa mutlaka Allah ona mürşit sevgisi verecektir. Ve o kişi mürşidini aramaya başlayacaktır. Aramak işte zor değildir. Kişi boy abdesti alıp Allah-u Teala'dan hacet namazını kılarak mürşid

Allah Teala için söz konusu olamaz. Her şey onun bildiği standartlarda zamanı geldikçe cereyan edecek, oluşacaktır. İnsanlar geleceği bilmezler, bilemezler. Geleceği öğrenmek isteyen bir insan hacet namazını kılacak, Allah-u Teala'dan soracaktır. Eğer bu sual boy abdesti alarak hacet namazını kılmış bir insanın benim mürşidim kim olacak diye sorduğu bir sual ise Allah-u Teala bu suale mutlaka cevap verir. O kişiye mürşidini gösterir. Göstermekte kalmaz. O kişi de Allah'ın gösterdiği o mürşide karşı bir sevginin oluşması da Allah-u Teala tarafından o kişinin kalbine ulaşmakla gerçekleştirilir. Allah o kişinin kalbine ulaşır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkiler öylesine güzel bir seyir takip eder ki, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın dizaynı hep mutluluğa açılan pencerelerden oluşur. Ama insan nefsi eğer duruma hakimse o pencereleri birer birer kapatır. Ve hep karanlıkların içinde kalmaya kendisini mahkum eder. Sevgili kardeşlerim, unutmayın Allah-u Teala hepinizi sever. Ama en çok unutmamanız lazım gelen ilk talebin mutlaka ve mutlaka sizden gelmesidir. Hiç kimse Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı, yani Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cehennemden yakasını kurtaramaz. Bu mümkün değildir. Bunu çok iyi bilen İblis, 7 safa ve 4 teslim olan temeli İslam'ın 5 şartına indirgemeyi başarmıştır. Evvela Musevilerde 7 safa ve 4 teslimi unutturan İblis, daha sonra Hristiyanlarda 7 safa ve 4 teslimi unutturmuş. Daha sonra da Müslümanlarda 7 safa ve 4 teslimi unutturmuş ve insanları cehenneme göndermek konusunda çok başarılı bir sonuca ulaşmıştır. Ne yazık ki insanların çoğunun gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit olmasına rağmen, ne kadar basit? Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur ey yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. Böyle bir talep, eğer kalpten bir talepse o kişiyi mutlaka cehennemden kurtarır. Ertesi gün bu kişinin öldüğünü düşünelim. Eğer kalpten bir taleple Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka cehennemden kurtulur, birinci kat cennetin sahibidir. Ama yaşıyorsa kişi, Allah ona mürşidini sevdirecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse mutlaka Allah'ın sevdirdiği o mürşide kalbindeki büyük bir taleple, istekle ulaşacak.

tabi olacaktır. Gözyaşları içinde bir tabiiyet söz konusudur. Bu kişi bu tabiiyetten sonra ölse ikinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Ya yaşarsa Allah Teala o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır ve o kişi bunu kendisi yapmış gibi üçüncü kat cennetin sahibi kılacaktır. Kişinin buradaki dahli ne? Allah Teala'nın kendisine verdiği o isteklerle namazını kılacak. Zikrini yapacak, Allah'ın temel emirlerini gerçekleştirecektir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet, İslam'ın beş şartıdır. Ama bu beş tane şartın dışında mürşide tabiiyet ve teslimler söz konusudur. Ruhun, fizik vücudun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte böyle bir ortam içerisinde bir insanın gideceği sadece iki yer vardır. Bir, Allah'ın cenneti. İki, cehennem. Allah Teala biz insanları o kadar seviyor ki bir tek talebimiz, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır tarzında bir talebin kalbi sahibi olan kişi, yani kalpten bu dileği yapan kişi, bu dileği yaptıktan hemen sonra ölse, onun gideceği yer birinci kat cennettir. Bu Allah-u Teala'nın insanlara karşı ne kadar büyük bir lütfu, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Bir tek dilek, o korkunç işkencelerle geçecek olan sonsuz bir ömrü, muhteşem bir mutlulukla geçecek olan cehennem yerine cennetle kişinin müjdelenmesi. Cennete kabul buyurulması. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Birinci kat cennet. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeden ölen bir kişi Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Allah'ın kanunları var. İnsanlar bu kanunları değiştiremezler. Bu kanunlara itaat etmek mecburiyetindeler. Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece bir insanın namaz kılması, oruç tutması, zekat vermesi, hacca gitmesi, kelime-i şehadet getirmesi onu cehennemden kurtaramaz. Mutlaka kişinin Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemesi temel şarttır. Olmazsa olmaz şarttır. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'ın en alt kat cenneti olan birinci kat cennete giremez. Bu kişi de Allah-u Teala mürşit sevgisi oluşturacaktır. Ve kişi mürşidine tabi olmak için derin bir ihtiyaç duyacaktır, harekete geçecektir. İşte insanlardan kim mürşidine ulaşıp da Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşıp da tabi olursa, bundan sonra ölen kişi ikinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Ama kişi yaşarsa Allah ona zikir sevgisi verir. Allah ona bütün ibadetleri sevdirir. Kişi ibadetlerini büyük bir zevkle, huşu ile gerçekleştirir.
namaz kılar, oruç tutar, zekat verir, hacca gider. Hacca gitmek bir mutlak zaruret değildir. Ama gider, kelime-i şehadet getirir. Allah'a ulaşmayı diler ve o zaman Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor, ben onu, yani onun ruhunu kendime ulaştırırım. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala tarafından seviliyorsunuz, çok seviliyorsunuz. Çünkü siz insansınız. İnsan olarak yaratıldınız. Allah'ın ruhuna merci olan, Allah'ın ruhunu içinde barındıran tek mahluk insandır. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürerek insanları bu büyük şerefe nail kılmıştır. İnsan olarak yaratılan bütün mahlukata Allah Teala mutlaka ruhundan üfürür. Öyleyse bir insan ruh, nefs ve fizik vücut olmak üzere üç ayrı unsurdan oluşur. İşte kişinin ruhu Allah Teala'nın emriyle Allah'a iade edilmelidir. Allah'a dünya hayatını yaşarken teslim edilmelidir. Ancak bu standart içinde bir insan huzura kavuşabilir, mutlu olabilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala her şeyi öylesine güzel bir dizayn içerisinde yerli yerine oturtmuş ki biz insanlar Allah'a sadece hayran olabiliriz. Hoşlanmak var, sevmek var, aşık olmak var ama daha ötesi hayran olmak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir gelişim söz konusudur. Biz insanlar Allah'a layık olmak mecburiyetindeyiz. Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmayı denemedikçe Allah Teala onun ruhunu kendisine ulaştırmaz. Kişi böyle bir dileğin sahibi olmadıkça cehennemden kurtulamaz. Her şey bir insanın cehennemden kurtulması Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlar. Böyle bir talep yoksa o kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. İşte İslam aleminin 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadığı bir dönemden sonra İslam aleminin İslam'ın 5 şartına kilitlenmesi, hapsedilmesi, şeytanın İslam alemine oynadığı en büyük oyundur. Sevgili kardeşlerim, tekrar tekrar söylüyoruz. İslam'ın 5 tane şartıyla namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek hiç kimse cehennemden kendisini kurtaramaz. Ama bir Allah'a ulaşmayı dilemek bütün insanları cehennemden mutlaka kurtarır. İyi ama o zaman adaletsizlik olmuyor mu diyenler olabilir. Hayır, olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah mürşidine ulaştırıyor.
Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Eğer bir evin kapısını açmazsanız, başka bir giriş yolu yoksa o evin içine giremezsiniz sevgili kardeşlerim. İşte Allah'ın cennetinin kapısının açılması da bir dileğe bağlı. Ya Rabbi, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Böyle bir talep bütün insanları mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediyorum, şükrediyorum. Bir gün daha sizlerle birlikte olduğumuz için sizlere Allah'tan bahsetmek imkanını Yüce Rabbimiz bize bahşettiği için ona sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah'ın hepinizi birbirinizi en çok sevenler kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek ve sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda onunla birlikte sizlerleyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere. Bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere, bir defa daha hal ve harekattan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, insanlar hep bir hal üzere bulunurlar. Bu hal devamlı değişiklik gösterir. Kişi bazen üzüntülüdür, bazen sevinçlidir, bazen ne üzüntüldür, ne de sevinçlidir. Sevgili kardeşlerim, yaşamak Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Bu nimeti en güzel şekilde değerlendirmek lazım. En güzel şekilde değerlendirmek nasıl olabilir? Ancak bir tane yol var, tek bir yol. Allah için yaşamak. İnsanlar ya kendileri için yaşarlar ya da nadirattan Allah için. Allah için olanlar Allah'ı önde tutanlardır. Allah için yaşayanlar ruhlarını, vechlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmeye gayret edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dilek varsa insanın içinde, ruhunu teslim etmek, vechini teslim etmek, yani fizik vücudunu teslim etmek, nefsini teslim etmek ve iradesini teslim etmek. Bunların her biri daha üst merhaleleri gösterir. Allah yolundaki gayretleriniz hep bu merhaleleri hedef olarak almalı sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok seviyoruz. Ve hepinizin mutlu olmasını istiyoruz. Ama hepiniz mutluluğun ayrı bir noktasındasınız. Herkes kendi gayretinin semeresini alır Allah-u Teala'dan. İşte o zaman kendinize sormanız lazım gelen bir sual geliyor. Sual: acaba ben bugün Allah için ne yaptım? Aslında başka insanlar için yaptığınız her güzel davranış Allah için yaptığınız bir güzel davranıştır. Çünkü Allah-u Teala sizin insanlara faydalı olmanızı, onları mutlu etmenizi ister. Ve de Allah-u Teala'nın size vereceği mutluluğun ölçüsü de budur. Kimi hangi ölçüde mutlu ettiniz, siz de o kadar mutluluğu yaşarsınız. Öyleyse elinizde çok büyük bir imkan var. Herkesi mutlu etmeye çalışırsınız, herkesinki kadar Allah-u Teala'dan mutluluk alacağınız cihetle her gün daha çok insana mutluluk vermek isteyen bir noktaya gelebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, hiç unutmayın, Allah-u Teala sizlerin mutlu olmasını istiyor. Mutluluğunuzun gerçekleşmesi ise sizin başkalarını mutlu etmenizdir. Böyle bir dizayn içerisinde insanlara en güzeli vermek sizin için bir görev ve zevk olmalıdır. Niçin görev? Onların mutluluğu için. Niçin zevk? Çünkü onlara vereceğiniz mutluluğun her biri kadar
Siz de mutlu olursunuz. Öyleyse ne kadar çok insana mutluluk verebilirseniz gün boyunca, siz de onların toplamı kadar mutlu olursunuz. Konunun başında sevmek var. İki ayrı kanat. Nefret etmek ve sevmek. Birisi sevmek, birisi nefret etmek. Sevgili kardeşlerim, nefret şeytanın size vermek istediği onun en büyük hedefidir. Nefretle bırakmayacaktır. O insanlara zarar vermenizi de isteyecektir. İnsanlar çeşitli kademelerde bulunurlar. Şeytanın yanında olanlar, Allah'ın yolunda olup da yedi safhadan birine o anda onun içinde bulunmakla iştirak edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, mürşitlerine tabi olanlar, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, nefslerini Allah'a teslim edenler, etti beş, muhlis olanlar, altı, iradesini de Allah'a teslim edenler, yedi tane grup oluşturuyor insanlar. Hangi insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar. Yedi tane safhanın içindedirler, herhangi birindedirler. Ötekiler, ötekiler bunların hiçbirinde değillerdir. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanlara öyle bir tuzak kurmuş ki, bu mutlulukların hepsini unutturacak bir tuzak. İslam'ın beş şartının insanlar için yeterli olduğunu İslam alemine kabul ettirmiş. Diğerleri çoktan yollarını kaybetmişler. Ama İslam alemi de sonunda yolunu kaybetmiş. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın beş tane şartıyla namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, hiç kimse paçasını cehennemden kurtaramaz. Cehennemden kurtulabilmenin yolu tek bir kapıdan girilen, bir yukarıya doğru açılan dehlizi gösterir. Allah'a ulaşmayı dilemek kurtuluşun ilk kapısıdır. Bir kişi Allah'a ulaşmayı kalben dilerse, ki Allah-u Teala bunun kalben olup olmadığını en iyi bilendir, sonra ölürse bu kişinin kıyametten sonra gideceği yer öldükten sonra gideceği yer onun durumuna denk bir hüviyet taşır. Kim Allah'a ulaşmayı dilememişse, dilemeden evvel ölmüşse, bu kişi için ne yazık ki kurtuluş söz konusu olmuyor. Birinci kat cennete girebilenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, cennetin bir diğer ölçüsü bir insanın sevaplarının günahlarından fazla olmasıdır. Bu matematik indekstir. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onların gideceği yer Allah'ın cenneti. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların gidecekleri yer Allah'ın cehennemidir.
Sevgili kardeşlerim, matematik ölçümleme bu kadar basit. Öbür taraftan 7 safa dizaynına göre olaylara baktığımız zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiş, sonra ölmüşse o kişinin gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Yaşıyor, mürşidine tabi olmuş. Sonra ölmüş. İkinci kat cennet. Eğer mürşidine tabi olarak kişi ibadetlerini yerine getirirse ki tabiyet mutlak olarak yerine getirmesini sağlar. Neden? Çünkü Allah devreye girmiştir. Kim? Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidini Allah'tan sormuş. Allah'ın mürşidini göstermiş de o kişi mürşidine ulaşmış. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmış ve tabi olmuşsa tabi olduğu anda ölse birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Hiçbir şey yapmadı. Sadece bir tabiyet. Tamam. O kadar günahları var. Allah Teala bir dilekle o günahların hepsini örtüyor. Yani kişiyi sevapları daha fazlaymış gibi cennetin birinci katına alıyor. Bu kişi yaşasa mutlaka mürşide tabi olmak gereğini Allah Teala ona kalbine verecektir. O kişi hacet namazını kılacaktır. Mürşidini mutlaka görecektir. Ve o mürşide ulaşacaktır. Tabi olacaktır. Tabiyet gerçekleşmişse bu kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Tabi olmuşsa ruhu mutlaka vücudunu terk edecektir. Bunlar alternatifsiz olan olaylar sevgili kardeşlerim. Tek bir sonuç var. O sonuç. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibi hüviyetindedir. Bu noktada ölürse birinci kat cennete gider. Mürşide tabi olan kişi ikinci kat cennetin sahibi hüviyetindedir. Ruhunu bu kişinin Allah kendisine ulaştıracaktır ve o kişiyi üçüncü kat cennetin sahibi kılacaktır. Bir başka cepheden olaya baktığımız zaman bu kişinin üçüncü kat cennete ulaştığı noktada bu kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Yani o kişinin nurları günahlarından fazladır. Bu kişi 7 katlık bir yolculuk yapmıştır ruhen Allah'a doğru. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat, altıncı kat, yedinci kat. Bu 7 tane katın her birinde Allah'tan dereceler kazanmıştır. 7 kere %7, %49 eder. Allah Teala o kişinin kalbine %7'den 7 defa nur vermiştir. Başlangıçta da %2 rahmet nuru gelmiştir bu kişiye. Mürşidine tabi olmadan evvel Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. %2 rahmet nuru, geri kalan 7 kere 7, 49, %49 fazıl Allah'a doğru tabiyetten sonra yola çıkmasıyla tahakkuk etmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki o insanları kurtarmak için her zaman hazırdır. Bir insanın cehennemden kurtulabilmesi bir tek dilekle mümkündür. Ya Rabbi, ben ruhumu sana
ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştırmamı gerçekleştirmekte bana yardım et. Kişi bunu söylemese bile Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın yardımı mutlaka gelecektir. Çünkü Allah Teala diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama o dalalette bıraktığı insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. İşte olay bu kadar açık ve net. Dilemiş kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum demiş. Eğer bunu demişse bu kişi cehennemden kurtulmuştur. Mutlaka birinci kat cennete bu kişi girer. Bir tek dilek. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. İki şekilde oluşur bu. Ya kişi dil olarak söyler bunu ama umurunda bile değildir. Gerçek anlamda iç dünyası bir dileğin sahibi değildir. Dili söylüyor sadece. O kişinin bu hedefe ulaşması mümkün değildir. Ama eğer kalbi Allah'a ulaşmayı diliyorsa ki kişi bunu çok net olarak hisseder. O zaman bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyip ertesi gün ölse, aynı gün ölse, diledikten hemen sonra ölse bu kişinin gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Eğer kişi yaşarsa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Hacet namazı kıldığı zaman mürşidini ona mutlaka gösterecektir. O mürşidi sevmesini sağlayacaktır Allah Teala. Ve de o kişi severek, isteyerek mürşidine ulaşacaktır. Tabi olacaktır. Tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibidir. Bu tabiyetle birlikte ruhu vücudunu terk edecektir. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Ruhların kafilesine katılacaktır. Kişinin o noktadan itibaren mutlaka kendine düşen görevleri ruhunu Allah'a ulaştırdığı güne kadar severek, isteyerek yerine getirmesi Allah-u Teala'nın o kişiye yardımıyla gerçekleşir. Allah'a gerçekten ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bunun için o kişiye mürşit sevgisi vermesi lazım. Verir, mutlaka kişi Allah'ın kendisi için seçtiği mürşide ulaşır, tabi olur. Ayrılan ruhu 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. Kalbin bu merdiven basamaklarındaki muhtevası 7 basamaklı bir merdiven düşünün. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye diye 7 tane kademe gösterir. Nefsi emmare kişinin henüz yeterli bir bilgiye sahip olmadığı bir başlangıç devresidir. Şerri emreden bir nefsin sahibidir kişi. Bu kişi kısa zamanda nefsi levvameye ulaşacaktır. Bu nefsi emmare boyunca yaptığı zikir onu birinci kata çıkartabilir. Zemin kattan birinci kata. Kişi nefsi levvameye ulaştığı zaman, yani nefsini levmetmeye, kınamaya başladığı zaman bakıyor ki nefsi Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor, yasaklarını yapmak istiyor. Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemiyor, yasaklarını gerçekleştirmek istiyor. O zaman kişi
Böyle yapmayı başardığı için de nefsi yasakları gerçekleştirdiği için de nefsini levmediyor, kınıyor. Bu kınamak devam ettiği sürece kişi Allah'a daha çok yaklaşacaktır. Ve mülkime kademesine ulaşacaktır. Allah'ın ilham verdiği birisi olacaktır. Ve bu ilhamı aldığı sürece kişi üçüncü kat cennetin sahibi olarak yaşayacaktır. Ölse kıyametten sonra gideceği yer üçüncü kat cennettir. Sonra kişi mutmainne kademesine gelir. Dördüncü kademe. Bu kişi Allah'ın kendisine ihsan buyurduğu güzellikler sebebiyle mutmain olmuştur, doyuma ulaşmıştır. Bu onun dördüncü kat cennetin sahibi olmasını sağlar. Eğer bu noktadayken bu kişi ölürse.

Radiye 5. kademeyi gösterir. Allah'tan razı olmuştur kişi. Mardiye 6. kademedir. Mardiye kademesi. Burada da Allah o kişiden razı olmuştur. Ve 7. kademe tezkiye adını alır. O kişi nefsini tezkiye etmiştir. Yani nefsinin kalbi %51 nurlarla donanmıştır. Başlangıçta %2 fazıl nuru girer kalbe. Sonra %2 rahmet nuru girer. Sonra fazıllar girmeye başlar. Fazıllar %7. 7 defa %7, 49'a kadar yükselir. Başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla bu kişinin kalbi %7 kere 7, 49 artı 2, %51 nurla dolar. Bu noktaya kadar gelen bu muhteva Allah'ın herkese hediyesidir, nimetidir. Kişi sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle bu 7 tane gök katını aşacaktır. Ve tezkiyeye ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala herkese bunu karşılıksız verir, karşılıksız ikram eder. Bu Allah'ın lütfu keremidir. Kim bir dileğin sahibi olursa, yani ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum, ne olur benim de ruhumu sana ulaştır tarzında bir talebi varsa, Allah-u Teala bu dilek kalpten alması kaydıyla mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bütün insanları ne kadar çok sevdiğini anlatabiliyor muyum acaba? Bunların hepsini Allah gerçekleştiriyor. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah onun kalbine gerekli talepleri ulaştırıyor. Ve kişi emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde hep birer gök katı aşarak ruhen 7. kademede 7. gök katını tamamladıktan sonra, zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra sitetin müntahadan dike bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıyor. İlliğinde olan Allah Teala'nın zatına. Sitetin müntaha illiğine ulaştıran yolun başlangıç noktası. Oradaki bir ağaç. Sidre ağaç demek. Münteha bu dünyanın Allah'a ulaşmak üzere oluşan yolu için dünyanın son noktası. Bu noktadan itibaren Allah'a giden yol, bu dünyanın dışında Allah'a doğru ulaşan yol. Bütün boyutlarıyla sahneye çıkar. Sevgili kardeşlerim, Allah yolundaki gayretleriniz hangi seviyede? İşte bu gayretlerinizin seviyesine göre bu süreç uzar veya kısalır. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. İnsanı kendisine, insana ruh üfleyerek yeryüzündeki Allah'a en yakın mahluk kılmış Allah-u Teala.
Cinler de emmare, levvame, müşkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kıdemelerini tamamlıyorlar. Kalpleri nurla doluyor. Ama sevgili kardeşlerim, ruhları yok. Allah'ın onlara üfürdüğü bir ruh mevcut değil. Bu sebeple ruhlarını Allah'a ulaştırmaları mümkün değil.

Sevgili kardeşlerim, bu bapta Allah-u Teala'nın bütün insanları çok sevdiğini söylememiz lazım. Bu sevgi insandan insana mutlaka değişir. En az sevdiğinden en son, en çok sevdiğine doğru bir merdiven basamakları dizisi oluşur. Ama sonucu söylemek gerekirse Allah Teala yarattığı bütün mahlukat içinde en çok insanı sever. İşte onun için sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bizi başka bir mahluk olarak yaratmamış. İnsan olarak yaratmış. Yani özelliğimiz var. Allah Teala biz insanlara ruhundan üfürmüş. Doğar doğmaz ruhundan üfürmüş. Ama cinlerin böyle bir ruha sahip olmadıklarını biliyoruz. Şeytanlar da cin tayfesinden, onların da yok. Sevgili kardeşlerim, onun için insan olarak yaratıldığınız cihetle Allah-u Teala'ya çok hamd etmelisiniz, şükretmelisiniz. Ve bu imkanı boşa çıkarmamalısınız, hedeflerinize ulaşmalısınız. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bu herkes için mutlak geçerli olan Allah'ın bir vaadidir. Allah Teala bütün insanları kurtarmak ister. İnsanlar kendi seçimlerini Allah'a ulaşmayı dilememek istikametinde kullanırlarsa, onların cehennemden kurtulması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi mümkün olmadığı cihetle hep şeytanın oyunlarına kurban olacaktır. Hep şeytanın dilediklerini gerçekleştirecektir. Çünkü nefsi ahvetlerle doludur. Sevgili kardeşlerim, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor Allah Teala. Ne demek bu? Çünkü o insanın mutlu, daha mutlu, daha mutlu olabilmesi ancak Allah'ın emirlerine riayet ederek zikir yapmak suretiyle nefsinin kalbindekileri temizlemesiyle tahakkuk eder. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizi seviyor. Çünkü sizler Allah'ın yolundasınız. Elbette insanları Allah'ın sevmesi birbirinden farklı seviyeleri ifade eder. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Çünkü Allah Teala insanları aynı hüviyette yaratmamıştır. Herkes farklı bir dizaynda Allah Teala tarafından vücuda getirilmiştir. Ve Allah yolunda ilerlemek onların iradelerine bırakıldığı için farklı hüviyette olan iradeler farklı sonuçlara ulaşacaktır. Bu da insanlığın birbirinden farklılık özelliğine tam olarak uygundur. Nerede olursanız olun, insanlara dikkatle bakın. Her birinin farklı bir yapıya sahip olduğunu göreceksiniz. O kadar milyon insanın hepsi birbirinden mutlaka farklılık gösterir. İkizler bile farklılık gösterir.
tam olarak birbirinin aynı olmazlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın en çok sevdiği mahluk olarak yaratılan biz insanlar, sadece bu açıdan bile Allah'ın en çok sevdiği mahluk olduğumuz cihetle ne kadar mutlu olsalar azdır. Sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldık. Yani yaratıkların kendisine ruh üfürülen tek boyutu insan. Hayvanların da nefsi var ama ruhu yok. Cinlerin de nefsi var ama ruhu yok. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın size öğrettiği, sizin için vücuda getirdiği en büyük nimet sevme hissidir. Bu hissinizi çok kullanın. Çünkü sevmek sizi yüceltir. Nefretse seviyenizi düşürür. Nefretin sahibi olan insanlar mutlu olamazlar. Nefretin sahibi olmak olan insanlar intikam almak isterler. Bu intikamlarını gerçekleştirdikleri zaman derecat kaybederler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın açtığı kapılara dikkatle bakın. Her geçen gün Allah-u Teala'nın sizleri bir hedefe doğru yolunda devam ettirdiğini bileceksiniz. Karar merceği gene sizsiniz. Kendi kararınızla Allah-u Teala'yı zikredeceksiniz veya gene kendi kararınızla Allah-u Teala'yı zikretmeyeceksiniz. Kendi kararınızla Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz veya gene kendi kararınızla yerine getirmeyeceksiniz. İşte bunlardan pozitif olanı seçip onu gerçekleştirmek konusunda hayatınızı şekle sokarsanız, yaşarsanız hayatınızı, o zaman Allah'ın emirlerini daha üst seviyede, daha üst seviyede, daha üst seviyede gerçekleştireceksiniz. Bu gerçekleştirme hususu bir kamil mürşide varmadan olmaz. Öyle söylüyor Yunus. Bir kamil mürşide varmadan olmaz diyor. Söylediği %100 doğru. Neden? Çünkü ruhunuzun Allah'a doğru yapacağı seyri sülük isimli yolculuğun başlayabilmesi, bir başka ifadeyle ruhunuzun Allah'a varmak üzere vücudunuzu terk edebilmesi ancak tabiiyetinizle gerçekleşebilir. Hiç kimsenin ruhu kendi kendine Allah'a ulaşmak üzere vücudu terk etmez. Ruh dilediği anda vücudu terk eder. Onun için sözümüzü Allah'a ulaşmak üzere vücudu terk etmez şeklinde ifade ettik. Ruh dilediği an vücuda girer, dilediği andan, dilediği anda vücuttan çıkar. Buna
Hiçbir şey engel olamaz. Neticede tamamen ayrılacak ve kendisini ruh edinen Allah'ın zatına mutlaka dönecektir. Sonsuz hızla hareket halinde olarak Allah'a ulaşacaktır. İşte böyle bir müessesede insanın kendisine düşeni yapması asıl olandır. İnsanlar Allah'ı seveceklerdir. Daha çok seveceklerdir. Daha çok seveceklerdir. Allah'a ulaşma dilekleri tahakkuk edecektir. Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Mürşitlerini görmeden, ona tabi olmadan ruhun vücuttan ayrılması, Allah'a doğru yola çıkacak kafileye katılması mümkün olmadığı cihetle mutlaka bir mürşide tabi olmak gereğini duyacaklardır. Hacet namazını kılacaklardır. Allah'tan mürşitlerini soracaklardır. Gerçekten ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen bir insana Allah Teala'nın mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Belki ilk seferinde göstermez ama iki üçüncü hacet namazlarının neticesinde yatılan uykudaki rüyada Allah Teala mutlaka o kişiye mürşidini gösterecektir. Kişinin yapması lazım gelen şey mürşide tabiyettir. Zaten tabi olduğu anda büyük bir rahatlığın, huzurun kendisini kapladığını görecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki insan yalnız bir mahluk değil. Mutlaka başka insanların yardımına muhtaç. Yola çıkacak olanlar mutlaka hacet namazını kılıp Allah'tan mürşitlerini sormak mecburiyetindedirler. O mürşidi Allah Teala mutlaka onlara gösterecektir. Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen bir insanı Allah Teala mutlaka ruhen kendisine ulaştırır. Buna sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sonsuz mutluluklar sizin olsun sevgili kardeşlerimiz.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler,

Bütün mukaddes kitapları Allah Teala bu hedefe yönelik olarak indirmiştir. Mutluluk. Kainatta en çok sevdiği mahluku insandır. Ve insanın mutlu olması, huzur içinde bir dünya hayatı yaşaması, ondan sonra da cennete gidip sonsuza kadar cennet saadetini yaşamaya devam etmesi, İşte Allah'ın bütün insanlardan istediği şey bu kadar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah sizlerden sadece mutlu olmanızı ister. Bütün kutsal kitaplar aynı şarkıyı söylerler. Mutluluk şarkısı. Bütün kutsal kitaplar hepsi birer saadet davetiyesidir. Saadet rehberidir. Reçetesidir. Ve aynı zamanda da saadet garantisidir. Allah Teala bütün insanlara garanti veriyor mutluluk konusunda. Bütün insanların mutluluğunu Allah Teala garanti ediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın bir tek hedefi var. Hepinizi mutlu kılmak. Söylediği her şey 606 sayfalık Kur'an boyunca Allah'ın söylediği her şey. Sadece sizi mutlu kılmak için. Allah Teala sosyal bir mahluk olarak, yani başka insanlarla birlikte yaşamak üzere yarattığı insan adı verilen bu mahlukunu en güzel bir dizayn içerisinde yaratmış. Mutlu olabilecek bir hüviyetle yaratmış. Ne diyor Allah Teala? Biz insanları hanif fıtratıyla yarattık diyor. Ne demek hanif fıtratı? Tek Allah'a inanabilecek olan bir özellik, birinci özellik. Allah yolunda sağlam tek bir toplum. İkinci özellik ve Allah'a teslim olma özelliği, üçüncü özellik. Bir insan ruhunu da ve içini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmek üzere yaratılır. Bu hedeflere götürecek olan bütün hususiyetlerin, yani özelliklerin sahibi olarak yaratılır insanoğlu. Öyleyse bu dizayna göre yaratılan insan, eğer Allah'ın kendisini niçin yarattığının bilincinde olursa, o hedefine gitmek üzere yola çıkar. İşte Allah Teala hepinizin bu istikamette bilinç sahibi olmasını istiyor. Bilinçlenmeniz Allah için bir güzelliği içerir. Sizin için bir güzelliği içerir. Eğer bilirseniz ki kainatta yaratılan en üstün mahluk sizsiniz. Çünkü siz insansınız. O zaman Allah'ı sizi en azından insan olarak yarattığı için daha çok seversiniz. Hele mutluluğun genel kaidelerini öğrendiğiniz zaman Allah'a olan şükrünüz ve hamdiniz

kendiniz çok daha fazla artar. Çünkü o sizi o kadar çok seviyor ki sizden sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. Sadece mutlu olmanız. Allah'ın sizden istediği başka hiçbir şey yok. Öyleyse şimdi teraziye bakalım beraberce. Siz mutlu olmak istiyorsunuz. Hiç kimseyi düşünemiyorum mutsuz olmak isteyen bir insanın. İki, Allah da sizi mutlu kılmak istiyor. Bunun için yaratmış. Üç, İblis sizin mutsuz olmanızı istiyor. Eğer siz mutlu olmak istiyorsanız, Allah da mutlu olmak, sizi mutlu kılmak istiyorsa, o zaman siz mutlu olabilmelisiniz. Çünkü şeytanı da yaratan Allah, onun da gerçek anlamda sahibi olan Allah, dilediği an şeytanı ortadan kaldırabilecek olan Allah, ona bir söz verdiği için kıyamete kadar onu yaşatacak. Ve mutsuzluğunuzun bir sembolü olan iblis sizi mutsuz kılmak için elinden gelen her şeyi yapacak. İnsanların arasına düşmanlık tohumları saçacak. Herkesi birbirine düşürmeye çalışacak. Herkesin birbiriyle kavgalı olmasına çalışacak. İnsanlar hissederek yaşarlar. Hiçbir şey bilmeseler de hissederler. İşte bu hissetme temayülünü en korkunç şekilde değerlendiren iblis, insanları devamlı birbirine düşürmeye ve mutsuz kılmaya çalışır. Şimdi Allah, bizi yaratan Allah, her şeyimizle bizi yaratan Allah, bizim mutlu olmamızı istiyorsa, biz de mutlu olmak istiyorsak, İblis mutsuz olmamızı istiyorsa ve eğer mutsuzsak, o zaman sevgili kardeşlerim bir tuzakta değil miyiz? Allah Teala kudretin asıl sahibi, yaratıcı, kainatın tek yaratıcısı Allah. Eğer bizi mutlu kılmak istiyorsa ve eğer biz mutsuzsak, niçin mutsuzuz o zaman? Sırf şeytan bizim mutsuz olmamızı istiyor diye. Öyleyse sevgili kardeşlerim, meydanı ona boş bırakacak mıyız? Onunla savaşmayacak mıyız? Oyunun kuralları önceden konmuş. Nefsimiz %100 afetlerle dolu ve şeytana bu afetlere tesir etme konusunda imkanlar verilmiş. Nefsimizin, kalbinin içi %100 afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, her türlü negatif faktörler içinde. Buna karşılık ruhumuz baştan aşağı hasletlerle dolu. Bütün güzellikler, nefsimizdeki afetlerin karşılıkları ruhumuzda pozitif değerler olarak, bizi mutluluğa götürecek değerler olarak mevcut. Öyleyse hayat denilen bu yarışa girerken kulvara hepimiz eşit şartlarla giriyoruz. Ne kadar negatif faktöre sahipsek nefsimizde, o kadar pozitif faktöre sahibiz ruhumuzda. Artılarla eksiler birbirine eşit. Bizi mutluluğa götürecek olan temel yardımcılarımız da ruhumuzun hasletleri. Bizi cehenneme ve dünya mutsuzluğuna götürecek olan
bütün negatif faktörler, nefsimizin afetleri eşit standartlardan. Eğer her afete Allah-u Teala 10 puan vermiş olsaydı, nefsimizin kalbindeki 19 afet sebebiyle nefsimiz 190 puan olacaktı. Ruhumuzdaki 19 hasret sebebiyle ruhumuz da gene 190 puan olacaktı. Birisi negatif 190, diğeri pozitif 190. Birisi nakıs 190, nefsimiz nakıs, negatif, eksi. Ruhumuzsa zayıt 190, pozitif, artı. İşte Allah-u Teala kulvara yarışı kazanmak için bizi indiriyor. Ne yapmamız lazım? Nefsimizin kalbindeki bütün afetleri kapı dışarı etmemiz lazım. Nefsimizi de 190 puan ruhumuzun hasletlerine paralel hale getirmemiz lazım. O zaman 380 puanın hepsi bizi mutlu etmek için çalışmaya başlayacak. Şeytanın hakimiyeti sıfırlanacak. Bütün insanlar nefslerinin %100'ü şeytanın tesirine açık olarak doğarlar. Ruhları hiçbir zaman şeytanın tesirine açık değildir. 190 puanlık bir ünite ruhunuz şeytanın hiçbir tesirine açık değildir. Şeytanın söyledikleri ona ruhunuzun hasletlerine şu kadarcık bir iğne ucu kadar tesir edemez. Ama nefsinizin afetleri şeytanın tesirine açıktır. Sizin kültür yapınız, sizin inançlarınız, sizin dizaynınız, sahip olduğunuz muhteva şeytana, nefsinizin afetlerine tesir etme imkanını açar veya açmaz. Evvela şunu kesinleştirelim. Şeytan size zorla hiçbir şey yaptıramaz. Bunu yaptırmak yetkisinin sahibi değildir. Ona sahip kılınmamış. Ne yapabilir o zaman? Bunca insan mutsuzsa arkasında bir inandırıcı fonksiyon var. Şeytanın inandırıcılık vasfı. Sonsuz hayatı hep yalan söylemekle geçer. Bakınız ne kadar güzel anlatıyor Allah-u Teala konunun sonunda şeytanın durumunu. Diyor ki cehennemdeki insanlara ve cinlere, Allah da size söz verdi, ben de söz verdim. O Allah sözünü yerine getirdi. Ben de şeytanım, sözümü yerine getirmedim. Şimdi size soruyorum diyor İblis, kıyamet günü cehennemde bütün insanlara, bütün cinlere. Ben size zorla bir şey yaptırdım mı? Hayır, yaptırmadım. Size teklifte bulundum. Siz de teklifimi kabul ettiniz. Ve buradasınız, benimle beraber cehennemdesiniz. Öyleyse bana kızmayın. Nefsinize kızın. Nefsinizin afetlerine kızın. Gördünüz mü? Tereyağdan kıl çeker gibi iblis kendisini kıyamet günü kenara çekiyor. Tabii cehennemde olarak çekiyor. İşte bütün kainat üzerinde cehennemde en çok eza görecek olan mahluk odur, iblistir. Onun kadar çok günahı olan hiçbir mahluk mevcut değildir. Her şeyi şerre dönüktür. Dostu yoktur. Hiç kimseye dost değildir.
onunla müşterek çalışanlar, büyücüler, güdem yapanlar da ondan korunmanın özel şartlarıyla bu pislikleri yaparlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iblis, şeytan, kainattaki en büyük düşmanınız. Sizi yerden yere vurmak için her an fırsat kollayan, her fırsatı negatif olarak değerlendiren, sizin için negatif olarak değerlendiren, her fırsatta sizi bir kere daha günah işletmeye sevk eden, sevk etmeye çalışan bir azılı mahluk. Öyleyse her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum ki şeytan bir kılavuzdur. Kötülüğün kılavuzu olduğu gibi aynı zamanda iyiliğin kılavuzu. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Eğer tanıyabilirseniz onu, o zaman işiniz çok kolaylaşır. Nasıl kolaylaşır? Ne söylüyorsa onun tersini yapacaksınız. Bitti. İblis size hep yapılmaması lazım gelenleri teklif edecektir. Bu onun tabiatının gereğidir. Başka türlüsünü yapamaz. İşte öyleyse buyurun size bedava bir kılavuz. Neyi söylüyorsa sadece aksini yapacaksınız. Aksi Allah'ın söyledikleridir. Allah neyi emretmiş? Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeyi. O teslim etmemeniz için her şeyi yapar. Allah derecat kazanmanızı istiyor, şeytan derecat kaybetmenizi istiyor. Öyleyse Allah neyi emretmişse şeytan onları size yasaklayacaktır. Size onları kerih gösterecektir, kötü gösterecektir, çirkin gösterecektir. Sizin nefsinizin afetlerini kullanarak onları Allah'ın emirlerini yapmamanızı temin etmeye çalışacaktır. Ne zaman içinizden gelen bir ses size namazı daha sonra kılabileceğinizi, kılmamanızı, şu anda yataktan kalkmamanızı, kalkarsanız hasta olabileceğinizi, buna benzer masallarla anlatarak size sabah namazını kıldırmamaya çalışıyorsa içinizden bir ses, işte o şeytanın ta kendisidir. Bütün gücüyle vazgeçmez, bütün gücüyle o sabah namazına kalkmamanız için gayretin içindedir. Ne yapmanız lazım? Onun söylediğinin tersini. Ha diyeceksiniz, bu iblis, bu köftehor benim namaza kalkmama mani oluyor ha. Sen şimdi görürsün deyip acele yataktan fırlayacaksınız. Atacaksınız kendinizi yataktan. Yataktan attınız mı aşağıda uyuyamazsınız. Birinci merhale yataktan kendinizi atmanız. İkinci merhale çeşmeye ulaşıp soğuk suyla yüzünüzü, ellerinizi yıkamanız, abdestinizin ayaklarınız hariç olan kesiminde soğuk su kullanmanız. Hemen kendinize gelirsiniz. Allah'a çok şükredersiniz. O soğuk su orada mevcut olduğu için. Ayaklarınızı vücudunuzun hastalık durumuna göre soğuk olmayan bir suyla da yıkamanız uygun olur. Eğer sağlıklıysanız ayaklarınızın da soğuk suyla yıkanmasında bir engel yoksa, hatta size daha da zindelik veriyorsa onu da öyle yapabilirsiniz. Ne yaptınız? Yendiniz onu. İblis yenilmeyi hiç sevmez. Sizden intikam almaya çalışır. Hayatı boyunca bir mahluk düşünün ki sonsuz hayatını herkesle teker teker uğraşarak, herkesi sonsuz mutlu etmek için, mutsuz etmek için affedersiniz, çevresindeki bütün takımını insanların üzerine saldırtan, onların mutsuz olması için
elinden geleni ardına koymayan, her kötülüğü işlemeye hazır bir korkunç mahluk. Onu tanıyacaksınız. Tanıdığınız zaman işiniz kolaylaşacak. Ne söylerse onun tersini yapacaksınız. Sevgili kardeşlerim, peki bu mutsuzluk kumkuması olan bu iblis tesirsiz kalabilir mi? Gayet tabii. Ne demiştik? Allah'ın kanunu şöyle. Şeytan sadece sizin nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuzun hasletlerine hiçbir tesiri söz konusu değildir. Ne demek istiyoruz yani? Yani nefsinizin afetlerini azalttıkça şeytanın üzerinizdeki tesiri sadece o dizayn içerisinde. Sadece daha azalan, daha azalan afetlere tesir edebilir. Bir gün daimi zikre ulaşıp da bütün afetlerinizi yok ederseniz, şeytanı kapı dışarı ettiniz demektir. Şeytanı size hiçbir şey yapamaz, bir zavallı, aciz mahluk haline getirdiniz demektir. Sevgili kardeşlerim, bir gün bunu başaracaksınız. İblisin ne büyüsünün, ne hüddamının, ne düşünce platformundaki her türlü palavrasının size hiçbir tesiri olmadığı bir ortama ulaşacaksınız daimi zikre ulaştığınızda. Göreceksiniz ki yenilmez bir mahluk değil. Onu yenmenin huzurunu yaşayacaksınız. Bunun adı mutluluktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, en büyük düşmanınız yenilmez bir mağlup değildir. Dünya üzerinde de size düşman olanlar olabilir. Siz nefsinizdeki afetleri yok ettikçe, onlara başlangıçta siz de düşmanken, nefsinizin afetleri varken size birisi düşmanlık yaptığı zaman tutamazsınız kendinizi. Siz de ona düşmanca davranırsınız. İşte tasavvufa yeni giren kardeşlerimizin başlangıçta aralarındaki anlaşmazlıkların yegane sebebi bu. Henüz başka bir dünyadan tasavvuf alemine adım atmaları, Allah'ın dünyasına adım atmaları onları bir anda değiştiremez ki. Nefslerin afetleriyle aramıza katılıyorlar. Elbette yanlış davranışlarda bulunacaklar. Bundan daha tabii ne olabilir? O zaman adım adım tasavvufun bütün noktalarını paylaşan sizler, o aramıza yeni katılan kardeşlerimize tasavvufi o güzel davranışlarla hitap edeceksiniz, davranacaksınız ki onlar aynı şeylere ibretle baksınlar da kendilerini ona göre düzene soksunlar. Siz Allah'ın bahtlı kullarısınız sevgili öğrencilerim, izleyicilerim, dinleyicilerim, yoldaşlarım, gönül yoldaşlarım. Allah'a doğru bir yolun üzerindeyiz. Biz Allah'a çağırıyoruz. Sizlerin de çoğunuz Allah'a gidiyorsunuz. Ötekiler neden gitmiyorlar? Çünkü ulaşmışlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a çağırmak tasavvufun alameti farikasıdır. Bütün standartlardan tasavvufu ayıran Allah'a çağırmaktır. Tasavvufu ayıran demekle dini ayıran demek istiyoruz. Allah'ın kainattaki tek dini olan Hanif dinini, yani Arapça adıyla
İslam dinini kastediyoruz. Din bunu içerir. Dinin evveli, bugünü ve yarını sadece mutluluk adı verilen bir kavramı ihata eder. Yola mutsuzlukla başlarsınız. Evvela şunu söyleyeyim ki, dünya üzerinde ümitsiz vaka yoktur. Kainatın en mutsuz insanı da mutlu olmak standartlarının sahibidir. Çünkü o da hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Sadece nereye gideceğini, ne yapacağını bilmemenin aczi içindedir. Yoksa dizayn açık ve kesindir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi böyle bir muhtevada mutsuzluğunuzun sebeplerine birer birer bakacaksınız. Acaba nedir sebepler? Şeytanın en fazla kullandığı tuzak başkalarını vasıta kılmaktır. Nefsinizde afetler olduğu için bir başkasının size kötü davranması, sizi aşağılaması, size hakaret etmesi, en azından davranışlarıyla sizden üstün olduğunu size ispat etmeye çalışması sizin onurunuza dokunur. Bu da eşyanın tabiatına son derece normaldir. İblis o kişiyi sizden üstün olduğu zehabını size vermeye çalıştırdığını biliyor musunuz? O kişinin içinden gelen bu davranış biçiminin arkasında, sahne arkasında suflör var, fısıldayıcı iblis. O kişiye öyle davrandırıyor. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda düşmanınızın o kişi olmadığını, arkasında şeytanın bulunduğunu hiç unutmayın. Eğer onun da sizin de şeytandan gelen telkinlere açık olduğunuzu, nefsinizin afetlerini her zaman iblisin kullanabileceğini unutmayın. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Ulaştığımız yerde insanların başlangıç noktasında hep şeytanın elinde bir oyuncak olduğunu göreceksiniz. O birbiriyle düşman olan insanların hepsinin arkasında iblis var. İki tarafın da arkasında iblis var. Hani çocuklar karıncalarla oyun oynarlar. Karıncaların birini ötekine ısırtırlar. Ve zavallı karınca başka bir karınca tarafından ısırıldığını görünce ona düşman olur. O da onu ısırmaya çalışır. Böylece karıncalar arasında, İki karınca arasında bir güreş başlatırsınız. İşte bunu yaptığınız zaman aslında iki karınca birbirine düşman değildir. Ama birisini ötekine ısırttırmak suretiyle çocuklar onları birbirine düşman ederler. Ve böylece bir dış tesirle İki tane karınca vardır. Birisi ısırılan karıncadır. Niçin ısırıldığını anlayamamıştır. Çünkü öbür karıncaya hiçbir şey yapmamıştır. Bir de ısıran karınca vardır. O da niçin ısırdığını fark etmemiştir.
kendisini tutan eli ısırmaya çalışırken bir başka karıncayı ısırmıştır. Ve yaptığı yanlışlığın farkına vardığı zaman iş işten geçmiştir. Öbür karınca, o da onu ısırmak için elinden gelen gayreti sarf edecektir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi düşünün, bu karıncalar kadar saf mısınız? Bu karıncalar farkında değiller bir başka kuvvet tarafından başka bir karıncayı ısırdıklarının farkında değiller. Kendini tutan ele olan öfkesi sebebiyle ağzını açmış karınca ısıracak. Tam o sırada başka bir karıncayı onun ağzının üzerine getiriyorsunuz ve karınca ısırıyor. Öteki karınca da fena halde içerliyor bu işe. Çünkü hiç hak etmediği halde bir başka karınca tarafından ısırılmış. Ve derhal birbirine düşman iki karınca güreş etmeye başlıyorlar. İşte iblis iki tarafa da tesir etmek suretiyle insanlar arasındaki kini, düşmanlığı, kıskançlığı, nefreti, öfkeyi devamlı olarak ayakta tutmaya çalışır. Bununla kendisini sonsuza kadar, kıyamete kadar meşgul edecektir. Ve kıyamet günü kainatın en çok cezalanacak olan bu mahluku cehenneme girecektir. Ama milyarlarca insanı da peşinden cehenneme sürükleyerek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sizler Allah'ın bahtlı kullarısınız. Neden? Çünkü bu ilmi almak imkanının sahibisiniz. Ve kendinizi nasıl müdafaa edeceğinizi öğreniyorsunuz. Öyleyse ne zaman birisi size üstünlük taslarsa, sizden üstün olduğunu size empoze etmek isterse, böyle yaparak sizi küçültmek isterse, ezmek isterse, bileceksiniz ki bunu ona yaptıran o değil, kendi düşüncesi değil. Ona bunu azmettiren iblis. Böyle yaptırarak sizi ne kadar üzebilirse o kadar mutluluk duyar. Şimdi siz kendinizi taraflardan önce birinci tarafın yerine koyun. İçinizdeki bir his karşınızdaki kişiden daha üstün olduğunuzu ona empoze etmek, ona kabul ettirmek üzere sizin harekete geçmenizi istiyor. Fırsatı da yakalamışsınız. Falanca konuyu o bilmiyor ama siz biliyorsunuz. İblis ne yapacak burada? Büyüklük taslattıracak size. Ondan büyük olduğunuzu, ondan üstün olduğunuzu ona ispat ettirecek. Size iblis bunu kabul ettirmeye çalıştığı zaman kendinize gelin. Silkinin ve kendinize gelin. Ve ona oyuncak olmayın. Onunla yapacağınız savaşta her zaman kazanabilirsiniz. Niçin her zaman kazanabilirsiniz diyorum? Çünkü Allah sizinle beraber. Allah Teala diyor ki eğer inanıyorsanız bana güvenin diyor. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Bütün dünya düşmanınız olsa siz yenersiniz diyor. Daha doğrusu ben yenerim diyor onları. Öyleyse
Şeytan da netice itibariyle sadece bir mahluk. Üstelik yaptırımcı gücü yok. Sadece tesir edebilir yalanlarıyla. İşte yalanlarıyla size teklifte bulunabilir. O kadar. Tesir bir güçtür. O gücün sahibi değil. Teklifte bulunmak gücünün sahibi ama yalanlarıyla korkunç bir ikna etme kabiliyetiyle karşılaşacaksınız. Hangi konuda karşı çıkarsanız onun karşı fikriyle sizi ezmeye çalışacaktır. Kendi fikirlerine itaat eden bir şeytanın kulu olmanızı temine çalışacaktır. Ve bunu yaparken de size hep onu, o ana fikri verecektir. Sen ondan üstünsün. Üstünlüğünü ona ispat et. Senin karşısında küçülmelidir. Sen üstünsün. Üstünlüğün zevkini yaşa. İşte bunların sahibi iblistir. Ve onunla mücadele edeceksiniz. Üstün olmanızı kullanın. Ama diğer tarafı ezmek için değil. Onu da tasavvufun içerisinde mutlu insanlardan birisi kılmak için bildiklerinizi, üstün olduğunuz hususları yardım etmek üzere kullanın. İşte tuzağın can alıcı noktasına geldik. Yeni bir hileyle karşı karşıyasınız. Eğer birinci hedefini gerçekleştiremezse, yani siz direkt olarak karşı tarafa ondan üstün olduğunuz imajını vermek üzere bir salvayla, bir saldırı hüviyetinde ona üstünlüğünüzün ispatına girmezseniz, bu bilgilerle mücehhezseniz, o zaman iblis size başka bir şey yaptıracaktır. Tamam diyecektir. O zaman sen ona yardımcı ol üstünlüğünle. Ona söyle bak, sen burasını bilmiyorsun. Ben biliyorum. İşte gene başka bir açıdan sizi gene avladı. Gene başka birisinden üstün görünmenin başka bir şekline büründürdü sizi. Öyleyse şeytanla mücadelenin en tesirli silahı karşınızdakinden yana olmaktır. Kendinizden yana olmayacaksınız. Karşınızdakinin hataları olabilir. Elbette aramıza yeni gelen kardeşlerimiz bu devamlı birbirine düşman olan insanların içinden gelmiştir. Kendisine o kadar çok düşmanlık edilmiştir ki o da bilenmiştir bu istikamette. Ve kim kendisine saldırırsa o da saldırmak için hazırdır. Öyleyse nefsinizin ondan üstün olduğunuz zihabıyla sizi başkalarına üstünlük taslayarak onları üzen bir hüviyete sokmaması için elinizdeki sihirli formül başkalarından yana olmaktır. O zaman o kardeşinizin bilmediği şeyi ona üstünlük taslayarak bak sen bunu bilmiyorsun ama ben biliyorum havasında
söylememek söz konusu. Başlangıçta bunun için mücadele vermek mecburiyetindesiniz. Çünkü nefsinizdeki o kibir afeti şeytanın bu dediğine öylesine adapte olmuştur ki siz en halisane duygularla karşınızdakine üstünlük taslamadığınızdan ederek onun bilmediği şeyleri öğretmeye başladığınız zaman davranış biçimlerinizde farkına bile varmadığınız bir tarzda iblisin ayak izleri görünür. O sizin bu düşüncenizin arkasına saklanarak sizin dikkat etmenize rağmen yine de karşınızdakine sizi ona karşınızdakine sen bilmiyorsun, ben biliyorum diyen bir hüviyetin çizgilerini hissettirmeye çalışır. Onun için biliniz ki tasavvuf hayatı daimi zikre ulaşana kadar şeytanla devamlı mücadeleyi ifade eder. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman şeytanın size hiçbir tesiri kalmayacak. O zaman gerçek anlamda başkalarından yana olacaksınız. Ve bu size sadece zevk verecek. O zaman kibir adı verilen afetiniz, gurur adı verilen afetiniz mevcut olmadığı için bu istikamette bir görüntünün içine girmeyi zaten siz istemeyeceksiniz. Bütün davranış biçimlerinizden, bütün sözlerinizden karşıya ulaşan her izlenim, karşı tarafın izlenimi sizin ondan yana olduğunuzun bütün mesajlarını ona ulaştıracaktır. Onu mutlu ederek ulaştıracaktır. Tehlikeli olan bir kişiye yardım ettiğiniz zaman o yardımı minnetle karşılar. Ama bunu ona üstün olduğunuzu beyan etmek üzere yaparsanız öfkeyle karşılar. İkisi de yardımdır. Şeytanın hilesini anladınız mı burada? O, siz karşınızdakine yardım etseniz bile bunu ona üstün olduğunuzu, ondan üstün olduğunuzu ifade eden bir tarzda kibirinizi devreye sokarak size yaptırabilirse karşınızdaki size karşı sevgi duymayacaktır, nefret duyacaktır. Ama ona kendinize hiçbir yontma yapmadan Allah rızası için sadece yardım etmek için harekete girerseniz, harekete geçerseniz, davranışınızdan karşı taraf bunu çıkartabilirse o zaman size karşı sevgi duyacaktır. Yardıma ihtiyacı olan bir insan kendisine yardıma ihtiyacı olduğu için yardım edildiği noktada karşı tarafın bunu nefsani duygularda, duygulara dayalı olarak yapmadığını idrak ettiği noktada sevgi duyar. Nefsani duygularla kendisine bir yardım yapıldığını fark ederse bundan hüzün duyar, huzursuzluk duyar, sıkıntı duyar. Öyleyse dikkat edin sevgili kardeşlerim. Yardım
istemek durumunda yardıma ihtiyacı olanın kendiniz olduğunu düşünün. Bir başkasının size bu yardımı yaptığını düşünün. Bu yardımı yapan kişi sizde hangi duyguyu uyandırıyor? Davranış biçimi, ben üstünüm. Üstünlüğümün gereği olarak yardım ederim. Bu yardımı aldığın kişinin senden üstün olduğunu kafana yerleştirmelisin. Böyle bir görüntü veren birisi, tasavvufun dışında olan bir insandır. Allah insanlara yardımı emrediyor. Ama yardımı yaparken ona, onu sevdiğiniz için, ondan yana olduğunuz için ve sadece yardım etmek aşkıyla ona hiçbir karşılık beklemeden nefsinizin kibir afetiyle, gurur afetiyle değil, ondan bir menfaat bekleyerek değil, ruhunuzun bütün duygularıyla ona yaklaşacaksınız. Bu duyguların başında sevgi gelir. Sizden buram buram sevgi yayıldığını hissetmelidir etrafınızdaki insanlar, sevgili kardeşlerim. Buram buram sevgi. Eğer sevgi varsa, karşınızdaki sizin onun ihtiyaç duyduğu yardımı, Allah yolunda onun bir kardeşiniz olarak sevgiye layık olduğunu düşünerek ona verdiğiniz intibaını, izlenimini onda uyandırdığınız zaman siz Allah'ın emrini yerine getirdiniz demektir. Aksi takdirde tasavvufu ne siz yaşayabilirsiniz ne de etrafınızdaki insanlara yaşatabilirsiniz. Başkalarına kırılan, başkalarının davranışlarından alınan kardeşlerimize şunu söylemek istiyorum. Bu alındığınız, kırıldığınız noktada bilin ki size, o yanlış davranışı sergileyen kardeşimize şeytan bir anda nefsani açıdan yaklaşmıştır. Zaten söylediğimiz gibi iblis sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ne zaman siz ruhunuzun bir hasletiyle başkasına davranıyorsanız orada şeytan olamaz. Nefsinizin afetleri varsa şeytan vardır. Ve başkalarını kırdığınız, onları huzursuzluğa ulaştırdığınız her noktada mutlaka iblis vardır. Ona sakın yenilmeyin. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı Allah için harcayın. Allah yolunda harcayın. Başkalarını mutlu etmek için harcayın. O zaman mutluluğu yaşayan siz olacaksınız. Öyleyse bunun temelinde yatan şey kendinizden yana olmamak. Aslında nefsinizin afetlerine itaat etmediğiniz her noktada ruhunuzun bir hasletiyle hareket ediyorsunuz demektir. O zaman kendinizden yana olamazsınız. O zaman başkalarından yanasınız.
İşte bir insan bir başkasına bir iyilikte bulunurken, eğer bunu nefsinin afetleri sebebiyle yapıyorsa, arkasında ben ona bu yardımı yapayım da o bana karşı daha çok saygılı olsun, bana itibar etsin, beni saysın, yüceltsin, ondan üstün olduğumu kabul etsin. Böyle diyerek birine bir yardım yapıyorsanız bu bir yardım değildir. Bu bir başa kalkmadır. Burada siz yoksunuz, burada iblis var. Ne zaman ki sadece insanlara iyilik etmek için, onları mutlu etmek için yardım edersiniz, bilin ki bu sadece ruhunuzun bir hasletiyle ona yardım etmenizdir. Nefsinizin afetlerini tanıyorsunuz. Gurur afeti, kibir afeti, hırs, düşmanlık, nefret. Bunları kalbinizden söküp atacağınız silah zikirdir. Zikre çok değer verin. Zikirle bütün güzelliklere ulaşabileceğinizi bilmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyorsanız başkaları için yaşamaya başlayın. Hemen başlayın. Etrafınızdaki olayları, tasavvufun içinde olayları, tasavvufun içinde geçen olayları, kardeşleriniz arasındaki münasebetleri dikkatle izleyin. Hemen görürsünüz. Kim nefsiyle hareket ediyor, kim ruhuyla hareket ediyor. Ve siz daima ruhunuzun hasletleriyle hareket eden birisi olun. O zaman yanılmazsınız. O zaman sevinirsiniz. Sevgili kardeşlerim, her şeyden önemli olan şey tasavvufun içinde sevgidir. Sevgi hayatınızın güneşi olmak durumundadır. O güneşten alacağınız ışıkla yaşayacaksınız. Sevgi. Herkesi sevmeye çalışın. Etrafınızdaki insanların davranışlarına dikkatle bakın. Her seferinde kendinizi koyun onlardan birinin yerine. Yanlışı yaptığını gördüğünüz kişinin yerine kendinizi koyun ve demek ki burada bir yanlış var. Ben olsaydım böyle yapmazdım. Bu kardeşimiz de böyle yapmamalıydı diye düşünebildiğiniz her alanda meseleyi idrak ettiniz demektir. İşte kendinize başkalarının mutluluğunu hedef aldığınız zaman, o zaman sadece ruhunuzun hasletleri çalışır. Ve başkaları için yaşamanın o muhteşem hazzını yaşarsınız. Allah yolunda çalışıyorsunuz, gayretler ediyorsunuz. Ama bazılarınız bazılarınızı kırıyor. O zaman mücadeleniz nefsinizle olmalı, şeytanla olmalı ve başkalarına yardım için Allah-u Teala sizi Allah yolunda çalışacak bir ortama kavuşturduğunu düşünün. Hedefiniz Allah yolunda çalışmaksa, üretmekse, Allah yolunda birbirinize destek olmanız asıl olan bu değil midir? Unutmayın. Siz güzele doğru değiştikçe etrafınızdaki insanlar da sizin için değişmeye başlarlar. Bu Allah'ın kanunudur.
sizin değişikliğiniz kadar ne verirseniz karşı taraftan onu alırsınız. Bir tebessüme karşılık tebessüm, bir asık surata karşılık asık surat, bir kötü söze karşılık kötü söz. Karşı taraf dediğim bir kişi değil, birisine söylersiniz, bir başka kişiden onun cevabı size mutlaka geri döner. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse mutluluk adına söylediklerimize dikkat edin. Eğer siz başkaları için onların mutluluğu istikametinde yaşayan bir insansanız dikkat edin. Ruhunuzun hasletlerine paralel bir dizayn sergilemek mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hep güzelliği sergileyin. Ruhunuzun o apaçık güneşini sergileyin. Herkese en güzel davranışlarla davranın. Onlar yanlış davranmaya devam etsinler. Siz onları hiç düşünmeyin. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Ciao a te.
1: Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha yine birlikteyiz. Yani şeytanın ayağını bir defa daha kırdık. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki bu şeytan denilen mahluk insanların mutlu olmasına katiyen tahammül edemez. İstediği bir tek şey vardır. En büyük düşmanı olan insanların mutsuz olmaları. Her tarafta şeytanlar insanları mutsuz etmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Ve çoğu zaman da başarı kazanırlar. İnsanlar genellikle mutsuzdurlar. İşte iki nevi insan söz konusu. Bir, mutlular. İki, mutsuzlar. Neden mutlu? Mutlu olanlar neden mutlu? Onlar Allah'ın yolunu seçenler. Mutsuz olanlar neden mutsuz? Onlar da Allah'ın yolunu seçmeyenler. Allah'ın yolunu seçmemek demek, şeytanın yolunu seçmek demek, mutsuzluğun yolunu seçmek demek. Ve şeytan insanları mutsuz etmek için her şeyi yapar. Herkesin etrafında mutlaka şeytanlar vardır. Devamlı olarak insanı mutsuzluğa sevk edecek olan hedeflere yöneltmek isterler.

Diyelim ki ona, ey şeytan, senin bütün numaralarını biliyoruz. Bir tek gayem var, bizi mutsuz etmek, huzursuz etmek. Ama biz artık senin bu numaralarını yutmuyoruz arkadaş. Sen bizi mutsuz etmeye ne kadar çalışırsan çalış, biz mutsuz olmuyoruz artık. Nasıl yapabiliriz sevgili kardeşlerim bunu? Sadece iki tane alternatif var. Bir, Allah'ın tarafında olmak. İki, şeytanın tarafında olmak. Bizler Allah'ın tarafında olanlarız. Bunun manası Allah da bizim tarafımızda. Kim dost olarak Allah'ı seçerse Allah ona mutlaka yardım eder. Kim dost olarak şeytanı seçerse şeytan da ona yardım eder. Ama yardım ettiği her alanda şeytanın bir tek hedefi vardır. O kişiyi biraz daha, biraz daha, biraz daha mutsuz etmek. Allah Teala'nın da bir hedefi var. Her yardım ettiği kişiyi mutlu etmek, daha mutlu etmek, daha mutlu etmek. İşte bu kadarcık bir fark. Birisi Allah hepimizin mutlu olmasını ister. Bunun için bütün kanunlarını koymuştur. Önce Tevrat'a koymuş. Sonra İncil'e koymuş. En sonra da Kur'an-ı Kerim'e. Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman muhteşem bir tabloyla karşı karşıyayız. Çünkü Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de esasa baktığımız zaman aynı şeyi görüyoruz sevgili kardeşlerim. Yedi safa ve dört tane teslim. Hadi gelin safaları sayalım beraberce. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. Mürşide tabiiyet. 3. Ruhun Allah'a ulaşması ve teslim olması. 4. Fizik vücudun teslim olması. 5. Nefsin teslim olması. 6. Muhlis olmak. 7. İradeyi de Allah'a teslim edip teslimleri tamamlamak. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte dünyadaki en mutlu insanlar bu dört tane teslimi de gerçekleştirebilenler. Sevgili kardeşlerim, bu iblis bütün takımıyla, şeytanlarıyla ne yaparsa yapsın, eğer biz Allah'ın yolundaysak bizi rahatsız edemez. Allah'ın yolunda olan insanların Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki işlevleri mürşide tabiiyettir. Tabiiyet konunun temelini teşkil eder. Herkes kendi zamanındaki mürşide Allah'tan sorarak ulaşacak ve tabi olacaktır. Birçok mürşit var. Biliyorsunuz ki birçok tarikat söz konusu, hepsi de Allah'a ulaştırır. Öyleyse tarikat kelime anlamı yollar demek. Tarik yol, tarikat yollar. Çeşitli açıdan insanlar Allah'a ulaştıracak olan bir mürşide tabi olacaklardır. Bu hiç kimsenin elinde değildir ve olmamalıdır. Ben falanca mürşidi çok beğendim. Gidip ona teslim olacağım dememelisiniz.
Bizim kardeşlerimize söylemiyorum sadece.

Bütün dünyaya haykırıyorum bunu. Böyle dememelisiniz. Hacet namazını kılıp Allah'tan sormalısınız. Hacet namazı çok basit ve kolay bir namaz. Hacet namazından evvel mutlaka boy abdesti alınır. Hacet namazı gece şimdiki saatle gece birden sonra kılınan bir namazdır. Birinci özelliği. Normal saatte 12'den sonra, gecenin yarısından sonra, şu anda saatler bir saat ileri olduğu cihetle, gece saat birden sonra kılınan bir namazdır. Mutlaka gece saat birden sonra güneşin doğmasına kadar geçen devrede kılınması lazımdır. Hacet namazının ikinci özelliği, hacet namazı mutlaka boy abdestini gerektirir. Boy abdestini alarak kılınır. Boy abdestini alıp hemen hacet namazını kılmak söz konusu olmalıdır. Ve hacet namazını kılan kişi Allah'a, Ya Rabbi, ben mürşide ulaşmak istiyorum. Biliyorum ki pek çok mürşit var. Ama gene biliyorum ki sen herkese ayrı bir mürşit dahil edersin ve bunu sadece sen bilirsin. Ben de bilmek istiyorum ki acaba benim mürşidim kimdir? Ben onun için hacet namazını kıldım. Onun için huzuruna geldim. Onun için burada hacet namazını kılıyorum. Ey Yüce Allah'ım, bana kim beni sana ulaştıracaksa onu, mürşidimi gösterir misin Yüce Allah'ım? Ben ona tabi olmak istiyorum ki doğruyu yapmış olayım. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim Allah'a boy abdestini alıp böyle bir talepte bulunursa gece saat birden sonra sabah güneşin doğuşuna kadar olan devre içerisinde Allah Teala birinci de olmasa bile mutlaka ona birkaç defa kıldığında mürşidini gösterecektir. E ben kıldım, Allah Teala bana mürşidim göstermiyor. Böyle diyenlere deyin ki, sevgili kardeşim tekrar kıl. Ne kaybedersin ki? Allah Teala ola ki sana birinci de göstermez, ikinci de göstermez, üçüncü de göstermez. Allah bu. Dilediğini yapar. Ama sen ısrarlı olursan, bunu kendine hedef ittihaz edinirsen, Allah Teala mutlaka sana da senin mürşidini gösterecektir. Hem de unutmayın, ne kadar gecikirse Allah Teala'nın mürşidi göstermesi, o kadar üst seviye bir mürşide ulaşmak söz konusu olabilir. Genel çerçeve budur. İstisnalar olabilir. Sevgili kardeşlerim, Allah unutmayın. Siz Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, sizi mutlaka çok seviyor demektir. Allah kendisine ulaşmayı dileyenleri sever. Çünkü ister ki herkes kurtulsun. Ne olacakmış yani? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olurmuş yani? Sadece bir dilek. Herhalde bu dilek insanı cehennemden kurtarıp cennete götürmez. Öyle mi diyorsunuz? Ey Allah'ın dini konusunda bir şeyler edinmek, bilgi edinmek isteyenler, öyle mi diyorsunuz? Biliniz ki Allah Teala herkesi, insan olarak yarattığı herkesi cennetine mutlaka almayı diler. Bunun için yaratmıştır insanları. Ama insanlar serbest iradeyle yaratılırlar. Yani
cennete gireceklerini veya cehenneme gireceklerini oluşturan kararları kendileri kendi serbest iradeleriyle verirler. Allah Teala bu konuda bir tesir sahasını kabul etmiyor. Mutlaka kişinin kendi iradesiyle bu karara varması lazım. Onun dışındakiler kabul buyurulmaz. Kim kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'tan söylediğim standartlarda boy abdestini alarak gece saat 1'den sonra hacet namazını kılarsa, özellikle Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece kılarsa, Allah Teala mutlaka ona birincide olmasa bile ikincide veya üçüncide mürşidini gösterecektir. Göstermemesi mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Mutlaka gösterir. Neden gösterir? Çünkü Allah Teala herkesin kurtulmasını ister. Herkesin cennete girmesini ister. Ayrıca Allah'ın istediği şey bir insanın iyi insan, iyi kul olmasıdır. İyi olabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Çünkü bir insanın iyi insan olabilmesi nefsindeki %100 afetle dolu olan nefsindeki afetlerin azalması hatta yok olması gerekir. Ama kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren cehennemi aşmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi kalpten bir dilekte bunu dilemiş ve ölmüş olsa onun gideceği yer birinci kat cennettir sevgili kardeşlerim. Bu insan ölmedi, yaşıyor. Yaşıyorsa mutlaka mürşidine ulaşma arzusunu çok derin bir duygu ile yaşayacaktır. Allah Teala onda mürşide ulaşma duygusunu üst seviye bir muhtevaya ulaştıracaktır. Ve kişi mutlaka hacet namazını kılmak ihtiyacını duyacaktır. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi hacet namazını kılarsa, Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olarak hacet namazını kıldığı için, Allah'ın emrettiği hedefe yönelik bir talepte bulunduğu için, Allah Teala onun talebini mutlaka kabul edecek ve ona mürşidini eninde sonunda gösterecektir. İşte Allah'tan mürşidini soran ve gören kişi bu mürşid için hayır canım o olamaz. Mutlaka benim mürşidim başka birisidir diye bir şeyler söylerse bunun Allah katında hiçbir hükmü yoktur. Çünkü bu kişi başka bir mürşidi görmek için ikinci defa namaz kılacaktır. Hacet namazı aynı mürşid gösterilecektir. Üçüncü defa, onuncu defa, yüzüncü defa kılsa hiç netice değişmez. Allah'ın katında herkesin mürşidi ezelde tayin edilir. Sevgili kardeşlerim, insan hiç böyle bir konuya girmemiş, mürşit talep etmemiş ve de ölmüş. Tamam. Allah'a ulaşmayı dilememiş ve de ölmüş. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin sözüme, bu kişi cehennemden kurtulamaz. Bir dilek, ey yüce Allah'ım ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır dese bir kişi, kalpten bir dilekle bunu söylese ve ölse. Sevgili kardeşlerim, bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Dilediğimiz an cehennemden kendimizi kurtarırız. Yedi kat cennetin birincisi Allah'a ulaşmayı dileyenlerin
Ama daha mürşidine ulaşmadan evvel ölenlerin cennetidir. Sonra kişi bir mürşit sevgisini öyle bir hüviyette hissedecektir, yaşayacaktır ki bu dayanılmaz bir his olacaktır. Mutlaka hacet namazını kılacak ve Allah'tan mürşidini soracaktır. Büyük bir iştiyakla, istekle. İşte bu ikinci safa kişinin hacet namazını kılması. Allah Teala bu kişiye mutlaka mürşidini gösterir. Ve kişi o mürşide ulaştığı zaman iç dünyası ona evet, senin mürşidin bu diye işaretlerini verecektir. Kişinin tabiyetini gerçekleştirmesi noktasından sonra ölmesi söz konusu olsa bu kişi birinci kat cennete girmez, ikinci kat cennete girer. Çünkü mürşidini talep etmiştir, mürşidine Allah-u Teala göstermiştir, o kişi mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmiştir. Yaşasaydı ne olacaktı? Yaşasaydı tabiyet sırasında vücudundan ayrılan ve Allah'a doğru yola çıkanların silsilesine, kafilesine katılan bu kişinin ruhu, o kişi hayatta ise mutlaka o kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. Bu 7-8 aylık bir devredir sevgili kardeşlerim. 7 kat için birer ay desek, 7 aylık bir devrenin sonunda bu olay tahakkuk eder. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmamıştır. O kişi sadece ruhunu Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ulaştırmayı dilemiştir. Bunun ruhunu kendisine ulaştıran bizatihi Allah'tır. Allah mı herkesi kurtarmak ister? Allah mı insan olarak yarattığı herkesin cennete girmesini ister? Ama Allah-u Teala'nın kanunları var. O kişi Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemediği takdirde Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmaz ve selam. Öyleyse sevgili kardeşlerim, top bizde. Biz dilemek mecburiyetinde olanlarız. Biz talep sahibi olmak mecburiyetinde olanlarız. İlk talebimiz ruhumuzu Allah'a teslim etmek. Bunun için ruhumuzun mürşide tabiyetimizle vücudumuzdan ayrılması lazım. Ondan sonra emmare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde aklanması lazım. Bu kademelerden her birinde emarede ilk %7 nur kişinin kalbinde birikir, nefse emarede. İkinci defa %7'lik nurun birikmesi o kişinin ruhunun birinci kattan ikinci kata çıkması demektir. Bu nefsi levvamedir. Üçüncüsü nefsi mülkimedir. Dördüncüsü nefsi mutmainnedir. Beşincisi nefsi radiye. Altıncısı nefsi mardiye. Yedincisi de nefsi teskiyedir. Sevgili kardeşlerim, gördünüz mü, kitap okur gibi okuyoruz sizlere. Ama her birinin
ayrı bir manası var. Nefse emmare, nefsinin emrinde olan, nefsinin afetlerinin emrinde olan bir kişiyi ifade eder. Bu, o kişinin ruhunun birinci gök katına kadar çıkmasına müsaade edebilir ancak. Nefsi levame, kişinin nefsini levmettiği, kınadığı, suçladığı, ey nefsim ben seni artık tanıyorum, senin şu afetlerin yüzünden ben ruhumu Allah-u Teala'ya ulaştıramıyorum. Öyleyse bana mürşidimin öğrettiği şey, nefs tezkiyesi yapmanın yolu zikir. Öyleyse ben zikre başladım. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle zikrediyorum. Ya da diye sessiz zikrediyorum. Ya da dilimi de kımıldatmıyorum. Dilimi de kımıldatmıyorum ama içimdeki sesle, iç sesimle Allah kelimesini tekrar ediyorum. İster birincisini yapın, ister ikincisini yapın, ister üçüncüsünü yapın. Üçü de aynı kapıyı açar. Bu zikir Allah'ın kapısının açılmasının altın anahtarıdır. Altın kapının altın anahtarı zikirdir. Sevgili kardeşlerim, bir bilseniz Allah-u Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini, keyfinizden uçardınız. Ha, bana mı soruyorsunuz sen biliyor musun diye? Üf, hem de nasıl biliyorum. Sevgili kardeşlerim, eğer siz de 30 seneden daha fazla bir süre Allah ile beraber olsaydınız, siz de benim gibi olurdunuz. Evvela ben Allah'tan hoşlandım. Sonra Allah'ı sevdim. Sonra Allah'a aşık oldum. Ama önemli olan ondan sonraki safha. Allah'a hayran oldum sevgili kardeşlerim. Hayran olmak ölçü tanımaz. İşte sevmenin son standardı, Allah'ı sevmenin son standardı Allah'a hayran olmaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah yaratandır. Hepimiz sadece birer yaratıkız. O kadar. Allah-u Teala lütfu kereminden bizleri yaratmış. Bir anne bir babadan dünyaya gelmişiz. Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Neden mi? Etrafınıza bir bakın. Neler var canlılardan? Kuşlar var, balıklar var, deniz mahlukları var, hayvanlar var, daha ötesi şeytanlar var, ama insanlar da var. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Sadece biz insanlara Allah-u Teala ruhundan üfürdüğünü söylüyor. Ve nefaha fihi ruhihi diyor. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor. Allah-u Teala insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Üfürür üfürmez ruh fizik vücudunu şeklini aynen alır. Sevgili kardeşlerim, ruhunuzu görseniz kesin olarak bilirsiniz ki o sizsiniz. Nefsinizi görseniz gene aynı şekildedir. O sizsiniz. İşte
Bunca insan ölmüşler. Ama onlar yaşıyorlar. Fizik vücutları ölmüş ama nefsleri yaşıyor. Berzah aleminde sevdiklerinin yanında. Sevgili kardeşlerim, berzah hayatını bir görseniz ne kadar mutlu olurdunuz biliyor musunuz? Neden mutlu olurdunuz onu biliyor musunuz? Çünkü ölmüş olarak bu dünyadan ayrılmış olanların orada hayatta olduklarını, birbiriyle eski beraberliklerini devam ettirdiğini görecektiniz. Diyelim A ailesindesiniz. Babanız ölmüş, anneniz ölmüş, ablanız ölmüş, kardeşiniz ölmüş. Geriye kalan siz ile birlikte başka kardeşleriniz varsa onlar. Aa, bir de bakıyorsunuz hepsi yaşıyor. Onlar hayattayken nasıl bir hayatı yaşıyorsanız aynı hayat orada berzah aleminde de yaşanıyor. Sevgili kardeşlerim, o zaman çok mutlu oluyorsunuz. Allah Teala herkesin sadece mutlu olmasını ister. İstediği şey bu kadar basit ve bu kadar kolay. Sevgili kardeşlerim, şu dünyanın gamı çoktur, kederi çoktur, sıkıntısı çoktur. Hadi unutun onları. Unutun. Sevdiklerinizle beraber olun. Göreceksiniz ki çok büyük bir mutluluğu yaşayacaksınız. Hacet namazını kılın. O gece onlarla, rahmetli olanlarla birlikte olmayı dileyin. Bir gün bu hedefinize ulaşacaksınız. Ve dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Çünkü göreceksiniz ki ölmüş dediğiniz, artık bir daha görmeyi ümit etmediğiniz o insanlarla iç içe, gönül gönüle eski günleri yaşıyorsunuz. Onlar fizik vücut olarak öldüler. Fizik vücutlar da mezara girdi. Ama ya nefs? Ruh da Allah'a döndü, tamam. Ama nefsler yaşamakta devam ediyorlar. Bütün insanların nefsleri şu anda berzah aleminde daha evvel ölenlerle birlikteler ve aynı hayatta yaşamakta devam ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, görüp o hayata tekrar dönerseniz göreceksiniz ki eski günleri tekrar yaşıyorsunuz. Aynı hayat. Sizden öğrenmiş olan, diyelim annesi ölmüşler, babası ölmüşler için, anneniz, babanız, ablası, abisi ölmüş olanlar için, ablaları, abileri, kardeşleri ölmüş olanların için, kardeşleri. Onlar yaşıyorlar. Hem de hepsi beraber. Üstelik de çok mutlular. Aynı bu alem gibi sevgili kardeşlerim, kapıyı açmadan içeri giremezsiniz. Normal standartlarda nefsiniz o alemin varlığı olduğu için kapıyı açmadan odaya giremezsiniz. Ama eğer o nefsinizle bu yaşamakta olduğumuz bu dünyaya gelmiş olsanız bir de bakacaksınız ki bütün kapılar sizin için kapı değil, sadece İçinden rahatla geçebildiğiniz, rahatlıkla geçebildiğiniz birer sadece görüntüyü engelleyebilen, yani bir kapının bir odanın içindeyken o odanın kapısı kapalıysa kapının dışında olanları o odada olanlar göremezler. Bu dünyada yaşasa da nefs olsa da göremez. Ama bu dünyada olanlar o kapıyı açmadan kapıdan dışarı çıkamaz. Halbuki nefsler o kapıyı açmadan, eğer zahiri alemde bu alemde yaşıyorlarsa kapıyı açmadan kapının içinden geçerek dışarı çıkabilirler veya dışarıdan içeri girebilirler.
Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Bir gün herkes ölecek. Hepimiz öleceğiz. Ama o ölene kadar geçirdiğimiz devreyi mutlu olarak da geçirebiliriz. Eğer Allah'ın yolunda olursak, o zaman mutlu olarak geçirebiliriz. Eğer böyle bir şeye teşebbüs etmemişsek, Allah'ın yolunda olmamışsak, ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilememişsek, sevgili kardeşlerim, dinle bağlı bir insan düşünün. Bu insan İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor. Kelime-i şehadet de getiriyor. Ve diyor, tamam İslam'ın 5 tane şartı vardır. Ben evvelallah 5'ini de gerçekleştiriyorum. Evet, bir süre cehenneme girip hafif tertip Allah Teala beni de yakacak tabii. Ama ondan sonra mutlaka cehennemden çıkıp Allah'ın cennetine gireceğim. Hayır kardeşim, yağma yok. Cehenneme giren ebediyen cehennemde kalır. Cennete giren de ebediyen cennette. Öyle cehenneme girip bir süre cehennemde kalıp hop oradan çıkıp cennete girmek. Hayır, onlar palavracıların masalları. İnsanlar sevgili kardeşlerim ne kadar yanlış şeylere inandırılmışlar. İslam'ın 5 tane şartı varmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek. Kelime-i şehadet getirmek. Hani Allah'a ulaşmayı dilemek? Hani teslimler? Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi hem farz hem de bütün sahabenin bunları gerçekleştirdiğini biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Allah-u Teala hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. Mutluluksa Allah'ın yolunun dışında yaşanamaz. Bir insan bilse ki sadece bir tek dilekle, Ya Rabbi ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştırıver. Bir kişinin böyle bir talebi, eğer kalpten bir talepse Allah-u Teala tarafından kabul edilmemezlik durumuna giremez. Allah herkesi sever. Günahları affetmeye de her zaman hazırdır. Yeter ki insanlar Allah'a ulaşmayı dilesinler. Dilerlerse Allah-u Teala mutlaka o kişiyi evvela sevecektir. Ona bütün Allah'ın ibadetlerinin sevgisini verecektir. Kişi zevkle namaz kılacaktır. Oruç tuttuğu zaman açlık hissetmeyecektir. Zikir yapmak onun için bir zevk haline gelecektir. Bütün ibadetler öyle bir seyir takip edecektir. Sevgili kardeşlerim, işte insanların Allah tarafında olması onların sevgi hanesinin üstünlüğünü gösterir. Şeytan tarafında olması onların nefret çizgisinin üstünlüğünde olduğunu gösterir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hepine tavsiyemiz odur ki sevin. Ancak sevenler sevilir. Öyleyse mutluluk mu istiyorsunuz? O zaman sevgi dolu bir dünyada yaşamayı usul haline getirmelisiniz. Ki bu sevgiye ulaşmanın yolu ben Allah'ım çok sevmek istiyorum demekle varılacak bir yol değildir. Allah'a ulaşmayı dilemekle varılacak bir yoldur. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiyetle beraber o kişi zikretmeye başlarsa Allah'ın katından tabi olduğu için Allah'ın mürşidine o kişinin kalbine nurlar gelmeye başlar. Evvela %2 rahmet nuru gelir.
Ondan sonra %98'e kadar varan fazıllar gelir. E o kişinin nefsinin kalbi yüzde ne kadar nurla dolarsa o kişinin yüzde olan yüzde mutluluğu o kadardır. %15 nurla dolu olan kalbi bir kişi için mutluluk %15'tir. %100 nurla dolu olan bir kişi için mutluluk %100'dür. O kişi kimseye düşman olamaz. Ona düşman olanlar çok olabilir. O onun umurunda bile olmaz. Ama o kimseye düşman olamaz. Hiç kimse hakkında bedduada bulunamaz. İnsanlar ne yaparlarsa yapsınlar, zaten hesapları otomatik olarak amel defterine kaydediliyor. Yaptıkları kötü davranışların bedelini herkes ödemek mecburiyetinde sevgili kardeşlerim. Kurtuluş yok. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın yolunda Allah'a ulaşmayı dileyin. Tabiyet bunun ikinci aşamasıdır. Tabi oluş ruhun vücuttan ayrılmasını ifade eder. Ayrılan ruh mutlaka Allah'a ulaşacaktır. 7-8 aylık bir devre bu iş yeterlidir. Ve kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Allah ulaştırır. Ama kişi ulaştırmış gibi onu üçüncü safhanın mutluluğuna da ulaştırır Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dinlemek birinci safhadır. Mürşide tabiyet ikinci safhadır. Ruhun Allah'a Allah tarafından ulaştırılması üçüncü safhadır. Ama Allah sanki o kişi kendisi ruhunu Allah'a ulaştırmış gibi onu mükafatlandırır. Böyle bir insan %50 mutluluğun sahibidir. Ve daha sonra bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. %80'e yükselecektir mutluluğu. Daha sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. Mutluluğu %100 olacaktır. Sevgili kardeşlerim, daimi zikir sonsuz mutluluğa ulaştırır kişiyi. O kişi Allah için yaşamaya başlar. Allah için yaşayan herkes aslında başkaları için yaşayan insandır. Hepsi için aynı şey söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size de oyun olmaz. Bu doyumsuzluk bizim için her zaman duruma hakimdir. Ama zamanımız doldu. Sizleri çok sevdiğimizi, çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde inşallah birlikteyiz. Allah Teala'nın bize bunu nasip kılması sebebiyle ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili kardeşlerimiz bize soruyorlar. 12 tane tefsir metodu var. Siz bunlardan hangisinden tefsir öğrendiniz? Hangisiyle çalışıyorsunuz? Biz de onlara cevap veriyoruz hiçbiriyle. Biz Allah'la çalışıyoruz. Allah Teala bize neyi öğretirse biz sadece onu biliriz. Daha ötesi bizim bilgimizin içinde değildir. İnsanların asırlardan beri yapmış olduğu Kur'an tercümeleri de bizi çok alakadar etmiyor. Çünkü bütün kavramların yok edildiğini müşahede etmiş bulunuyoruz. İhtarları birazcık dikkate alanlar görürler ki Kur'an tefsirleri ya da mealleri diyelim bir kısmı da tefsir ettiğini söylüyor. Hakikatleri aksettirmekten uzak. Mü'min suresinin 8. ayet kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mü'min suresi 8. ayet kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena ve edhilhum cennati adnin illeti ve attekum ve attehum ve men salaha min abaihim ve ezvacihim ve zürriyatihim inneke entel azizül hakim. Rabbena, Rabbimiz ve edhilhum ve onları dahil et cenneti adnin, adn cennetleri. Elleti ki o vaattehum, sen onlara vaat ettin. Ve men ve o kimse salaha, salah makamına ulaştı. Min den abâihim, onların babaları ve ezvâcihim ve onların zevceleri, eşleri ve zürriyetihim ve onların zürriyetleri, nesilleri inneke muhakkak ki sen ente sen el azizü, aziz, yüce, üstün ve güçlü, el hakimü hakim, hüküm ve hikmet sahibi. Hakim, hüküm ve hikmet sahibi. Şöyle oluyor cümle. Rabbimiz onlara vaat ettiğin adn cennetlerine onları ve onların babalarından, zevcelerinden ve zürriyetlerinden salah makamına ulaşanları dahil et. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin, hüküm ve hikmet sahibisin. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki adn cennetine salah makamına ulaşan herkes alınmaz. Adn cennetine girebilenler üç grup oluşturur. Bir, iradelerini de Allah'a teslim ederek Allah-u Teala'nın irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle, emriyle, vazife vermesiyle ulaşanlar. İki, bütün kavimlerdeki Resuller, üç devrin imamları. Sadece bu üç grup adın cennetine girebilirler. Bu sebeple adın cenneti tekil değil, çoğul olarak kullanılır Kur'an-ı Kerim'de. Adın cennetleri denir. Diğer cennetler tekil olarak kullanılır. Naim cenneti gibi. Öyleyse
Burada adın cennetlerine girecek olanlar, nebiler, huzur namazının imamları aynı yere girerler. Veli Resul olup da huzur namazının imamına, imamlığına tayin edilenler de nebilerle aynı cennete girerler, aynı bölüme girerler. Huzur namazlarının imamlarına ait olan bir cennettir orası. Diğer cennet, bütün kavimlerdeki Resulleri muhtevasını alır. Bir diğer cennette, salah makamına ulaşan Resul ve Nebi olmayanları muhtevasına alır. Onun altındaki kademeler, adn-i cennetini hak edemezler. Ama Allah Teala diyor ki, onlara vaat ettiğin adn-i cennetlerine, yani peygamberlere, nebilere, resullere ve irade eden de Allah'a teslim edenlere vaat ettiğin adn-i cennetlerine onları, üç kademeyi ve onların babalarından, zevcelerinden, yani eşlerinden, babalarından, babalarından usul, babası, büyük babası, dedesi vesaire, zevcelerinden, eşlerinden ve zürriyetlerinden çocukları, onların çocukları, onların çocukları, salah makamına ulaşanları dahil et. Kim onlardan salah makamına ulaşmışsa, adın cennetine ehil olmadıkları halde, babaları, dedeleri, o sülaleden birisi adın cennetine gitmişse, eğer bu torunlardan da salah makamına ulaşanlar varsa, eşlerden de, kardeşlerden de, babalardan da, kim salah makamına ulaşmışsa, salah makamının birinci kademesinde bile olsa, beşinci, altıncı ve yedinci kademelerin cenneti olan adın cennetlerine onların dahil edilmesi söz konusu. Bu ayetle, Mü'min suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince. Ve kıyhimus seyyiat. 9. ayet, Bismillahirrahmanirrahim. Ve kıyhimus seyyiati. Ve men tekis seyyiati yevme izin fekat rahimteh rahimtehu ve zalike huvel fevzul azim ve kıyhim ve onları koru esseyyati kötülükler ve men ve kim teki sen korudun esseyyati kötülükler yevmeyizin izin günü ve öyleyse artık o zaman kat olmuştu. Rahimtehu sen ona rahmet ettin. Ve zalike ve işte bu ve o el fevzül azim. Fevzül azim büyük kurtuluş. Ve onları yani o adın cennetlerine girmeyi hak etmedikleri halde onların soyundan olup da usulünden, furuundan, kardeşlerinden olup da salaha ulaşanları kötülüklerden koru. Ve Allah Teala'ya yapılan bu müracaatta diyor ki ve sen kimi izin günü kötülüklerden korursan o zaman ona rahmet etmiş olursun ve işte o fevzül azimdir. En büyük kurtuluştur. İzin günü kötülüklerden korursan, yani bütün afetlerden koruyup da 19 mertebede müzeyyen kılarsan onları. O zaman ona rahmet etmiş olursun. Ve işte o fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur diyor. En büyük kurtuluş biliyorsunuz, irşat makamına tayin edilenlerin kurtuluşudur.
Feyzül Azim'in sahipleri adın cennetine gidecek olan 3 gruptur. İrşad makamına tayin edilenler, kayyum resulleri ve devrin imamları. Bütün nebiler devrin otomatik olarak imamıdırlar. Resullerden de nebilerin bulunmadığı zamanda nebi olmayan resullerden seçilen resuller huzur namazının imamlarına tayin edilirler. Ve Allah Teala diyor ve işte o fevzül azimdir. En büyük kurtuluştur.

biliyorsunuz ki Fevzül Azim, Eycül Azim, Fazlul Azim ve Hazül Azim olmak üzere dört tane azim standart geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bunların her biri salah makamının bu noktasını işaret eder. Yani salah makamının beşinci kademesini.

Allah Teala sahabe için onlar Hazrul Azim'in sahipleridir diyor. Onlar Fevzul Azim'in sahipleridir diyor. Onlar Ecrul Azim'in sahipleri diyor. Onlar Fazlul Azim'in de sahipleri. Öyleyse dört tane azim müessesesi, dördü de Salah makamının beşinci kademesine ait ve onun yukarısına ait. Ve 10. ayet-i kerime İnnellezîne keferû yuna devne le maktullahi ekberu

min maktikum enfusekum iz tut'avne ilel imani fe tekfurun tekfurune. İnne muhakkak mutlaka ellezine onlar keferu inkar ettiler. Yunadevne nida edilir, seslenilir. Le mutlaka muhakkak maktu Allahi, Allah'ın gadabı öfkesi ekberi daha büyük. Min maktikum sizin gadabınızdan. Enfisekum sizin nefsleriniz, birbiriniz. İz tudavine davet edildiğiniz zaman ila el imani imana fe böylece artık o zaman tekfirüne inkar ediyorsunuz. İnkar edenlere mutlaka nida edilir, seslenilir. Muhakkak ki Allah'ın gadabı sizin nefslerinize olan gadabınızdan daha büyüktür. İmana davet edildiğiniz zaman siz inkar ediyordunuz.

Birbirine gadaplanan insanlar şiddetli bir gadap müessesesinin sahibi olabilirler. Ama Allah'ın gadabı muhakkak ki onların gadaplarından üstündür. Allah her konunun en üst seviyesini temsil eder. Kim başka insanlara veya kendi nefsine zulmediyorsa, o zulmün gerektirdiği gadabın seviyesinden çok daha büyüğü, Allah tarafından ona orada cehennemde tatbik edilecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepsi de bir seviye gösterir. Kişilerin kaybettiği derecelere paralel bir cezalandırma işlemi muhakkak ki cehennemde tatbik edilir. Ve 11. ayet-i kerime Kalu Rabbena emette nesneteyni ve ahyeyte nesneteyni fa terefna bi zunubina fehel ila hurucin min sebi'in. Kalu dediler, Rabbena, Rabbimiz, emettena, bizi öldürdün, isneteyni iki kere, ve ahyetena, bizi dirilttin, isneteyni iki kere. Fa terefna, böylece itiraf ettik, bi zunubina, günahlarımızı, fe, böylece artık hel var mı, ila hurucun, çıkışa, çıkış için çıkmaya, minden, sebilin bir yol. Kafirler dediler ki, Rabbimiz bizi iki kere öldürdün, iki kere dirilttin. Böylece günahlarımızı itiraf ettik. Artık buradan çıkmaya bir yol var mı? Sevgili kardeşlerim, iki defa ölüm, iki defa dirilme. Herkes normal standartlarda eceli geldiği zaman ölür. Yani ölüm melekleri gelirler ve o kişiyi alırlar. O kişinin ruhunu kavzederler. Evvela mitokondriyaların elektrik üretimini durdururlar, kontağı kapatırlar yani. Elektrik enerjisi üretilmeyince beyinden başlayan bir ölüm bütün vücuda yayılır. Kişi ölür ve kişi ruhu ve nefsi bünyesinde tutamaz. Artık o vücut ruhun ve nefsin o vücudun içine girmesine müsait yapısını kaybetmiştir. Ruhu da nefsi de dışarı çıkarır bu yapı. Nefse ruh da vücudu terk ederler. Bu terkin sonunda ruh, Azrail Aleyhisselam veya onun yardımcıları olan ölüm melekleri tarafından 7 gök katının kapıları açılarak Allah'a kadar yolculuk yapar. Ve Sidret-i Münteha'dan sonra melekler yukarıya çıkamazlar. Ruh kendisi Allah'a ulaşır. Bu ölümden sonra ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ölüm olayıyla ruh vücuttan ayrılır. Bu birinci ölümdür. Dünya üzerindeki birinci ölüm. Sonra kıyamet gününe geliriz. Kıyamet günü yaşamakta olanlar
bütün alemlerde yaşamakta olanlar sonra birinci defa üfürüldüğünde ölürler. Evvelkiler, kıyametten evvel yaşayıp ölenler zaten ölmüştür. Kıyamet günü yaşayanlar da böylece ölür. Sonra birinci üfürüldüğünde zaman geriye doğru hareket eder ve zaman başa sıfır noktasına dönünceye kadar bütün yaşamakta olan, vaktiyle yaşamış olan insanlar zaman kendilerine ulaştığında tekrar hayata geri dönerler. Çünkü zaman geldiğinde onlar zaten hayattaydılar.

Ve zaman geriye akmaya başlayınca tekrar dirilirler. Ta başa kadar, Adem Aleyhisselam'a kadar herkes zaman geriye doğru giderken dirilir. Birinci ölüm ve birinci dirilme. Sonra sura ikinci defa üfürülür. Ve dirilmiş olan kişiler hepsi yeniden ölürler. Sonra mı? Nerede oluyor bu? Bu mahşer meydanında oluyor. Sonra sura üçüncü defa üfürülür ve hepsi aynı yaşta olmak üzere ve cennet ve cehennem hayatını yaşayacak olan enerji bedenlerle yeniden yaratılırlar. Cinler ve şeytanlar enerji bedenle yaratılmışlardır. Ama insan topraktan yaratılmıştır. Burada neyi görüyoruz? Buradaki muhtevada kişilerin ikinci defa diriltildiğini görüyoruz. İki defa öldüler, iki defa dirildiler. Ondan sonra ne olur? Ondan sonra indi ilahiye ulaşılır. Herkes amel defterini görür. Kazandığı derecelere göre kitapları sağlarından veya sollarından verilir. Sonra da herkes önce cehenneme gider, cennete girecekler. Oradan ayrılarak cennete ulaşırlar. Ve Mümin Suresinin 12. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikum bi ennehu iza du'i Allahu du'i Allahu vahdehu kefertum ve in yüşrek bihi tu'minu fel hukmu lillahil aliyyil kebir. Zalikum işte bu. Bi ennehu onun olması sebebiyle izaduiye Allah'a davet edildiği, çağrıldığı zaman vahdehu onun tek oluşu. Kefertum siz inkar ettiniz. Ve in ve eğer yüşrek şirk koşulur bihi ona tüminu inanıyorsunuz. Fe artık böylece el hükmü hüküm li Allah'ı Allah'a aittir. El aliyyi çok yüce, el kebiri çok büyük.

Allah Teala şöyle ifade etmiş oluyor. Bu sizin tek olan Allah'a çağrıldığınız zaman inkar etmeniz sebebiyledir. Ve ona Allah'a şirk koşulunca inanıyordunuz. Artık hüküm

Artık hüküm yüce ve büyük olan Allah'a aittir. Dayı Allah'ı, Allah'a çağrılmak. Tek olan ki o tektir. Tek olan Allah'a çağrılmak. Ayet-i kerime ruhun Allah'a ölmeden ulaştırılması konusunda ciddi bir boyutu

Değil mi? Tek olan Allah'a çağrılmak, Allah'a ruhen ulaşmaya çağrılmak, bu dünya hayatında ruhunu Allah'a münaki kılmaya çağrılmak. Ona şirk koşulunca inanıyordunuz.

Allah'a yedek ilahlar izafe etmek, müşrikler kimlerdir açısından meseleye baktığımız zaman başka bir boyut kazanıyor. Allah Teala Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde ve 32. ayet-i kerimesinde şirki anlatıyor. Diyor ki Allah'a yönelin ve ona karşı takva sahibi olun. Ve namaz kılın. Müşriklerden, böylece müşriklerden olmayın. O müşriklerden olmayın ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Hizipler oluşturmuşlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. İşte inananlar neye inanıyorlar? Allah'ın zatına ulaşılamayacağına inanıyorlar. Bu Allah'a şirk koşmaktır. Ona ulaşılmaz, ruh insana hayat verir diye düşünenler, şirkin ta içinde olanlardır. Hiçbir zaman da şirkten kurtulmaları mümkün değildir o inanç yapısında. Çünkü öyle olunca Allah'a hiçbir zaman ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Dilemezlerse şirkten kurtulmaları da, tek olan Allah'a çağrılmalarına rağmen hiçbir zaman kabul etmeyeceklerdir. Kabul etmeyince şirk koşmuş oluyorlar. Burada da Allah'tan başka putlara tapmak o tarzı bir şirk değil. Allah'a çağrılmaya karşı şirk. Yani Rum suresinin 31 ve 32. ayetleriyle bu ayet arasında bir illiyet rabıtası var. Ve 13. ayet-i kerime, Mü'min suresi 13. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Hüvellezî yurîkum âyâtihi ve yunezzilu lekum mines semâi rızka ve mâ yetezekkerû illâ men yunîm. Ve o, ellezî ki o, yurîkum size gösteriyor, âyâtihi onun ayetleri, yunezzilu ve indirir, lekum sizin için, minden es-semai, sema gökyüzü, rızkan rızık, ve ma yetezekkürü ve tezekkür etmez, illa ancak den başka, men kişi, yunibu yunedir, münib olur. O Allah'tır ki, ayetlerini size gösteriyor, ayetlerini size gösterir ve sizin için gökten rızık indirir. Bunu münip olandan, Allah'a yönelenden başkası tezekkür etmez. Yani edemez. Ne demek istiyor Allah Teala? Gökten indirdiği rızık nedir Allah Teala'nın? Nefsinizin rızkı. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat göğsünüze gelir. Göğsünden Allah'ın açtığı yoldan, ki sadece Allah'a yönelenlerde o yol açılır. Allah'ın açtığı yoldan rahmetle faz ve rahmetle salavat kişinin göğsünden kalbine ulaşmaya başlar. Ve nefsin kalbinde yerleşen fazıllar o kişiyi ehli tezekkür kılar. O kişinin ruhunu Allah'a
ulaştırır. O rızkı, nefs, fizik vücudun rızkını nefse infak ettiği için, nefs için bir gıda olur ve nefsin kalbi adım adım aklanır. İşte sadece Allah'a yönelenlerde bu gerçekleştiği için Allah Teala çok açık bir şekilde gökten rızık indirdiğini söylüyor Allah Teala'nın. Münip olandan başkası tezekkür edemez. Gerçekten sadece tezekkür edemez değil, aynı zamanda münip olandan başkası yaşayamaz da. Şimdi bakalım Bakara Suresi'nin 261. ayet-i kerimesine ne diyor Allah Teala? Diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'ın yolunda olursa, ruhu sırat-ı müstakim üzerinde olursa ve kim açık veya gizli olarak, açık ve gizli olarak veya kim infak ederse, Allah'ın kendisine verdiği rızıktan kim infak ederse, Allah onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat kadar ihsanda bulunur diyor. Bakara Suresi 261. ayet-i kerime. İşte rızık, kişi zikir yapıyor. Kimdir bu insan? Allah'a yönelmiş bir insan, Allah'a ulaşmayı dilemiş bir insan. Ne olmuş? 14. basamakta irşat makamına ulaşmış, tabiyetini gerçekleştirmiş, nefs tezkisi için tesbih sayısını almış, başlamış zikre. Yani virdini çekiyor her gece. Ve o virdi çektiği zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat fizik vücut için rızıktır. Çünkü bu hizmeti yapan, tesbihi çeken, fizik alemde tesbihi çeken fizik vücuttur. Öyleyse fizik vücudun rızkı gelmiştir. Ama bu rızk fizik vücuda ait değildir. Fizik vücuda için rızk olan bu nesne, fizik vücut tarafından nefse infak edilecektir. Göğsü yarılmıştır kişinin, oradan nefsin kalbine yol açılmıştır. Ve Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları oraya kadar gelip oradan içeri gireceklerdir. Ve nefsin kalbine ulaşacaklardır. Ve fazıllar orada iman kelimesinin etrafında yerleşecektir. Bu nefs tezkiyesidir. Ve bu nefs tezkiyesini yaşayanlar sadece Allah'a yönelenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. On dördüncü ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. فَتْعُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لَهُدِّينَ وَلَوْ كِر۪يهَ الْكَافِرُونَ فَتْعُ اللّٰهَ Fe, böylece artık udu Allah'a, Allah'a dua edin. Muhlisine has kılarak, özel olarak, lehu ona, eddine, din, velev ve şayet eğer, kerihe kerih oldu, istenmedi, el kafirin, kafirler, inkar edenler. Öyleyse, dini ona, Allah'a has kılarak, Allah'a dua edin, kafirler, kerih görse de.

Allah'a dua edin değil, davet edin. Kafirler kerih görse de. Öyleyse Allah'a davet etmek, yani tebliğ. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir diyerek Allah Teala'nın bütün vazifelerinin yaptığı tebliği yapmakla mükellefsiniz. Öyleyse dini ona has kılanlar kimlerdir? Dini Allah'a has kılanlar kimlerdir? Beyyine suresinin 5. ayet-i kerimesinde aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Ve ma umiru illa liyabudullâhe muhlisîne lehuddîne hünefâye. Ve ma umiru. Emredilmediler. İlla sadece le yabidullâhe, Allah'a abd olmak için, li yabidullâhe, Allah'a kul olmak için, lehuddîne, muhlisine, halis kılarak dini ona halis kılarak Allah'a davet edin. Kafirler kerih görse de orada da Allah Teala muhlisine lehuddine diyor, hünefaye, hanifler olarak. Sadece hanif dininin muhtevası içinde bu geçerlidir. Dini Allah'a halis kılmak demek, o kişinin nefsinin kalbinde halis olmanın yeşermesi, meyve vermesi demek. Ne zaman bir kişinin nefsinin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolar, işte o kalp halis olmuştur. Bütün karışıklardan, katışıklardan temizlenmiş, halis olmuştur. Hiçbir karışığı kalmamıştır. Hani yağları birbirine karıştırırlar, pamuk yağı katarlar ve bir yağ çıkar ortaya, başka bir yağ adına onu satarlar. Burada o yağ halis değildir. O yağda katışık vardır. Katkı maddesi vardır. İşte dini de Allah'a halis kılmak, nefsin kalbini ancak halis kıldığınız zaman gerçekleşir. O zaman dini Allah'a has kılmış olursunuz. Allah'a ait olan dinin bütün gereklerini yerine getirdiğiniz zaman, daimi zikrin sahibi olduğunuz zaman. 15. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Refi'ut derecati zül arşi yulkir ruha min emrihi ala men yeşâhi min ibadihi li yunzire yevmet talâk. Refi'ut derecati dereceleri yükselten zu el arşi, arşın sahibi, yulki ilka eder, ulaştırır, er ruha ruh, minden emrihi, onun emri. Alamen, kimseye yeşayı diler, diliyor. Dilediği. Minden ibadihi, onun kulları, liyunzire, uyarması için, haber vermesi için, yevmet telakı, mülaki olma günü.

Allah'a ilahi olma, ulaşma günü. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından dilediğinin üstüne, başının üstüne Allah'a milaki olma, ulaşma gününün geldiğini haber vermesi için emrinden bir ruh ilka eder.

derecede yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin, yani kim bu? Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın da kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin üzerine, yani başının üzerine Allah'a ulaşma gününün geldiğini, o kişinin ruhuna ihtar etmek için emrinden, yani Allah'ın emrini tebliğ edecek bir ruh ulaştırır.

Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَةً اِحْتُنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَابِرُوا وَكَانُوا بِاَيَاتِنَا يُوْكِنُونَ Onlardan imamlar kıldık. Emrimiz de hidayete erdirsinler diye. Ne diyor Allah Teala? Huzur namazının imamları kıldık onları diyor. Emrimiz de bizden aldıkları emirle insanları hidayete erdirsinler diye. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakın hasıl ettikleri için. Ne oluyor? Bu kişinin ruhu Allah'ın emrini tebliğ etmek. Bu kişinin ruhuna Allah'ın emrini tebliğ etmek için devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Kim bu kişi? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bütün vecibeleri yerine getirmiş. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah onu 12 tane ihsanla mürşidine ulaştırmış. Böyle bir kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Burada dereceleri arttıran Allah diyor Allah Teala. Yani 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başladığı noktayı ifade ediyor. O noktadaki bir olay. Ve arşın sahibi olan diyor, arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişiyle, yani devrin imamıyla alakalı olduğunu ifade ediyor. Ayet-i kerimenin ve emrinden bir ruh. Emrinden ruh sadece o ruh, devrin imamının ruhu. Dilediği kişinin üzerine diyor. Kullarımdan dilediği kişinin üzerine. Kim o? Başının üzerine o dilediği kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Allah da onu kendisine ulaştırmayı diliyor. Yevmit talak, Allah'a mülaki olma günü. Allah'a ulaşma günü. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in önemli ayetlerinden birisi. Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi. Ruhun vücuttan devrin imamının emri üzerine nasıl ayrıldığını anlatıyor ayet-i kerime. Ve 16. ayet-i kerime يَوْمَهُمْ بَارِزٌ لَا يَحْفَى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلّٰهِ الْوَاهِدِ الْقَحَّارِ يَوْمَ gün hum. Onlar barizun bariz olur ortaya çıkanlar لَا يَحْفَى gizli kalmaz عَلَى اللّٰهِ اللّٰهَ مِنْدَنْ hum. Onlar şeyhüm bir şey limen kim için kimin El-mülkü mülk, el-yevme bugün o gün, li-Allah'ı Allah için Allah'a ait, Allah'ın el-vahidi vahid tek olan, el-kahari kahar olan. Onların bariz olduğu, ortaya çıktığı gün, onlardan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. O gün mülk kimindir? Tek ve kahar olan Allah'ındır. Allah-u Teala kıyamet gününden bahsediyor. Kıyamet günü olacak olaylar dizisi. O gün onların hiçbir şeyi Allah'tan gizli kalmaz. Çünkü hayat filmlerinde Allah-u Teala onlara her şeyi anlatır. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Onların bariz olduğu, ortaya çıktığı gün ne gün? Kıyamet günü. Herkes neticede nefsleri de fizik vücutlarına iki defa ölmüş, iki defa dirilmiş olan fizik vücutlarına nefsleri de girince, nefsler birleştiği zaman ayet-i kerimesinin gireyince herkes indi ilahiye ulaşır. Orada herkesin hayat filmleri var. Üç boyutlu olan ve hologram usulü üç boyutlu olarak boşlukta oynayan hayat filmleri. Bir taraftan da o hayat filmlerine göre o hayat filmlerini oluşturacak olan düşünceleri var kişilerin.
İşte o düşünceleri de devreye sokmak söz konusu. Düşünceleri de o kişiye derecat verilmesinde en önemli faktör, düşünceler sebebiyle eldeki mizanın hiçbir hata yapması mümkün değildir. Düşünceler, mizanın en doğru hükmü vermesinin temelini teşkil eder. Hangi olayda, hangi oranda taammüt var, isteyerek, bilerek, kasıtla bir suç işlemek var, onu kişinin düşünceleri net olarak gösterir. Mizan da ona göre dizayn edilmiştir ki, suçun o taammüt miktarına göre derecesini veya bir güzel işlemin, derecat kazandırıcı bir işlemin hangi maksatla yapıldığını gene düşünce standartlarında belli eder kişi, kişinin düşünceleri ve mizan ona göre derecat kaydeder. Herkesin bariz olduğu gün, orada belirdiği gün, hayat filmlerini görmek üzere işte o Mahkeme-i Kübra'dır. Mahkeme-i Kübra'da hakim yoktur, savcı yoktur, davalı yoktur, davacı yoktur, avukat yoktur. İnsanoğlu kendisini yargılar. Kendi hayat filmiyle hiçbir zaman inkar edemeyeceği bir bütünü görür. Ve neticede emin olur ki kendisine hiçbir şekilde zulmedilmemiştir. Hak etmediği bir derecat eksiltmesi yapılmamıştır. Negatif dereceler hak ettiğinden daha fazla yazılmamıştır. Öyleyse o gün mülk kimindir? Allah'ındır. Kişilerin amel defteri sağlarından veya sollarından verilir. Oradan sonra gidilecek yer önce cehennemdir. Cennete gidecek olanlar için de cehennemden çıkıp, cehennemi gördükten sonra cehennemden çıkıp Allah'ın cennetine gitmektir. O gün mülk Allah'ındır. Tek ve kahhar olan Allah'ındır. Niçin kahhar olan? Çünkü insanları yaptıkları günahları sevaplarından fazla olduğu takdirde cehenneme gönderecek olan Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Ve Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyorum. Allah için olmanın birinci şartı sevmektir. Allah'ı sevenler, Allah'ın dostlarını da severler. Öyleyse sizler, sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarısınız ve biz sizleri çok ama çok seviyoruz.
1: İşte Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler onlarsınız. Allah'a koşanlar. Kalplerinizde umutla Allah'ın o büyük zevkini ta yüreğinizde hissederek, yaşayarak Allah'a koşanlarsınız. Ne mutlu sizlere, Allah'a koşanlara, iradelerini Allah yolunda sevk edenlere, Allah'a kavuşmak üzere harekete geçenlere.
0: Sevgi, insanlar arasında birlik ve beraberliğin temel bağıdır. Sevgi olursa birlik ve beraberlik vardır. O zaman hepimiz birbirimizi çok sevmeliyiz. Allah Teala bizleri çok seviyor sevgili kardeşlerim. Şu anda dünya üzerinde Allah'a en yakın topluluk hamdolsun ki o topluluk bizleriz. Onun bu devirdeki temsilcisi gene Allah Teala hamdolsun ki biziz.
2: Biz bu devirdeki hidayetin temsilcileriyle bir aradayız. Onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Hepiniz geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, güneşlerisiniz. Öğrendiklerinizi etrafınızdaki insanlara öğreteceksiniz. Yetmez. Yaşayacaksınız ve onları da yaşatacaksınız.
0: Siz hepiniz ruhlarını Allah'a ulaştıranlarsınız. Üçüncü kat cennetin hepiniz sahibisiniz. Onun için biz çok büyük bir huzur ve mutluluk içindeyiz sevgili kardeşlerimiz. Çünkü bu hedefe ulaşmanızda bizim de çorbada tuzumuz var. O tuza baktığım zaman hepinizin birbirinizi çok sevdiğinizi görüyorum. Bu beni aranızda en çok mutlu eden konu bu. Birbirinize olan derin sevginiz. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostları birbirlerini sevenlerdir. Sizler de birbirlerinizi hepiniz seviyorsunuz. Bu sevginin huzuru içinde, çadırı altındasınız. Ve Allah Teala size en az üçüncü kat cenneti garanti ediyor.
2: Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları. Sizler örnek olacaksınız. Sizler geleceğin örneklerisiniz.
0: Sizler Mihir Vakfı'nın mensupları, bu dünya için bir ışıksınız, nursunuz.
2: Sizlerle biz bir bütünüz. Bir misyon taşıyoruz. Bütün dünyaya, hayır, kainata. Mutlu olmanın yollarını öğretmek için.
0: İşte Allah'ın sevgisi, işte sizlere karşı bizim duyduğumuz sevgi, işte sizlerde resmi sevgisi. Bir sevgi yumağıyız sevgili kardeşlerim. Birbirini belki bu dünyada en çok seven insanlar bizleriz.
2: Sizler Allah'ın ahlakıyla ahlaklandınız. Herkese örnek olmanın sağlam vasıflarına sahipsiniz. O vasıfları kaybetmek sizin için söz konusu değildir. Güvenle Allah'a bağlı olun.
0: Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizden yana. Yani bizden yana. ben başka birisi değilim yani, içinizden biriyim yani, anladınız mı? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok sevdiğini söylüyor. Bunu sizlere ulaştırmak benim görevim. Öyleyse Allah tarafından sevilen bir topluma şu anda hitap ediyorum.
2: Öyleyse sizler ahlakın temsilcileri, Allah'ın dostları, sizlere sesleniyorum. Sizler geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız. Örnek bir toplumu yansıtacaksınız.
0: Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkiler sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu arıyoruz? Orada. Allah'ı sevdikçe mutluluğumuz artıyor. Allah da bizi daha çok seviyor. Biz onu daha çok sevince Allah-u Teala bizi daha çok seviyor. Ve Allah ile konuşacağınız bir güne inşallah ulaşmanızı diliyorum hepiniz için. Allah-u Teala'dan.
3: Ya Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve yeryüzünde yürüyen bir canlı yoktur ki onun rızkı Allah'ın üzerine Allah'a ait olmasın. Ve onun karar kıldığı, kaldığı yeri ve onun emanet geçici durduğu yeri bilir. Hepsi kitab-ı mübindedir. Hanginiz en güzel ameli yapacak diye sizi imtihan etmek için 6 günde, 6 yevmde semaları ve yeryüzünü yaratan O'dur. Ve O'nun arşı su üzerindeydi. Eğer sen muhakkak ki siz ölümden sonra beyaz edileceksiniz, diriltileceksiniz dersen, kafir olan, inkar eden, örten kimseler mutlaka şöyle derler: bu ancak apaçık bir sihirdir. Ve eğer bir ümmete azabı onlardan belli bir süre ertelesek, tehir etsek, mutlaka onu tutan, men eden nedir derler. Onlara azap geldiği gün onlardan uzaklaştırılacak değil. Öyle değil mi? Onunla alay etmiş oldukları şey onları kuşattı, ihata etti. Ve insana tarafımızdan bir rahmet tattırsak, sonra onu ondan çekip alsak, muhakkak ki o tamamen ümitsiz bir nankör, kafir olur. Ve eğer ona darlık isabet ettikten sonra ona nimet tattırırsak, mutlaka kötülükler benden gitti der. Muhakkak ki o şımarık bir övünendir, böbürlenendir. Sabredenler ve salih amel, nefsi tezkiye edici amel yapanlar hariç. İşte onlar için mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi ve büyük ecir, mükafat, bedel vardır. Artık belki de sen sana vahy yolmanın bir kısmını terk edeceksin. Onların ona bir hazine indirilseydi veya onunla beraber bir melek gelseydi olmaz mıydı demeleri üzerine ve senin göğsünün onunla daralması sebebiyle. Sen ancak bir nezirsin, uyarıcısın ve Allah her şeye vekildir. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. Öyleyse onun gibi uydurulmuş olan 10 sure getirin. Ve eğer siz doğru söyleyenlerseniz Allah'tan başka gücünüzün yettiği kişileri de çağırın de. O zaman eğer size icabet edemezlerse o takdirde onun Allah'ın ilmiyle indirilmiş olduğunu ve ondan başka ilah olmadığını bilin. Artık siz Müslüman oldunuz mu? İslam'a girdiniz mi? Kim dünya hayatını ve onun ziynetini, süsünü isterse, onların amellerinin karşılığını onlara orada öderiz, veririz. Ve onlara orada karşılıkları eksiltilmez. İşte onlar için ahirette ateşten başka bir şey yoktur. Ve orada dünyada yaptıkları şeyler heba oldu, boşa gitti. Ve yapmış oldukları şeyler batıldır, geçersizdir. Artık onun Allah tarafından bir şahidin onu okuduğu kimse mi Rabbinden kesin bir delil üzerinde oldu ki ondan önce bir imam, rehber ve bir rahmet olarak Musa aleyhisselamın kitabı vardır. İşte onlar ona inanırlar. Ve bir topluluktan onu inkar eden, böylece ona vaat edilen yeri ateş olan kimse mi Rabbinden kesin bir delil üzerinde oldu? Bundan sonra ondan şüphe içinde olma. Çünkü o senin Rabbinden bir haktır. Lakin insanların çoğu mümin olmazlar, inanmazlar. Ve kim Allah'a yalanla iftira edenden daha zalimdir? İşte onlar Rablerine arz edilirler. Ve şahitler, işte bunlar Rablerine yalan söyleyenler derler. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine değil mi? Onlar ki Allah'ın yolundan kişinin mürşidine ulaşmasına mani olarak ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a ulaştıran sırat-ı mustakime ulaşmasına engel oldukları için saptırırlar. Ve onu ruhun ölmeden Allah'a ulaşmasını eğmek ve bükmek isterler. Gerçek kavramından uzaklaştırmak isterler. Onlar ahireti ruhun ölmeden Allah'a ulaşmasını inkar edenlerdir. İşte onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değiller. Ve onların Allah'tan başka dostları olmadı. Onlara azap kat kat arttırılır. Onlar işitmeye güç yetiremediler. Semî hassaları çalışmadı. Ve onlar göremediler.
basar hassaları çalışmadı. İşte onlar nefslerini hüsrana düşüren kimselerdir. Ve uydurmuş oldukları şeyler onlardan uzaklaştı, gitti. Kesinlikle ahirette en çok hüsrana uğrayacak olanlar muhakkak ki onlardır. Muhakkak ki amenu olanlar, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenler, ıslah edici amel, nefs tezkiyesi yapanlar ve Rablerine huşu duyanlar, kalplerine ihbat konulanlar, razı ve itaatkar olanlar, işte onlar cennet ehlidir. Onlar orada ebedi kalanlardır. İki toplumun durumu, âmâ ve sağır ile gören, basar hastası çalışan ve işitenin, semi hastası çalışan durumu gibidir. İkisinin hali seviyesi eşit midir? Hala tezekkür etmez misiniz? Ve andolsun ki Nuh'u kendi kavmine gönderdik. Muhakkak ki ben sizin için ifadesi açık ve kesin bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına kul olmamanız için açıkça uyaran bir uyarıcıyım. Muhakkak ki ben elim, acı günün azabının sizin üzerinize olmasından korkuyorum. O zaman kavminden inkar eden kimselerin ileri gelenleri şöyle dedi. Biz seni bizim gibi beşerden başka olarak görmüyoruz. Ve bizden aşağı fakir, zayıf, aciz olan basit görüş sahibi kimselerden başkasının da sana tabi olduğunu görmüyoruz. Ve sizin bize bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Bilakis sizleri yalancı zannediyoruz. Dedi ki, ey kavmim! Sizin reyiniz, görüşünüz bu mu? Eğer ben Rabbimden bir beyine üzerindeysem ve bana kendi katından bir rahmet verdiyse ve artık o size gizli tutulduysa ve siz onu kerih görüyorken sizi ona mecbur mu edelim, zorlayalım mı? Ve ey kavmim, buna tebliğ ettiğim şeylere karşılık sizden mal olarak bir şey istemiyorum. Eğer ücretim, ecrim varsa ancak Allah'a aittir. Ve ben amenu olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri tard edecek, uzaklaştıracak, kovacak değilim. Muhakkak ki onlar Rablerine mülaki olacaklar, ulaşacaklar. Ve lakin ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum. Ve ey kavmim! Eğer ben onları uzaklaştırırsam Allah'a karşı bana kim yardım eder? Hala tezekkür etmez misiniz? Ve size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum ve gaybı bilmiyorum ve muhakkak ki ben bir meleğim demiyorum ve gözlerinizin hakir gördüğü kimselere, Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah asla bir hayır vermeyecek demiyorum. Onların nefslerindekileri Allah bilir. O takdirde doğruyu söylemezsem muhakkak ki ben elbette zalimlerden olurum. Ya Nuh dediler. Bizimle mücadele etmiştin, çekişmiştin. Hatta bizimle mücadelede çok ileri gittin. Eğer sen sadıklardansan, o takdirde bize vaat ettiğin şeyi getir. Şöyle dedi. Onu size ancak eğer dilerse Allah getirir. Ve siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Ve eğer size nasihat etmek istersem, istesem de, şayet Allah sizi azdırmak isterse, benim nasihatim size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir ve ona döndürüleceksiniz. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer onu ben uydurduysam o zaman benim suçum bana ait ve ben sizlerin işlediği suçlardan uzağım. Ve Nuh'a, senin kavminden amenu olmuş olanlar hariç onlar asla mümin olmayacak diye vahyedildi. Artık onların yapmış olduğu şeylerden dolayı sen yeise kapılma. Vahyimizle ve bizim gözetimimizde gemiyi inşa et, yap. Zulmedenler hakkında bana hitap etme. Onlar muhakkak ki boğulacak olanlardır. Ve o gemiyi yaparken kavminin ileri gelenleri ona her uğradıklarında onunla alay ettiler. Nuh aleyhisselam şöyle dedi. Eğer bizimle alay ediyorsanız sonra da muhakkak ki biz sizin alay ettiğiniz gibi sizinle alay edeceğiz. Kendisine alçaltacak bir azap gelecek kimseleri artık yakında bileceksiniz. Ve onun üzerine kalıcı azap nüfuz edecek. Ve emriniz gelince tenur kaynadı. O zaman her şeyden
iki unsurdan oluşan bir dişi ve bir erkek bir çifti ve haklarında söz geçmiş olanlar, boğulacakların sözü ayet 37 hariç, aileni ve amenü olanları onun içine yükle dedik. Az kişiden başkası onunla beraber amenü olmadı. Ve ona binin. Onun yüzmesi ve demir atması, durması Allah'ın adıyladır. Muhakkak ki benim Rabbim mutlaka gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve o gemi onlarla dağ gibi dalgalar içinde yüzüyordu. Ve Nuh ayrı bir yerde duran oğluna seslendi. Ey oğulcuğum! Bizimle beraber bin ve kafirlerle beraber olma. Nuh aleyhisselamın oğlu şöyle dedi. Beni sudan koruyacak bir dağ sığınacağım. Nuh aleyhisselam, bugün Allah'ın emrinden koruyan bir koruyucu yoktur. Allah'ın rahmet ettiği kimseler hariç, dedi. Ve ikisinin arasına dalgalar girdi ve böylece boğulanlardan oldu. Ve ey arz yeryüzü, suyunu yut, ey sema, suyunu tut denildi. Ve su çekildi ve emir yerine getirildi. Ve gemi Cudi Dağı'nın üzerine yerleşti. Ve zalim kavme uzak olsunlar denildi. Ve Nuh aleyhisselam Rabbine seslendi. Sonra şöyle dedi. Rabbim, muhakkak ki oğlum benim ailemdendir. Ve muhakkak ki senin vaadin haktır ve sen hüküm verenlerin en iyi hüküm verenisin. Allahu Teala şöyle buyurdu. Ey Nuh, muhakkak ki o senin ailenden değildir. Muhakkak ki onun yaptığı salih olmayan bir ameldir. Öyleyse senin hakkında bir ilmin, bilgin olmayan şeyi benden isteme. Muhakkak ki ben cahillerden olursun diye sana öğüt veriyorum. Nuh aleyhisselam, Rabbim, muhakkak ki ben onun hakkında benim bir ilmim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Ve senin beni mağfiret etmen ve senin bana rahmet etmen olmazsa ben hüsrana uğrayanlardan olurum, dedi. Şöyle denildi. Ey Nuh, sana ve seninle beraber olan ümmetlere, toplumlara bizden bir selametle, bereketlerle in. Ve bazı ümmetler olacak ki onları metalandıracağız, faydalandıracağız. Sonra onlara bizden elim acı azap dokunacak. İşte bunlar sana vahyetmekte olduğumuz gayb haberlerindendir. Sen ve senin kavmin bundan önce onu bilmiyordunuz. Artık sabret, muhakkak ki güzel sonuç takva sahiplerinindir. Ve Ad kavmine onların kardeşi Hud aleyhisselam şöyle dedi. Ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin ondan, Allah'tan başka ilahınız yoktur. Siz ancak iftira edenlersiniz, uyduranlarsınız. Ey kavmim, ona onun karşılığında sizden bir ecir, ücret istemiyorum. Eğer ücretim varsa ancak beni Yaradan'a aittir. Hala akıl etmez misiniz? Ve ya kavmim, Rabbinizin mağfiretini isteyin. Sonra ona tövbe edin. Mürşidin önünde tövbe edip zikre başlayın. Üzerinize semadan bol yağmur, bol rahmet göndersin. Ve sizin kuvvetinizi kuvvetle arttırsın. Ve mücrimler, suçlular olarak yüz çevirmeyin. Yahut, bize bir delil mucize getirmedin ve biz senin sözünden dolayı ilahlarımızı terk etmeyiz ve biz sana inanmayız dediler. Biz ancak bizim bazı ilahlarımız fena halde seni çarptı deriz. Onlara şöyle dedi. Ben Allah'ı şahit tutuyorum ve sizin şirk koştuğunuz şeylerden benim muhakkak ki kesinlikle uzak, beri olduğuma şahitlik edin. Ondan Allah'tan başka putlarla haydi hepiniz bana tuzak kurun. Sonra da bana mühlet vermeyin. Muhakkak ki benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Yürüyen hiçbir canlı mahluk dabbe yoktur ki o Allahu Teala onun perçeminden tutmuş, onun kontrolü altında olmasın. Muhakkak ki benim Rabbim sırat-ı mustakim üzeredir. Sırat-ı mustakimin kontrolü Allah'tadır. Eğer hala dönerseniz, yüz çevirirseniz böylece ben bana gönderileni, vahyi, kitabı, onu size tebliğ etmiş oldum.
Ve Rabbim sizden başka bir kavmi sizin yerinize getirir, halife kılar. Ve siz ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Muhakkak ki benim Rabbim her şeyi muhafaza edendir, en iyi koruyandır. Ve emrimiz geldiği zaman bizden bir rahmetle Hud aleyhisselamı ve amenu olanları onunla beraber kurtardık. Ve onları ağır, çok şiddetli bir azaptan kurtardık. Ve işte Ad kavmi Rablerinin ayetlerini bilerek inkar ettiler ve onun resullerine asi oldular, isyan ettiler. Ve azgın zorbaların hepsinin emrine tabi oldular. Ve bu dünyada ve kıyamet günü lanete tabi tutuldular ve Ad kavmi Rablerini inkar etmediler mi? Hud aleyhisselamın kavmi, Ad kavmi Allahu Teala'nın rahmetinden uzak kaldı. Öyle değil mi? Ve Semud kavmine onların kardeşi Salih aleyhisselam şöyle dedi. Ey kavmim! Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Sizi arzdan yaratan ve orada size imar ettiren O'dur. Öyleyse ondan mağfiret isteyin. Sonra ona tövbe edin, Allah'a yönelin. Benim Rabbim muhakkak ki yakındır, dualara icabet edendir. Ya Salih! Sen bundan önce aramızda hakkında ümit beslenen bir kimse olmuştun, dediler. Babalarımızın taptığı şeylere bizim tapmamızı sen bize nehy mi ediyorsun? Gerçekten bizi ona davet ettiğin şüphe verici şeyden biz kesinlikle tereddüt içindeyiz, dediler. Salih aleyhisselam şöyle dedi. Ey kavmim! Eğer ben Rabbimden bir delil üzerinde isem ve bana kendinden bir rahmet vermiş ise de görüşünüz bu mu? Şayet ben ona asi olursam Allah'a karşı kim bana yardım eder? O takdirde benim hayırdan uzaklaşmamı artırmanızdan başka bir şey olmaz. Ve ey kavmim! Bu Allah'ın dişi devesi sizin için bir ayettir, mucizedir. Artık onu serbest bırakın. Allah'ın arzından yesin. Ve ona kötülükle dokunmayın. Aksi halde sizi yakın bir azap yakalar. Buna rağmen onu kestiler. Bunun üzerine Salih aleyhisselam şöyle dedi. Yurdunuzda 3 gün daha faydalanın. Bu yalanlanması, tekzip edilmesi olmayan bir vaattir. Bundan sonra emrimiz geldiği zaman Salih aleyhisselamı ve onun yanındaki ameni olan kimseleri bizden bir rahmetle kurtardık. Ve izin gününün zilletinden de kurtardık. Muhakkak ki senin Rabbin, o kavidir, güçlüdür, azizdir, yücedir. Ve zulmeden kimseleri bir sayha çok kuvvetli korkunç ses aldı, helak etti. Böylece kendi yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Sanki orada hiç var olmamışlar, yaşamamışlar gibi. Gerçekten Semud kavmi Rablerini inkar etmediler mi? Semud kavmi Allah'tan uzak kaldı, öyle değil mi? Ve andolsun elçilerimiz İbrahim aleyhisselama müjdeyle geldiler. Selam dediler. O, İbrahim aleyhisselam da selam dedi. Bunun üzerine çok geçmeden kızarmış bir buzağı getirdi. Kızarmış bir buzağı getirmesi gecikmedi. Fakat onların ellerinin ona uzanmadığını görünce onları yadırgadı ve onlardan dolayı bir korku hissetti. Onlar, korkma, muhakkak ki biz Lut kavmine gönderildik, dediler. Ve ayakta duran hanımı bunun üzerine gülümsedi. O zaman onu İshak'la ve İshak'ın arkasından Yakup'la müjdeledik. Hayret, ben ihtiyar aciz iken mi doğuracağım? Ve işte bu eşim de ihtiyar. Muhakkak ki bu elbette şaşılacak bir şeydir, dedi. Melekler dediler ki, Allah'ın emrine mi şaşırıyorsun? Ey ev halkı! Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinize. Muhakkak ki o hamiddir, çok övülen, çok hamd edilendir, meciddir, şanı yüce olandır. Artık İbrahim aleyhisselamdan korku gidip ona müjde geldiği zaman Lut kavmi hakkında bizimle mücadele ediyordu. Muhakkak ki İbrahim aleyhisselam cidden çok halim, yumuşak huylu,
çok acıyan, yalvarandır. Allah'a yönelmiş bir kimsedir. Ey İbrahim! Bundan vazgeç. Çünkü senin Rabbinin emri gelmiştir. Ve muhakkak ki onlara geri çevrilemez bir azap gelecek, verilecek. Ve Resullerimiz Lut aleyhisselama geldiği zaman onlardan dolayı üzüldü ve içi daralıp telaşlandı. Ve bu çok kötü, zorlu bir gün dedi. Ve onun kavmi koşarak onun yanına ona geldi. Ve daha önceden seyyiat, kötü şeyler yapıyorlardı.

Size karşı benim bir kuvvetim olsaydı veya ben kuvvetli bir taraftara, muhkem bir yere sığınsaydım. Resuller şöyle dediler: Ey Lut, muhakkak ki biz senin Rabbinin resulleriyiz, elçileriyiz. Onlar sana asla ulaşamazlar. Hemen gecenin bir kısmında hanımın hariç ailenle gece çık, yürü. Sizin içinizden biriniz hiç kimse geri dönmesin, dönüp bakmasın. Çünkü onlara isabet eden şey ona da isabet edecek. Muhakkak ki onlara vaat edilen vakit sabah vaktidir. Sabah vakti yakın değil mi? Artık emrimiz geldiği zaman onu, o şehri alt üst ettik, onu yükseltip alçalttık. Onların üzerine istif edilmiş, dizilip hazırlanmış siccilden, pişirilip sertleştirilmiş kerpiçten yapılmış taşlar yağdırdık. Rabbinin katında damgalanmıştır, işaretlenmiştir ve o zalimlerden uzak değildir. Ve Medyen kavmine onların kardeşi Şuayb şöyle dedi: Ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Ölçeği ve tartıyı eksiltmeyin. Gerçekten ben sizi hayırda, bollukta, refahta görüyorum. Ve muhakkak ki ben ihata eden, kuşatan günün azabının üzerinize olmasından korkuyorum. Ve ey kavmim, ölçeği ve tartıyı adaletle ölçün, yerine getirin. İnsanların eşyalarını, haklarını eksiltmeyin ve fesat çıkaranlar olarak yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer siz müminlerseniz, Allah'ın bakiyesi, ticaretin bıraktığı kar, helal kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ve ben sizin üzerinize muhafız, gözleyici değilim. Ya Şuayb, babalarımızın ibadet ettiği şeyleri ve de mallarımız konusunda dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Muhakkak ki sen halimsin, reşitsin, rüşte erensin, irşat edensin dediler. Şuayb şöyle dedi: Eğer ben Rabbimden bir delil üzerindeysem ve beni kendinden güzel bir rızıkla rızıklandırdı ise de görüşünüz bu mu? Sizi ondan men ettiğim şeyde size muhalefet etmek istemiyorum. Sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Benim başarım ancak Allah iledir. Ben ona tevekkül ettim ve ona yöneldim. Ey kavmim, bana karşı gelmeniz Nuh aleyhisselamın kavmine veya Hud aleyhisselamın kavmine veya Salih aleyhisselamın kavmine isabet eden musibetlerin bir benzerini sakın size de isabet ettirmesin. Ve Lut aleyhisselamın kavmi sizden uzak değildir. Ve Rabbinizin mağfiretini isteyin, dileyin. Sonra ona Resul veya Mürşid önünde tövbe edin. Muhakkak ki benim Rabbim rahmet edendir, rahmet nuru gönderendir, veduddur, sevendir. Şöyle dediler: Ya Şuayb, senin söylediklerinin çoğunu biz anlamadık. Ve gerçekten biz seni içimizde zayıf görüyoruz. Ve senin rahtın, sana destek olan grubun olmasaydı, mutlaka seni taşlardık. Ve sen bize karşı üstün değilsin. Ey kavmim, benim rahtım, arkadaşlarım, sizin yanınızda Allah'tan daha mı üstün? Ve onu Allah'ı unutarak arkanızı attınız, önem vermediniz. Muhakkak ki benim Rabbim yaptıklarınızı ihata eder, ilmiyle kuşatır. Ey kavmim, yapacağınız, yapabileceğiniz şeyi yapın. Muhakkak ki ben de yapıyorum. Onu alçaltan azap kime gelir ve kim yalancıdır, yakında bileceksiniz. Ve gözleyin, bekleyin. Muhakkak ki ben de sizinle beraber bekliyorum. Ve emrimiz geldiği zaman Şuayb aleyhisselamı ve onunla beraber amenü olanları bizden bir rahmetle kurtardık. Zalim kimseleri bir sayha ses aldı, böylece kendi diyarlarında dizüstü çöküp kaldılar. Orada hiç yaşanmamış gibiydi. Medyen kavmi de Semud kavminin Allah'ın rahmetinden uzak olduğu gibi Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmadı mı? Ve andolsun ki Musa aleyhisselamı ayetlerimizle ve apaçık bir sultanla gönderdik.

Firavun ve onun kavminin ileri gelenlerine Musa aleyhisselamı gönderdik. Ayet 96. Fakat onlar Firavun'un emrine tabi oldular ve Firavun'un emri ise irşat edici değildi. Firavun kıyamet günü kavminin önüne geçerek böylece onları ateşe götürecek ve girilen yer ne kötü bir yerdir. Ve burada kıyamet gününde lanete tabi tutuldular. Verilen bahşiş ne kötü bir bağıştır. İşte bu sana anlattığımız beldelerin haberlerindendir. Onlardan ayakta kalanlar, izleri hala duranlar ve hasat olanlar, izleri silinmiş olanlar vardır. Ve biz onlara zulmetmedik. Ve lakin onlar kendilerine zulmettiler. Rabbinin emri geldiği zaman Allah'tan başka dua ettikleri ilahlar onlara bir fayda sağlamadı, vermedi. Ve onların helaklarını artırmaktan başka bir şey olmadı. Ve halkı zalim olan ülkeleri ahzettiği zaman senin Rabbinin yakalaması işte böyledir. Onun ahzı yakalaması muhakkak ki çok şiddetlidir, çok elimdir. Muhakkak ki bunda ahiret azabından korkan kimse için elbette bir ayet, delil vardır. İşte bu insanların toplanma günüdür. Ve işte bu şehadet günüdür. Ve biz onu, o günü sayılı belirli bir vadiden, ecelden başka ertelemeyiz. O gün gelince onun izni olmaksızın kimse konuşamaz. O zaman onlardan bir kısmı şakidir, bedbaht, bir kısmı saittir, mutlu. Şaki olanlara gelince artık onlar ateştedir. Onlar orada yüksek sesle inleyerek ve çok zor bir şekilde soluk soluğa nefes alıp verirler. Onlar semalar ve yeryüzü, cehennemin semaları ve arzı durdukça orada ebedi kalanlardır, kalacaklardır. Rabbinin dilediği şey cehennemi yok etmeyi dilemesi hariç. Muhakkak ki senin Rabbin dilediği şeyi yapandır. Fakat mutlu olanlar artık cennettedir. Cennetlerin semaları ve arzı durdukça Rabbinin dilediği şey cenneti yok etmeyi dilemesi hariç onlar orada ebedi kalanlardır, kalacaklardır. Bu kesintisiz bir ihsandır. Artık sen onların taptığı şeylerden şüphe içinde olma. Onlar ancak babalarının önceden ibadet ettiği gibi ibadet ediyorlar, onların taptığı şeylere tapıyorlar. Ve muhakkak ki biz onların nasiplerini eksiltmeksizin öderiz, ödeyenleriz. Ve andolsun Musa aleyhisselama kitap verdik. Fakat onun hakkında ihtilafa, anlaşmazlığa düştüler. Rabbinden bir söz, hesabın kıyamet gününde görüleceği geçmemiş olsaydı, onların aralarında mutlaka hüküm verilmiş olurdu. Muhakkak ki onlar mutlaka ondan, Kur'an'dan şüpheli bir tereddüt içindeler. Ve muhakkak ki Rabbin onların hepsinin amellerinin karşılığını mutlaka onlara öder. Muhakkak ki o onların amellerinden, yaptığı şeylerden haberdar olandır. Artık sen sana tövbe ederek tabi olanlarla birlikte emrolunduğun gibi istikamet üzere ol ve azgınlık yapmayın, aşırı gitmeyin. Muhakkak ki o yaptıklarınızı görendir. Ve zalim olan kimselere meyletmeyiniz. O takdirde size ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostunuz yoktur. Sonra yardım olunmazsınız. Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın kısmında namazı ikame et. Muhakkak ki haseneler, kazanılan dereceler, seyyiat, kaybedilen dereceleri giderir. İşte bu zikredenler için bir öğüttür. Ve sabret. Muhakkak ki Allah muhsinlerin ecrini zayi etmez. Bu durumda sizden önceki nesillerden bakiye sahiplerinden, asırlarca münkerden nehyedenler ve marufla emredenler, onlardan kurtardıklarımızdan pek azı dışındakilerden de bir kısmı, yeryüzünde fesattan nehyetseler, men etseler olmaz mıydı? Zalim olanlar, onları şımartan şeylere, mala, mülke tabi oldular. Ve mücrimler, suçlular oldular. Ve senin Rabbin, halkı ıslah edici olan beldeleri zulümle helak edici olmadı. Ve Rabbin
şayet dileseydi, insanları tek bir ümmet yapardı. Oysa ihtilaflar devam edecek. Rabbinin rahmet ettiği, rahim esmasıyla tecelli ederek rahmet nuru gönderdiği kimseler, ihtilafa düşmeyip Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ve onları, insanları, bunun için ihtilafa düşenlerle düşmeyenleri ayırmak için yarattı. Rabbinin ihtilafa düşenler, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için sözü tamamlandı. Cehennemi mutlaka tamamen insanlar ve cinlerle dolduracağım. Ve sana anlattığımız şeylerin hepsi Resullerin haberlerindendir. Onlarla senin kalbindeki Fuat hastasını, fiziğin ötesindeki idraki sağlamlaştırırız. Ve bunda bu haberlerde sana hak, müminlere öğüt ve zikir geldi. Ve mümin olmayanlara de ki, siz yapmakta olduğunuz şeyleri yapın, devam edin. Muhakkak ki biz de yapanlarız. Ve bekleyin. Muhakkak ki biz de bekleyenleriz. Semaların, göklerin ve arzın gaybı Allah'ındır. İşlerin hepsi O'na döndürülür. Öyleyse O'na kul olun ve tevekkül edin. Senin Rabbin yaptığınız şeylerden gafil, habersiz değildir. Yusuf Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 111 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Bunlar beyan edilmiş, açıklanmış kitabın ayetleridir. Muhakkak ki biz onu Arapça Kur'an olarak indirdik. Böylece siz akıl edersiniz. Sana vahyettiğimiz bu Kur'an ile en güzel kıssaları sana anlatıyoruz. Ve oysa sen ondan önce elbette gafillerdendin. Yusuf aleyhisselam babasına şöyle demişti. Babacığım, gerçekten ben 11 yıldız, güneş ve ay gördüm. Onları bana secde eder vaziyette, durumda gördüm. Babası şöyle dedi. Ey oğulcuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. O zaman anlattığın takdirde sana tuzak kurarlar. Muhakkak ki şeytan insana apaçık düşmandır. Ve işte böylece Rabbin seni seçecek ve sözlerin, olayların tevilini, yorumunu sana öğretecek. Sana ve Yakup aleyhisselamın ailesine de tıpkı daha önce ataların İbrahim aleyhisselam ve İshak aleyhisselama nimetini tamamladığı gibi nimetini tamamlayacak. Muhakkak ki senin Rabbin alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm veren, hikmet sahibidir. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerin de soranlar için ayetler, dersler vardır. Yusuf ve kardeşi babamıza gerçekten bizden daha sevgili demişlerdi. Ve biz bir grubuz. Muhakkak ki babamız gerçekten açık bir yanılgı içinde. Yusuf'u öldürün veya onu bir yere atın. Babanızın yüzü size dost olsun, babanızın sevgisi size kalsın. Ve ondan sonra salihler topluluğu olun. İçlerinden bir sözcü şöyle dedi. Yusuf'u öldürmeyin. Bir şey yapacaksanız onu kuyunun dibine atın. Bir yolcu kafilesi onu bulur. Ey babamız! Sana ne oldu? Yusuf konusunda bize emniyet etmiyorsun, güvenmiyorsun. Ve muhakkak ki biz onun iyiliğini isteyenleriz dediler. Yarın onu bizimle gönder. Bol bol yesin ve oynasın. Ve muhakkak ki biz onu gerçekten muhafaza edenleriz, koruyanlarız. Babası şöyle dedi. Onunla gitmeniz muhakkak ki gerçekten beni mahzun eder. Ve ben siz ondan gafilken onu bir kurdun yemesinden korkarım. Ve biz gerçekten kuvvetli bir topluluk iken eğer onu bir kurt yerse, o zaman biz mutlaka hüsrana düşen kimseler oluruz dediler. Böylece hep beraber onu kuyunun dibine atmak için götürdükleri zaman biz ona, Yusuf'a, onlar farkında değillerken onlara bu yaptıklarını anlatacağını vahyettik. Ve babalarına yatsı vakti ağlayarak geldiler. Ey babamız!
Biz yarış yapmak için gittik ve Yusuf'u eşyamızın yanına bıraktık. O zaman o esnada onu kurt yedi. Biz doğru söylesek bile sen bize inanacak değilsin dediler. Ve üzerinde yalancı kan bulunan gömleğini getirdiler. Babası şöyle dedi. Hayır, sizi nefsiniz bir işe sevk etti. Artık bundan sonrası benim yapmam gereken şey güzel bir sabırdır. Sizin anlattığınız şeye karşı istiyane yardım istenecek olan sadece Allah'tır. Ve bir yolcu kafilesi kervan geldi. Sonra da sucularını kuyuya gönderdiler. Böylece kovasını sarkıttı. Müjde, bu bir erkek çocuk dedi. Onu ticaret malı olarak sakladılar. Ve Allah yaptıklarını, yapmakta olduklarını en iyi bilendir. Ve onu, Yusuf'u az bir fiyatla birkaç dirheme sattılar. Çünkü ona karşı zahitlerdendiler. Mısır'da onu satın alan kişi hanımına şöyle dedi. Onun yerleşeceği yeri özenle hazırla, ona karşı kerim ol. Belki bize faydası olur veya belki de onu evlat ediniriz. Ve işte böylece ona hadislerin, olayların, sözlerin tevilini, yorumunu öğretelim diye Yusuf'u yeryüzünde yerleştirdik. Ve Allah emrinde galip olandır. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Ve en kuvvetli çağına ulaştığı, buluğa erdiği zaman ona hüküm, hikmet ve ilim verdik. Muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Yusuf'un evinde kaldığı kadın ondan murat almak istedi. Kapıları sımsıkı kapatıp, hadi gel senin için dedi. O Yusuf da şöyle dedi. Allah'a sığınırım. O benim Rabbimdir. Benim yerleşme yerimi en güzel şekilde yaptı. Muhakkak ki zalimler felaha, kurtuluşa ermezler. Ve andolsun ki kadın onu arzuladı. Eğer Rabbinin delilini görmeseydi, o Yusuf aleyhisselam da onu arzulamıştı. İşte böylece onu kötülükten ve fuhuştan uzaklaştırırız. Muhakkak ki o muhlis kullarımızdandır. Ve ikisi de kapıya koştular. Kadın onun gömleğini arkadan çekerek yırttı. Ve kapının yanında onun, kadının efendisiyle karşılaştılar. Ve kadın şöyle dedi. Senin ehline, ailene kötülük yapmak isteyen kimsenin cezası zindana atılmak veya acı bir azaptan başka nedir? Yusuf şöyle dedi. O beni elde etmek istedi. Onun, kadının ailesinden bir şahit şahitlik etti. Eğer onun gömleği önden yırtılmış ise o takdirde, o bayan doğru söylemiştir ve o erkek yalancılardandır. Ve eğer onun gömleği arkadan yırtılmışsa, o takdirde o kadın yalan söyledi ve o erkek doğru söyleyenlerdendir. Böylece onun gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu gördüğü zaman, kadının eşi şöyle dedi. Muhakkak ki o sizin tuzağınız. Sizin tuzağınız gerçekten büyüktür. Yusuf, sen bundan yüz çevir ve sen de kadın günahın için mağfiret dile. Muhakkak ki sen kasten günah işleyenlerden oldun. Şehirdeki kadınlar, Aziz'in, vezirin hanımı, onun emrinde olan kölesi, genç delikanlıyı elde etmek istiyor. Aşk onun kalbine işlemiş. Biz gerçekten onu apaçık bir sapıklıkta görüyoruz dediler. Kadınların onu çekiştirdiklerini işittiği zaman onlara davetçi gönderdi ve onlara karşılıklı oturacak yer hazırladı. Onlardan her birine meyve soymaları için bir bıçak verdi ve Yusuf'a onlara, kadınlara çık dedi. Böylece onu gördükleri zaman ona hayran kaldılar ve ellerini kestiler. Ve haşa, Allah için bu bir beşer değil. Ancak kerim bir melektir dediler. Şöyle dedi. Hakkında beni kınadığınız kişi işte bu. Yemin ederim ki onun nefsini elde etmek istedim. Onun nefsinden murat almak istedim. Fakat o şiddetle sakındı. Ve eğer ona emrettiğimi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve mutlaka küçük düşenlerden olacak. Yusuf aleyhisselam şöyle dedi. Rabbim,
Zindan bana, beni ona davet ettikleri şeyden daha sevimli. Onların, kadınların tuzaklarından beni uzaklaştırmazsan, uzaklaştırman hariç onlara meylederim ve cahillerden olurum. O zaman Rabbi ona icabet etti. Böylece onların hilesini ondan uzaklaştırdı. Muhakkak ki o en iyi işiten ve en iyi bilendir. Daha sonra delilleri gördükten sonra belli bir süreye kadar onu mutlaka zindana atmaları onlara uygun göründü. Ve onunla beraber iki genç erkek de zindana girdi. İkisinden biri şöyle dedi: "Muhakkak ki ben kendimi rüyamda üzüm sıkarken görüyorum." Ve diğeri de şöyle dedi: "Gerçekten ben de kendimi başımın üstünde ekmek taşırken görüyorum. Kuşlar ondan yiyorlar. Bize onun onların tevilini, yorumunu haber ver, anlat. Muhakkak ki biz seni muhsinlerden görüyoruz." Yusuf aleyhisselam şöyle dedi: "Size rızıklandırılacağınız bir yemek gelmez ki o, size gelmeden önce ben size onun tevilini, yorumunu yapmış, size haber vermiş olmayayım. İşte bu ikisi Rabbimin öğrettiklerindendir. Gerçekten ben Allah'a iman etmeyen ve ahiretlerini, Allah'a ruhlarını ulaştırmayı inkar eden bir kavmin dinini terk ettim. Ve ben atalarım İbrahim aleyhisselam, İshak aleyhisselam ve Yakup aleyhisselamın dinine tabi oldum. Bizim Allah'a bir şeyle şirk koşmamız olamaz. İşte bu Allah'ın bize ve insanlara fazlındandır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Ayrı ayrı Rabler mi daha hayırlı, yoksa vahid, tek olan, kahhar, kahredici, hakim ve galip olan Allah mı? Sizin ondan başka taptıklarınız, Allah'ın kendilerine bir delil indirmediği, sadece siz ve babalarınızın onu isimlendirdiğiniz putlardan başka bir şey değildir. Hüküm ise ancak Allah'a aittir. Sizin ondan başkasına ibadet etmemenizi emretti. İşte bu kayyum, Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar devam edecek olan dindir. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Bu durumda sizin ikinizden biri, bundan sonra efendisine şarap sunacak, sakinliğe devam edecek, fakat diğeri asılacak. Böylece kuşlar onun başından yiyecek. Hakkında ikinizin de tabirini, fetvasını istediğiniz iş kesinleşmiştir, kaza edilmiştir. Ve ikisinden kurtulacağını bildiği kişiye, "Efendinin yanında beni an, zikret," dedi. Fakat şeytan ona, efendisine onu anmayı unutturdu. Böylece birkaç sene zindanda kaldı. Ve melik şöyle dedi: "Gerçekten ben 7 adet zayıf ineğin 7 adet semiz ineği yediğini görüyorum. Ve 7 yeşil başak ve diğerlerini de kurumuş görüyorum. Ey kavmin ileri gelenleri! Şayet siz rüya tabir edenlerseniz bana rüyamı yorumlayın." Karma karışık rüyalar. "Biz böyle rüyaların yorumunu bilenler değiliz," dediler. O ikisinden kurtulmuş olanı unuttuğunu hatırladı ve şöyle dedi: "Ben size bir süre sonra onun tevilini, yorumunu haber vereceğim. Hemen beni gönderin." Yusuf: "Ey Sıddık! 7 adet semiz inek, onları yiyen 7 adet zayıf inek ve 7 adet yeşil sümbül başak ve kurumuş olan diğerleri hakkında bize yorum yap. Belki umarım ben insanlara dönerim. Böylece seni ve rüyanın anlamını onlar öğrenirler. 7 yıl eskisi gibi ekin ekin. Böylece bunlardan yediğiniz az bir kısmı hariç hasat ettiklerinizi başağında bırakın," dedi. Bir süre sonra bunun arkasından biriktirdiklerinizden az bir kısmı hariç daha önce onlar için sakladıklarınızı yiyecekler. Bundan sonra içinde insanlara bol mahsul olan bir yıl gelecek ve o yılda meyvelerin suyunu sıkacaklar. Ve melik, "Onu bana getirin," dedi. Böylece ona Resul, ulak, haberci geldiği zaman Yusuf aleyhisselam, "Efendine dön ve ellerini kesen kadınların hali, durumu nedir, ona sor," dedi. Muhakkak ki
Rabbim onların hilelerini en iyi bilendir. Melik, Yusuf'u elde etmek istediğiniz zaman konuştuğunuz konu neydi dedi. Onlar, kadınlar şöyle dediler. Haşa, Allah için ondan bir kötülük görmedik. Aziz'in karısı da, şimdi hak gizliyken ortaya çıktı. Ben onun nefsinden murad almak istedim. Muhakkak ki o sadıklardandır dedi. Yusuf haberciye dedi ki, işte bu benim onun gıyabında, yokluğunda ona, efendime ihanet etmediğimi ve Allah'ın ihanet edenlerin hilesini başarıya ulaştırmadığını bilmeleri içindir.

0: Unutmayın, doğruların doğrusu size anlatılıyor.
1: Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah-u Teala'nın katından size, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, mutlaka rahmetle fazl ismindeki iki tane nur gelir. Nefsinizin o kapkaranlık kalbini, herkesin kalbi kapkaranlıktır doğuştan itibaren. O karanlık dünyayı kainatın en parlak güneşiyle, zikir güneşiyle Allah-u Teala bütünüyle nura gark edecek. Kapkaranlık dünyanız nurla dolacak sevgili kardeşlerim. İsterseniz şöyle yapın, MP3 alın bir tane, ona çekin zikri, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye, ya da bizim zikrimizi koyun, onu kulağınıza takın ve unutun orada, bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz, o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır. Ve zikrullahi ekber diyor Allah Teala ve en büyük olanı zikrullah'tır diyor. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir diyor Allah Teala. Nurlanmak istemez misiniz? Allah'ın cennetine girmek istemez misiniz? Dünya saadetini yaşamak istemez misiniz? Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki ferah olasınız.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayrül magdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. İşte Allah'ın huzurunda bir yeni sohbet. Bir mutluluk sohbeti. Ve gene bir aradayız. Gene beraberiz. Sevgili kardeşlerim, Allah muhakkak ki her şeyi en güzel standartlarda oluşturmuştur. Sizi de. Her biriniz milyonların içinde en uygun olanısınız. Allah'ın seçimiyle doğdunuz. Varsınız. Öyleyse Allah'ın temel emrini bileceksiniz ve onu gerçekleştirmek üzere var olacaksınız. Bu emir tek bir emirdir. Sizin mutlu olmanız. Bu çevrenizin de mutlu olması demektir. Bu herkesin mutlu olması demektir. Toplum bir iletişim sahasıdır. İnsanların birbirine karşı olan davranış biçimleri iki tarafı da mutlaka etkisi altına alır. İşte bunun için sevgili kardeşlerim, alacağınızla vereceğiniz hep birbirine eşittir. Eğer etrafınızdaki insanlara onları mutlu edecek davranışlarda bulunursanız, onlardan da sizi mutlu edecek davranışlar geriye döner. Sizin çevrenize ulaştırdığınız her güzellik onlarda mutlaka pozitif bir tesir uyandırır. Pozitif bir dalga boyuna dayalı olarak. Her pozitif dalga boyu ulaştığı yerden pozitif dalga boyu oluşturarak geriye döner. Her negatif dalga boyu içinde aynı şey söz konusudur. Öyleyse nasıl bileşik kaplar usulünde kaplardan bir tanesindeki suyun seviyesi neyse diğerinde de otomatik olarak aynı seviye oluşacağı fiziğin şaşmaz bir kuralıysa insanların ilişkilerinde de pozitifin o andaki etkisi pozitiftir. Cevabı gene pozitiftir. Negatifin o andaki etkisi negatif, sonucu yani geri dönüşü gene negatiftir. Öyleyse bir etki ve tepki münasebeti sizinle etrafınızdaki insanlar arasında devamlı mevcut. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın size emri odur ki etrafınızdaki insanları kırıcı olmayın. Varlığınızla kimseye bir rahatsızlık vermeyin. Eğer sizden insanlar rahatsız oluyorsa, o zaman bunda bir büyük hata vardır.
bu hatayı mutlaka değiştirmek, düzeltmek mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse dalga boylarına dikkatle bakın. Sükunet verici, huzura kavuşturucu davranış biçimlerinin sahibi olmalısınız. Etrafınızdaki insanlara hep güzel şeyler söylemeye çalışın. Mesela bugünlerde maçlardan bahsedin onlara. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Bu yıl bir sürpriz yapabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizin mutlu olması Allah'ın temel emri dedik. İnsanlar mutluluğu kendi standartlarına göre bir şekle oturtmuşlardır. Mutsuzluklarının sebebini hep başkalarında arayan insanlar mutsuzluk dizaynının kendilerine ait bir sebep taşıdığını hiç akıllarına bile getirmezler. Hep başkaları kabahatlidir onlara göre. Kendilerinin hiçbir hatası yoktur. Ne hikmetse etrafındaki herkes onlardan rahatsız olur. Huzursuzluk verilir etraflarına. Ama kendilerine sorarsanız eğer bunun bir sebebi yoktur. Sebep karşılarındaki insanlardır. Eğer etrafınızdaki insanlar size bir negatif tavır takınıyorlarsa, siz bir kişisiniz, her gün diyelim 10 kişiyle sabahtan akşama kadar olan devrede 10 kişiyle karşılaşıp muhatap oluyorsunuz. Yani bir konuşmanız geçiyor. Bu 10 insanın hepsi de size karşı tavırlıysa, başka bir ifadeyle sizden rahatsızlık hissediyorlarsa, o zaman sevgili kardeşlerim, sizde mutlaka değiştirilmesi lazım gelen bir şey var. O değişikliği yapmak mecburiyetindesiniz. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Değişikliğin yapılması gerekiyor. Başka insanlara olan davranışınızı en güzel davranışlara dönüştürmek size ağır gelebilir. Ama faturayı unutmayın, gene siz ödeyeceksiniz. Etrafınızdaki insanlara nasıl davranırsanız onlardan aynı karşılığı mutlak olarak alırsınız. Öyleyse bu negatif dizaynı pozitife çevirmek sizin başka insanlara vereceğiniz mutlulukla mümkündür. Sevgili kardeşlerim, çok zor bir şeyden bahsediyorum. Birazcık kendinize dikkat etseniz, etrafınızda olan insanların sizden bir parça mutluluk beklediğini dikkate alsanız, onları mutlu etmek için bir şeyler yapsanız, bir kelime söyleseniz, bir güler yüz gösterseniz, onların gönüllerini alsanız, her biriyle ayrı ayrı meşgul olsanız, hadi söyleyin bakalım şimdi bana, ne kaybedersiniz? Ama böyle yapmadığınız için çok şeyler kaybediyorsunuz. Hem siz mutsuz oluyorsunuz, hem etrafınızdaki insanlar mutsuz oluyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluğu enayilik zanneden
birçok insan var yeryüzünde. Bunlar akıllı insanlar olduklarını düşündüler hep. Ve hep bir hesapları vardır. Başkalarını kendileri için kullanmak. Niçin ben çalışacakmışım? Etrafındaki insanlar çalışsınlar. Niçin ben insanlara güler yüz gösterecekmişim? Onlar bana güler yüz göstersinler. Almadan vermem. Sevgili kardeşlerim, işte şeytan insanları tam bu standart üzerine yetiştirir. Unutmayın. Nefs tasfiyenizi tamamladığınız güne kadar şeytan sizin üzerinizde gittikçe azalan bir tesiri devam ettirecektir. Hiç vazgeçmez. Biliyor musunuz? Daimi zikre ulaşsanız da vazgeçmez ama o noktadan sonra hep mağlup olmak mecburiyetindedir. Bu onun gururunu öylesine yaralar ki size sataşmaktan iç dünyası vazgeçmeyi ister ama nefsindeki o öfke afeti, kibir afeti, intikam afeti onu vazgeçirmez. Yeniden saldırır, yeniden mağlup olur. Yeniden saldırır, yeniden mağlup olur. Her mağlubiyette bir defa daha hüzünlenir, sıkıntı duyar, öfkelenir. Unutmayın. Kime onu üzecek olan bir şey söylüyorsanız, arkasında %100 iblis vardır. Her an herkesle meşguldür. O ve onun takımı. Size bilmediğiniz bir şekilde devamlı ulaşacak hüviyettedir. Öyleyse bütün gayretiyle insanların mutsuzluğu için çalışan bir düşman bu. Ne zaman başka bir insanın kalbini kıracak bir şey söylemişseniz, arkasında mutlaka o vardır. Gayesi ne? Gayesi sizi birbirinize düşman etmek. Bütün gayretiyle buna çalışır. Sizi düşman kılmaya çalışır. Hedefi bütün insanları birbirine düşman etmektir. İnsanlar düşman olursa ne olurlar? İki tarafta mutsuz olur. Dost olursa ne olurlar? İki tarafta mutlu olur. İşte Allah sizin dost olmanızı, birbirinizi sevmenizi istiyor. Şeytan da düşman olmanızı, birbirinizden nefret etmenizi istiyor. Öyleyse şu anda durun. Etrafınızdaki insanları düşünün. Bir topluluktaysanız etrafınızdaki insanları düşünün birer birer. Eğer hepsi size karşı tavır koymuşlarsa, size gülümsemiyorlarsa, bir sizin iç dünyanızın fark edebileceği bir şekilde bir çekimsellikleri, bir sıkıntıları varsa sizden yana, o zaman yanlışsınız. Onlara huzur ulaşmıyor sizden. Onlara onların mutlu olacağı davranış biçimlerini sergilemiyorsunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bütün bu kainatı, bu küçücük dünyamızı da sizler için yarattığını bilmiyor musunuz? Allah'ın katındaki en kıymetli mahluk olduğunuzu bilmiyor musunuz? Ne diyor Allah Teala? Sizleri diyor, bütün insanlardan bahsediyor, yeryüzünün
halifeleri kıldık diyor. Geçen gün bir kardeşimiz soruyor. Biz diyor biliyorduk ki bir tek halife var. Ama Allah Teala da herkesin halife olduğunu söylüyor. Biz de ona farklılığı anlatmıştık. Ne söylediğine dikkat edin, Allah Teala'nın bütün insanlara hitap ediyor. Sizi yeryüzünün halifeleri kıldık diyor, dünyanın halifeleri. Yani dünyadaki sizden evvelki insanların yerine siz halef oluyorsunuz demek. Ama huzur namazının imamı Allah'ın halifesidir. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisidir. Öyleyse Allah'ın halifesi olmak başka, yeryüzünün halifesi olmak başka. Ama sevgili kardeşlerim, insansınız. En üstün yaratıksınız. Unutmayın, Adem Aleyhisselam'a secde edildi melekler tarafından. Allah secde etmelerini istedi. Neden? Çünkü Adem Aleyhisselam'a Allah Teala ruh vermişti. Ve secde Adem Aleyhisselam'ın şu fizik vücuduna değildi. Ondaki Allah'ın ruhunaydı. Hepiniz şu anda bir ruhun sahibisiniz. İster ruhunuzu henüz Allah'a göndermemiş olun, o içinizdeki ruh olsun. İster onu Allah'a ulaştırmış olun, başınızın üzerindeki devrin imamının ruhu olsun. Ama mutlaka bir ruhla berabersiniz. Öyleyse başka mahluklar tarafından Allah'ın söylediği o secdeye layıksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizlere verdiği ilmi değerlendirdiğiniz ve kullandığınız zaman çevre şartlarını sizi mutlu edecek bir dizayna her zaman ulaştırabilirsiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, buradan bakın olaya. Buradan çok güzel görünüyor. Her şey o kadar güzel ki. Hangi şartların içinde olursanız olun, çevrenize yapacağınız her yardım, insanlara en küçük bir güzel davranışınız, onları mutlu eden bir ifadeniz, mimiğiniz, konuşmanız, ilginiz, başka insanlar sizde sadece bunu görmeliler. Gördükleri şey şu olmalı: siz onun veya onların dostusunuz. Sizden onlara akan şey her zaman pozitif bir dalga boyudur. Sevgili kardeşlerim, bütün bu dünya üzerinde yapılan büyüler, iddamlar, her biri tesirli, negatif dalga boylarıdır. İblis, Allah-u Teala'nın huzurundayken Allah ona ilmi ledunu öğretti. Bu ilmi ledun, negatif dalga boylarını ifade ediyor. Tesirli, negatif dalga boylarını da ifade ediyor. Yani ilmi ledun, fiziğin ötesinin ilmi, gizli ilim. Hem negatif cephesi var, hem pozitif cephesi var. Allah-u Teala dostlarına onun pozitif cephesini öğretir. Ve negatif cepheden korunma standartlarını teslim eder. Öyleyse herkes şeytanın büyüsünden
ve şeytanın hindavından kurtulabilir mi? Herkes kurtulabilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan alıp mutlaka mürşidine ulaştırılır. Tabi olduğu anda şeytanın büyüsü ve hindamı o kişiye artık tesirli değildir. Neden acaba? Çünkü başının üzerinde artık devrin imamının ruhu vardır. O ruh bir muhafızdır. Neşrettiği devamlı olarak kendisinden çevresine ulaşan kesintisiz dalga boyları, pozitif dalga boyları, çevreden gelecek olan, gelebilecek olan bütün negatif dalga boylarını bütün sahalarda birden önleyebilecek olan bir gücün sahibidir. Öyleyse Allah-u Teala neden insanların başının üzerine devrin imamının ruhunu veriyor? Onları şeytanın ihvasından korumak üzere veriyor. Allah'ın gayesi, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her zaman pozitiftir. Her zaman sizin için vardır Allah-u Teala. Her zaman size mutluluk vermek için vardır. Her an hazırdır. Öyleyse kainatı yaratanın dostunuz olduğunu bilin. Onun koruyuculuğu altındasınız. Çünkü başınızın üzerinde devrin imamının ruhu var. Devamlı bir muhafız bütün tehlikelerden sizi koruyor. Öyleyse şeytan sizin karşınızda aslında bir hiçtir. Hiçbir ilmiyle size hüddam yapamaz, cinleri üzerinize saldırtamaz. Hiçbir ilmiyle size büyü yapamaz. Negatif dalga boylarıyla sizi huzursuz edemez. Onlar sizi bir sıkıntıya sokamazlar. Muhafazamız altındasınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şartları bir gözden geçirin. Allah'ın ne kadar çok sizi sevdiğini hala anlamadınız mı? Çok seviliyorsunuz. Öyleyse mutlu olmanız gerekmez mi? Peki neden mutlusunuz? Neden mutsuzsunuz? Bunun bir dizaynını yaptınız mı hiç? Bir sebep araştırması. Sevgili kardeşlerim, her şeyin merkezinde sadece siz varsınız. Mutluluğunuzun merkezinde siz varsınız. Mutsuzluğunuzun merkezinde gene siz varsınız. İnsanlar size kötü davranıyorlarsa, siz onlara kötü davrandığınız için. İnsanlar size iyi davranıyorlarsa, siz onlara iyi davrandığınız için. Seviliyorsanız, siz onları sevdiğiniz için. Sevilmiyorsanız, siz onları sevmediğiniz için. Mutsuzluğunuzun arkasında kendinizden başka bir sebep aramayın. Böyle bir sebep mevcut değil. Sizin çevrenize yaptığınız her negatif davranış toplumdan size mutlaka geri dönecektir. Kurnaz olduğunuza neden, çok zeki olduğunuza neden, gerçekten öyle de olan insanların genellikle mutsuz olduğunu görürsünüz. Allah'ın ilmi onların zekası yanında onlar için bir ışık değildir. Kendi zekaları onları en güzele götürebilir diye düşünürler. Ama hep mutsuzdurlar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, öylesine güzel dizayn etmiş ki Allah-u Teala,
mutlu olmanız için sonsuz sebepler halketmiş ve mutsuzluğunuzu hiç kimseye teslim etmemiş. Sadece size. Sadece birazcık aklınızı kullanacaksınız. Sevgili kardeşlerim, öyleyse başkalarından negatif tepkiler alıyorsanız, o zaman bu negatif tepkilerin, negatif davranışların sebebi sizin onlara verdiğiniz negatif, sizlerden onlara ulaşan, daha doğrusu sizler, her birinize tek tek hitap ediyorum. Sizden onlara ulaşan negatif dalga boyları sebebiyledir. Öyleyse nefsinizin afetlerinden kaynaklanan bütün dalgalar negatiftir. Ruhunuzun hasletlerinden kaynaklanan bütün dalgalar pozitiftir. Bunun da pozitifin en üst seviyesinde sevgi gelir. İnsanları seviniz. Ben onları sevemiyorum çünkü onlar bana kötü davranıyorlar diyorsanız, biz de size diyoruz ki tabii kötü davranırlar çünkü sen de onlara kötü davranıyorsun. Ve sen o kötü davranışlarını değiştirmedikçe hayatın boyunca onlar sana hep kötü davranacaklar. Sevgili kardeşlerim, denemesi çok kolay. Hemen bugün etrafınızdaki insanlara bir sulh tarzında bulunun. Onların mutluluğu için bir şeyler yapın. Onlara iyi davranın. Onları sevdiğinizi belli edin. Onları sevin. Sevdikçe sevilirsiniz. Unutmayın, Allah'ın kanunu odur. Vermeden almak yoktur. Size geri dönecek olan bütün tepkiler sizin etkileriniz sebebiyledir. Ve netice daima birbirine eşittir. Her negatif ulaştırdığınız şeyin bedelini negatif olarak alırsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Allah Teala her şeyi ne kadar muhteşem bir şekilde dizayn etmiş. Diyor ki, ey kulum, ben seni serbest iradeyle yarattım. Dilediğin gibi davranabilirsin. Ama neticelerine de sen katlanacaksın. Evet, başkalarına kötü davranabilirsin. Hesabını sen ödemek mecburiyetindesin. Hayatın devamlı filme alınıyor. Hem düşüncelerin hem de davranışların. Mahkeme-i Kübra denildiği zaman birçok insan Allah'ı karşısında mahkemenin başkanı olarak düşünür. İşte hakimler, savcılar kendisi de karşısında Allah soracak, o da cevap verecek. Hayır, böyle bir şey yok. Sadece bir seyircisiniz. Mahkeme-i Kübra'da sadece bir seyircisiniz. Hayat filminiz gözünüzün önünde, doğumunuzdan ölümünüze kadar bütün hayatınızın her saniyesinde aldığınız pozitif ve negatif dereceleri gösterir. Müdafaalarınız bir şey ifade etmez. Müdafaa edeceğiniz kimse de yoktur. Hayat filminiz yazılmıştır, hesap çıkarılmıştır. Neden düşüncelerinizin de filme alınıyor, hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Düşünceleriniz zaten hep fotoğrafladır. Falan yeri düşünün dediğim zaman oranın fotoğrafı gelir gözünüzün önüne. Ve düşünceleriniz bir filmden ibarettir. O filmi melekler, kiramen katibin melekleri çekmek imkanının sahipleridir.
O zaman hayat filminiz iki tanedir. İkisi birden çalışır. Aynı

kağıdınızı mühürleyecek. Konuşmanız gereksiz olduğu için. Ve uzuvlarınız yaptıklarını orada hayat filminizde size haber verecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Dikkat edin. Hayatınız boyunca her yaptığınız şey filme alınıyor. Düşüncelerinizle birlikte ve her an hayatınızın her saniyesinde ya derecat kazanıyorsunuz ya da kaybediyorsunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, acaba bütün bu emirler, namaz kılma, oruç tutma, zekat verme, hacca gitme, özellikle zikir yapma, hepsi emir. Bu emirler acaba niçin veriliyor Allah-u Teala tarafından? Sadece bizi mutlu kılmak için. Zikir ibadetinin neticesi nedir? Neticesi nefsinizin o afetlerinin adım adım azalması, sonunda sıfırlanmasıdır. Manası şeytanın nefsinizin üzerindeki hakimiyetinin sıfırlanması. Ne olur öyle olursa, öyle olursa nefsinizdeki öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık gibi afetlerin hepsi yok olacağı için hiç kimseye kötü davranamazsınız. Davranmadığınız için hep ruhunuzun hasletleri nefsinizi tamamen kuşattığı için sadece faziletlerden ve hasletlerden oluşan bir sadece faziletlerden oluşan bir nefs kalbine sahip olduğunuz için Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir nefse sahip olduğunuz için. Etrafınızdaki hiç kimsenin kalbini kıramazsınız. Herkese en güzel standartlarda muamele edersiniz. Herkes sizinle beraber olmaktan mutluluk duyar. Öyleyse böyle bir dizaynda sizden etrafınıza ne yayılır? Nefsinizin faziletleri sadece pozitif dalga boyları yayarlar. Sizden çevrenize her zaman pozitif dalga boyları ulaşacaktır. Her yaptığınızın onların hayrına olduğunu etrafınızdaki insanlar öğreneceklerdir. Yaptığınız her şey her açıdan onları mutlu kılmaya yönelik olacaktır. Öyleyse bu açıdan değerlendirdiğiniz zaman olayı Allah'ın dizaynında her şeyi en güzele ulaştırdığını göreceksiniz. O Allah'tır. Ve sizin sadece mutlu olmanızı, sonsuz bir mutluluğun içine ulaşmanızı temin etmiştir. Daimi zikre ulaştığınız için. Ne zaman daimi zikirdeyseniz, artık sizin negatif dalga boyları yayacak olan nefsinizin afetlerinin yerinde yerler esiyor. Onlar yok. Nefsinizin kalbi tamamen faziletlerle bezenmiş durumda. Sadece pozitif dalga boyları yayıyorsunuz. Yani etrafınızdaki

Bütün insanlara sadece mutluluk veriyorsunuz, huzur veriyorsunuz. Tabiatıyla onlardan size dönen de mutluluk ve huzur. İşte beşeri münasebetlerin mutluluğa yönelik kesiminde bu var sevgili kardeşlerim. Madem ki cemaat halinde yaşıyorsunuz, insanlar için başka bir şey söz konusu değil, mümkün değil. İnsanlar sosyal mahluklar, mutlaka bir arada yaşayacaklardır. Böyle yaşayan insanlar sadece iki tarz davranış biçimi sergileyebilirler. Bir, başkalarını rahatsız eden davranış biçimleri, nefslerinin ortaya koyduğu negatif dalga boyları, nefslerindeki afetlerin tesiri altında her akitlerinde, her davranış biçimlerinde sadece negatif dalga boyları yayılır çevrelerine, etraflarındaki insanları huzursuz ederler. Ne zaman ruhlarının hasletleri istikametinde veya nefslerindeki faziletler istikametinde kişi hareket ederse, o zaman da pozitif dalga boyları yayar ve etraflarındaki insanları sadece mutlu kılarlar. İşte sevgili kardeşlerim, yapılması lazım gelen şey aslında bu kadar basit. Ama bunu şimdidir kaç yüz defa söylediğimiz halde insanların çoğu hala aynı standartların içinde, hala mutsuz, hala mutsuzluklarını başkasının sırtına yüklemeye çalışıyor. Allah'ın kanunu siz isteseniz de değişmez sevgili kardeşlerim. İdareci siz değilsiniz, O. Kanunları koyan O. Siz konulan kanunları ya uygularsınız ya uygulamazsınız. Uygulamazsanız mutsuz olursunuz. Uygularsanız mutlu. Seçim sizin. Öyleyse herkes sizin mutluluğunuzun bir kapısıdır, biliyor musunuz? Onlara yaptığınız her güzel davranışın arkasından Allah Teala'nın size verdiği bir huzuru yaşayacaksınız. Mutlu olacaksınız. Nefsinizin afetlerine dayalı her yaptığınız yanlış davranışın arkasından da mutlaka huzursuz olacaksınız. Allah-u Teala size azap vereceği için. Azap müessesesi de, huzur müessesesi de otomatik uygulanır. Sünnetullah bunu devamlı bir tatbikat içerisinde tutar. Onun için bazen içinizin sıkıldığını, huzursuz olduğunuzu duyarsınız, rahat edemezsiniz başka birine yaptığınız bir kötülük dolayısıyla. İşte o Allah'ın size verdiği, daha doğrusu ve sünnetullah'ın uyguladığı azaptır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse böyle bir süreç içerisinde düşünün, her yaptığınız güzel davranışı daha onu yapmadan evvel yapmayı düşündüğünüz andan itibaren Allah'ın size huzur vermeye başladığını yaşayacaksınız. Öyleyse değil, başkalarına güzel davranmak, daha bu davranışı planlamaya başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Her şeyi en güzel standartlarda gerçekleştirecek olan birisi olmaya çalışın. Her şey öylesine güzel ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte bir yudum kahve. İki yudum kahve.
Üç yudum kahve. Bir güzellik. Kahve seven bir insan için bir güzellik. Kahve size kimi hatırlatıyor sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam devrinde yaşayan birisini hatırlatacaktı. Hayatı şu dünyada bugün yaşayan insanlara göre sıkıntı içinde geçen bir insandı. Oysa o hiç onun sıkıntısını duymadı. Annesi yatalaktı. Ve hep hayatı boyunca annesine baktı. Annesini gözü gibi korudu, gözetti. Adeta onun için yaşadı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, o zat Üveys el-Karani Hazretleri ömrü boyunca mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşadı. Hiçbir devrede hiç kimse ondan kötü bir söz işitmedi. Başta annesi olmak üzere bütün insanlara ve hayvanlara kendini adamıştı. Bir deve çobanıydı. Dünyada develer tarafından en çok sevilen insan oydu. Ve o da kahve severdi. Öyleyse eğer kahveyi seviyorsanız bu bir mutluluk değil mi sevgili kardeşlerim? Kahveyi içişinizde Üveys el-Karani Hazretlerini hatırlamak, bir yudum almak, sonra bir tane daha. Etrafınızdaki her şey size mutluluk vermek için yaratılmış Allah Teala tarafından. Ne demiş Osmanlı? Gönül ne kahve ister, ne kahvehane. Gönül muhabbet ister, kahvehane bahane. Ne güzel söylemiş değil mi? Gene Osmanlı'nın sözü, bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse burnunuzun dibinde mutluluğun bütün araçları var. Etrafınızdaki herkes onları mutluluk vermeyi akıl ettiğiniz andan itibaren, düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah size mutluluk vermeye başlar. Allah'ın ülkesinde yaşamaya başlarsınız. Mutluluğu o düşündüğünüz kişiye ulaştıracağınız ana kadar siz Allah-u Teala tarafından mutlu kılınan Allah'ın ülkesinde yaşayan birisi olursunuz. Ve gene aynı siz, eğer bir başkasının canına okumayı düşünmüşseniz, ona kötü bir şeyler yapmayı planlıyorsanız, daha bunu düşünmeye başladığınız andan itibaren siz negatif dalga boyları yaymaya başlarsınız. Siz o sırada Allah'ın ülkesinde yaşamıyorsunuz. Şeytanın ülkesinde yaşıyorsunuz. Allah'tan size hiçbir mutluluk ulaşmaz. Tam aksine şeytanın sıkıntısını yaşarsınız. Ve Allah Teala size huzur vermez. Aksiyonu tamamladıktan, o kişiye haddini bildirdikten sonra, ona o zararı verdikten sonra, onu huzursuz ettikten sonra Allah Teala size azap verir, sizi azaplandırır. Sevgili kardeşlerim, bir etrafınızdaki insanlara mutluluk vermek için şu palavralara sakın başvurmayın. Ah, Karun kadar hazinelerim olsaydı da insanlara dağıtsaydım. Sizde şu anda
ne varsa sizin insanlara mutluluk vermeniz için o sizdeki her şey optimaldir. Yeter de artar. Yeter ki siz çevrenizdeki insanlara mutluluk vermeyi usul haline getirin. Her şeyden evvel bunu istemek mecburiyetindesiniz. Şeytan bu noktadan itibaren devamlı karşınızda olacaktır. Evvela istemenize mani olmaya çalışacaktır. Sizin başkalarına bir iyilikte bulunmamanız için, onlara hizmet etmemeniz için, onlara yardım etmemeniz için şeytan o konunun ne kadar negatif faktörü varsa mutlaka size birer birer hatırlatacaktır. Üstelik siz aklınızı bu istikamette kullandığınızda onun karşısına, söylediklerinin karşısına pozitif olaylarla her çıkışta onun bir negatif cephesini size mutlaka hatırlatmaya devam edecektir. Maksadı nedir? Maksadı sizin o kişiye o mutluluğu ulaştırmanıza mani olmak. Ama o sana şunu da yapmıştı. Ama o sana bunu da yapmıştı. Seni şurada şöyle bir huzursuzluğa düşürmemiş miydi? Onun ne kadar nefsine tabi bir insan olduğunu bilmiyor musun? Öyleyse neden sen ona yardım edecekmişsin? Ona güzel davranacakmışsın? O sana güzel davransın da sen ondan sonra ona güzel davran. Her şey karşılıklıdır. İblis daha buna benzer kim bilir ne masallar anlatır size. Ama itiraf edin ki çok büyük bir çoğunlukla onun dediklerini yaparsınız. Sonra mı o kötü davranışı ulaştırdığınız kişi sizin yüzünüzden mutsuz olur. Siz de ona bu mutsuzluğu verdiğiniz için Allah-u Teala tarafından azap edilirsiniz. Ruhunuzda, nefsinizde gene azap eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyorum ki, hepinizin mutlu olmasını o kadar çok istiyorum ki, Allah-u Teala gelecekte mutlu bir dünya vücuda getireceğine söz verdi. Sevgili kardeşlerim, dünya tarihinde bir altın çağ yaşanacak. Sulh ve sükun devresi. Ne yazık ki büyük olaylardan insanların birbirini kırıp geçirmesinden, savaştan sonra. Şu anda dünya bir kaosa doğru hızla yürüyor. Sevgili kardeşlerim, hangi şartların içinde olursanız olun, Allah ile ilişkinizi kesmemeyi başarırsanız mutsuz olmazsınız. Hiçbir şey sizi mutsuz kılamaz. Allah her zaman sizinle beraber. Her zaman sizi düşünür. Her zaman sizi mutlu kılmak ister. Hangi şartların içinde olursanız olun, mutlu olacak bir şeyler mutlaka vardır. Allah size mutlu olmanız lazım gelen şeyleri, şeytan da mutsuz olmanız lazım gelen şeyleri hatırlatırlar. Diyelim ki şu anda biriniz hastasınız. Hep hastalığını düşünür o kişi. Yüzlerce organından bir tanesi rahatsızdır. Devamlı o organı onu huzursuz edecektir. Çölün kıyısındaki yarım bardak suyu olan iki insan gibi. Birisi diyor ki eyvah, sadece yarım bardak suyumuz var. İkincisi diyor ki hamdolsun ki daha yarım bardak suyumuz var. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın size neler verdiğini bir düşünün. Şu gören gözleriniz, şu işiten kulaklarınız, şu konuşan ağzınız, çalışan mideniz, bağırsaklarınız, kalbiniz, akciğerleriniz, karaciğerleriniz,
her şeyimizle Allah'tan sonsuz bir hazineyi devralmışsınız. Düşünün bir. Şu gözlerinizin, gören gözlerinizin görmeyen bir insan için bütün servetini onlar için harcamaya hazır olduğunu düşünün. Şu çalışan böbrekleriniz, diyaliz makinesine giden bir insanın sizin böbrekleriniz gibi bir böbreğe sahip olmak için bütün servetini vermeye hazır olduğunu biliyor musunuz? Hepiniz katrilyonersiniz. Ama bunlar Allah'ın size bedavadan verdiği şeyler olduğu için farkına bile varmaz, kıymetini bilmezsiniz. Ama her biri bir hazinedir. Sizi o kadar çok seviyor ki bu sevgisinin ışığı altında size bütün güzellikleri Allah-u Teala nasip kılacak. Mutlu olmanın da, mutsuz olmanın da bütün vasıtaları sizde. Seçim sizin. Dilerseniz mutlu olacaksınız. Dilemezseniz mutsuz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın size verdiği bu fizik vücudu, size verdiği nefsi, size verdiği ruhu Allah yolunda öyle bir sentez içinde kullanmalısınız ki bu birleşim bir sulh ve sükun oluştursun. Öyle bir insan olur ki olun ki iç dünyanızda sonsuz bir sulh ve sükunun sahibi olun. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitmiş olsun. Öyle bir insan olur ki olun ki dış dünyanızda başka insanlarla olan ilişkilerinizde onlarla aranızdaki kavga bitsin. Öyle bir insan olur ki olun ki Allah ile olan ilişkilerinizin emirler cephesinde de nehiler yani yasaklar cephesinde de kavga bitsin. Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen birisi olun. Olacak mısınız? Daimi zikre ulaştığınız zaman olacaksınız. O zaman bütün güzellikleri yaşayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, nasıl bakarsanız öyle görürsünüz. Eğer siz güzelliklerin içinden dünyaya bakıyorsanız dünyayı güzel görürsünüz. Eğer siz mutsuzlukların içinden bakıyorsanız dünya sizin için çekilmez bir dünyadır. Öyleyse her iki istikamette de bir şeylerin var olduğunu hiç unutmayacaksınız. Öyleyse böyle bir dizaynda sadece bir tek cepheli bir olguyu gerçekleştirmek sizin mutluluğunuz için asıldır diye düşünün ve bunu yer yerine oturtun. Etrafınızdaki insanlara mutluluk vermek şiarınız olmalı. En üst seviye hedefiniz olmalı. Bunu gerçekleştirebilirseniz o zaman asıl mutluluğu yaşayanın siz olduğunu göreceksiniz. Etrafınızdaki herkese gün boyunca ulaştırabildiğiniz her mutluluğun karşılığını daha onu düşünmeye başladığınız andan itibaren almaya başlarsınız Allah Teala'dan. Yani bütün gününüzü mutlu geçirmek her gün elinizdedir. Başka insanlara olan davranış biçimleriniz itibariyle
Ya bu güzel davranışı yaparken bir de Allah yolunda hizmet veriyorsanız, o zaman iki katlı ekmek kadayıfı hem de kaymaklı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın hizmeti mutluluğunuzun kesin bir vasıtasıdır. Çünkü onu tamamen ruhunuzun hasletleriyle gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Nefsin afetleriyle kimse Allah yolunda hizmet edemez. Kim Allah yolunda hizmet ediyorsa, fedakarlıkta bulunuyorsa bu hizmet için, o zaman o bunu ruhunun hasletleriyle veya nefsinin faziletleriyle gerçekleştiriyor. Allah yolunda hizmetten zevk alan herkes için bu bir kanundur. Allah yolunda hizmet bütün insanlara mutlak bir saadet verir. Bunu başkalarına güzel davranışlarla perçinlerseniz, o zaman kaymaklı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, niyazımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Sizleri çok ama çok seviyoruz. İşte kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik daha başlıyor sevgili kardeşlerimiz. Sizler sevgiyi öğrendiniz. Sizler dininizi öğrendiniz. Dinin birçok alanlarda asli unsurlarını kaybettiği bir devrede siz dini Kur'an-ı Kerim'in bütününden öğrendiniz. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içinde en açık şekilde yer alan hidayeti unutmuşlardı. Allah Teala bize hidayeti öğretti. Biliyorsunuz ki Allah Teala bize 19 cilden oluşan 8530 sayfalık Kur'an-ı Kerim'i yazdırdı. Dünya üzerinde böyle 19 cilden oluşan 8500 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim Allah'ın yardımıyla bizim tarafımızdan sadece gerçekleştirilebildi. Her konunun derinliğine girmeyi Allah-u Teala nasip kıldı ve bize hidayeti öğretti. Hidayet neye dönüşmüştü? Allah-u Teala diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Allah-u Teala buyuruyor ki inne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o, el hüda, hidayettir. Bu kadar açık ve kesin bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de yer alan kavram, bu ayetlerin Türkçe'ye çevrilmesinde, bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde hidayet doğru yoldur diye değerlendirilmiş. Sevgili kardeşlerim, hidayet yol değildir. Ayette ne doğru kelimesi var, ne yol kelimesi var. Hidayet, insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması işlemidir. Kendi kendine gerçekleşmez. Kişi bunu dileyecektir. Açacaktır ellerini Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi, hidayet erenler nasıl sana ruhlarını ulaştırmış, onların ruhları sana erdiği için hidayet ermişlerse, ben de onlar gibi ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel teslim etmek istiyorum. Benim de ruhumu kabul edici Allah'ım, benim de ruhumu kendine ulaştır. Ben de bunu dileyenlerden biriyim. Allah-u Teala böyle bir dileği herkesten bekler. Böyle bir dileğin sahibi olan insanlar ancak hidayete ulaşabilirler. Daha ötesi, böyle bir dileğin sahibi olan insan mutlaka hidayette olur. Dilek, hidayette olmak için yeterlidir. Hidayette olmaksa
cennete girmek için yeterlidir. İnsanlar ya sonsuz bir cehennem azabının içine düşecekler kıyametten sonraki devrede ya da muhteşem bir cennet hayatı yaşayacaklar. Ve cennetle cehennemi birbirinden ayıran köprü bir dilekle ayrılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka cennete girer. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin de gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, bu kadar önemli mi? Evet, bu kadar önemli. Hidayetin başlangıç noktası bir dilektir. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ulaştırmayı diliyorum. Beni de hidayete erenlerden, ruhlarını Allah'a ulaştıranlardan kıl. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Bunu dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana dünya hayatını yaşarken ulaştırmak istiyorum. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey çok güzel değil mi? Bir tek dilekle birinci kat cennetin sahibi olmak, sonsuz cehennem hayatından sadece Allah'a ulaşmayı dileyerek kurtulmak. Bu kadar mı? Hayır, burada bırakmıyor mükafatını. Allah Teala bize mürşid sevgisi veriyor. Mürşidimizi gösteriyor. Ve ona karşı bir sevgi, büyük bir sevgi duyarak mürşidimize koşuyoruz. Tabi oluyoruz. Tabiyeti gerçekleştiren gene Allah. Çünkü içimize mürşid sevgisini koyan O. Tabiyetimizi gerçekleştirmişiz. Ondan sonra ölmüşüz. Kıyametten sonra gideceğimiz yer ikinci kat cennettir. Ne olur? Tabi olursak ruhumuz vücudumuzdan ayrılır. Ve Allah'a doğru yola çıkan erenlerin kafilesine katılır. Erenler dediğim sonunda erenler olacaklardır. Ermek üzere yola çıkanların kafilesine katılır. Sevgili kardeşlerim, insan ruhu biz istesek de istemesek de mutlaka Allah'a erecektir. Ama bir küçücük farklılık var. Ya dünya hayatını yaşarken biz ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dileyerek 7-8 aylık bir ömrümüz varsa Allah tarafından ruhumuz Allah'a ulaştırılacak ve sanki biz onu Allah'a ulaştırmışız gibi kabul edilerek ona göre mükafatlandırılacağız. Bunun karşılığı bir tek dilek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah dalalette olanları bırakır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Hidayete erdirir. Öyleyse hidayete erdiren kimdir? Allah'tır. Hidayet nedir? Hidayete ermek, insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Bu ruhun hidayetidir. Bunun muhtevası, ruh Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur, yani Allah'a teslim olur. Sonra fizik vücudun hidayeti gelir, şu fizik vücudumuzu da Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Üzerimize farz kılınmış.
Sevgili kardeşlerim, kim ruhunu teslim ettikten sonra fizik vücudunu da Allah'a teslim ederse, ki bu bir dik yokuştur, beden dik yokuştur. Çünkü bir insan günde bir iki saatlik bir zikirle, hadi biraz daha ilave edelim, günde üç saatlik bir zikri gerçekleştirebildiği zaman ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Tabi böyle bir sonuca ulaşmak, mürşide tabiyetten sonra gerçekleşmek kaydıyla. Onlara ve gerçekleşmesi zaten mümkün olmaz. Sevgili kardeşlerim, zikir yapmak bir zevktir. İnsan büyük bir huzur içinde bu görevi gerçekleştirir. Huzur veren Allah'ın isminin tekrarı mıdır? Hayır, bu tekrarın vücuda getireceği sonuçtur. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı denedikten sonra Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya diye sessiz ya da dilini bile kımıldatmadan içinden Allah kelimesini ard arda tekrar ederse, üçü de Allah'ın katından o kişinin göğsüne nurların gelmesini temin eder. Ve Allah-u Teala'nın istediği şey, kapkaranlık olan manevi kalbimizin Allah'ın nurlarıyla tamamen dolmasıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun kalbinin %51'ini, yani yarısından biraz fazlasını nurla doldurmayı garanti ediyor. Diyor ki, ben yapacağım. Siz sadece bana ulaşmayı deneyeceksiniz. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Ve siz yapmışsınız gibi mükafatlandıracağım. Bana ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ben sizi mürşidinize ulaştırırım, mürşid sevgisi veririm, hacet namazını kıldırırım ve mürşidinize tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Yetmez, mürşidinize tabi olduğunuz zaman vücudunuzdan ayrılan ruhunuzu Allah'a doğru, bize doğru yola çıkan kafileye ben katarım. Ve de o kafileyle bana ulaşan ruhunuzu hidayete erdiririm. Sizi hidayete erdiririm. Ruhunuz, kimin ruhu diyor Allah Teala bana ulaşırsa o kişi hidayete ermiştir. Kim bana ulaşmayı dilerse artık o kişi dalalet üzere değildir, hidayet üzeredir. Ama hidayete ermemiştir. Onu, ona mürşid sevgisi vererek mürşidine biz ulaştırırız diyor Allah Teala. Ve kimi mürşidine ulaştırırsak o tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibi olur. Bundan sonra ölse kişi kıyametten sonra ikinci kat cennete girecektir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah onun ruhunu 7-8 aylık bir devre zarfında kendisine ulaştıracaktır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ve ona üçüncü kat cenneti nasip olacaktır. Ne yapmıştır kişi? Kişi bir dileğin sahibi olmuştur. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur Yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından olayım. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Allah'ın ermiş evliyasından olmak. Evliya, veliler demek. Velinin lügat manası dost. Burada veli Allah'ın dostu istikametinde kullanılıyor.
bir insan hayatındaki en güzel şeylerden birisi Allah'ın velisi olmak, Allah'a dost olmak ve böylece Allah'ın dostluğunu kazanmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı sevmek, Allah'a ulaşmayı dilemeye ulaştırır insanı. Ve kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, mülaki olmak, ilka olmak demek, ulaşmak demek. Hikaye fiili, ulaşmak demek. İlka kelimesi, mülaki kelimesi aynı kökten geliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah insanları sever. Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar bir çizgi vardır. İnsanların her biri o çizgide bir noktanın sahibidir. İşte Allah Teala için ruhunu Allah'alaştırmak üzere talepte bulunanlar Allah'a doğru yola çıkanlardır. Allah'ın bir sözü var. Allah talepte olanları bırakır. Ama onlardan kim bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım. Böyle diyor Allah Teala. Bu Rabbimizin biz insanlara verdiği bir söz. Düşünün sevgili kardeşlerim, insandan başka hiçbir mahlukun ruhu Allah'ın zatına ulaşamaz. Çünkü başka bir mahlukta ruh yoktur. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ruhundan öpüldüğünü söylüyor. Şeytanı çileden çıkaran da zaten bu husustur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde insanların ne yaptıklarına dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan cehennemden kendisini kurtaramaz. Onun cehennemden kendisini kurtarabilmesi bir dileğe vabestedir. Varsa o kişinin Allah'a ulaşma dileği, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizden istediği şey, hepinizin kurtuluşunu sağlayacak olan şeydir. Bir insanın sonsuz bir cehennem hayatı yaşamak yerine yine sonsuz bir cennet hayatını yaşaması bir tek dileğe bağlıdır. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişi dilediği an cehennemden kurtulur. Dileyip dilemediği belli olur. Dileyenlerde Allah-u Teala mutlaka mürşit sevgisi oluşturur.
Kim Allah'a ulaşmayı denedikten sonra mürşit sevgisini yaşarsa, yana yana mürşit ararsa, Allah-u Teala onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiyet, ikinci kat cenneti mutlaka oluşturur. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse birinci kat cennetin sahibidir. Ama Allah'tan mürşidini isterse Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Mürşit istemek hacet namazıyla gerçekleşir. Hacet namazı gecenin şimdiki saatle 12'sinden sonra boy abdesti alınarak kılınması lazım gelen bir namazdır. 4 rekattır. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsi. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Dördüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Bunu gerçekleştiren kişiye Allah Teala gerçekten kalben mürşidini istemişse mutlaka mürşidini gösterir. O kişinin yapması lazım gelen şey mürşidine ulaşıp tabi olmaktır. Kim böyle bir olayı yaşadıktan sonra hacet namazını kılıp Allah'ın mürşidini gösterdikten sonra o mürşide ulaşıp da tabiyetini gerçekleştirirse o kişi bunu gerçekleştirdiği anda ikinci kat cennetin sahibi kılınır. Daha ötesi var mı? Evet var sevgili kardeşlerim. 7 kat cennet var. Bu kişi mürşidine tabi olunca ruhu vücudundan ayrılır. Ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Böyle bir yolculukta bu ruh evvela birinci katta kalıp birinci kata kadar çıkacaktır diğerleriyle beraber. Birinci katta kalacaktır. Her katta bir süre bekleme devresi söz konusudur. Nefsinin kalbinde %7 rahmet nuru oluşacaktır kişinin. O kişi birinci kat cennetin sahibidir. Sonra bunu kişi daha çok zikretmek suretiyle yükseltmeyi gerçekleştirecektir. Ve ne zaman bu kişinin nefsinin kalbinde ikinci defa %7'lik bir nur birikimi gerçekleşirse o zaman ruh ikinci gök katına yükselmek imkanını bulacaktır. Önemli mi? Bunun adı seyri sülüktür. İnsan hayatının en önemli olayıdır. Çünkü burada Allah'ın bize emanet verdiği ruhu o emanetin sahibi olan Allah'a teslim etme mükellefiyetinin yerine getirilmesi söz konusudur. Hepimiz bu zaruretin içindeydik. Bu üzerimize defaatle Allah-u Teala tarafından farz kılınan bir olaydır. İrci'i ila Rabbiki diyor Allah-u Teala Rabbine. Rücu et, geri dön diyor ruha. Neden? Rab tarafından üfürülmüştür. Onun sahibi Rab'dır, Allah'tır.
Yaratan Allah kendi ruhundan üfürüyor insana. Nefaha fihi ruhi geliyor. Onun içine ruhumdan üfürdüm. İşte sevgili kardeşlerimiz, böyle bir dizayn içerisinde bir mahluk olan biz insanlar mutluluğu yakalamış oluruz. Ruhumuzu biz Allah'a ulaştırmayı dileyince mükellefiyet Allah'a geçer. O diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Mutlaka yapar. O kişiye 7-8 aylık bir ömür vermişse sevgili kardeşlerim, bu ömrün içerisinde Allah-u Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. İyi ama kişinin bu hedefe ulaşabilmesi için namazlarını kılması gerekmiyor mu? Evet, kişiyi namaz kılmayı zevk haline getirme standartlarına ulaştıran Allah olacaktır. Kişi namaz kılmaktan büyük zevk duymaya başlayacaktır. O kişi bu yolculuk sırasında oruç tuttuğu zaman oruç onun için açlık teşkil etmeyecektir. Allah Teala ona açlığı duyurmayacaktır. Oruçlarını büyük bir huzur ve huşu içinde tutacaktır. Ve de açlığı hissetmeden iftara yaklaşacaktır. İftar zamanı Allah Teala ona iştah verecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile dost olmak bir ayrıcalıktır. Dikkat edin ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu şerefe nail olurlar. İnsanlar istedikleri kadar İslam'ın 5 şartını yerine getirsinler. Eğer Allah'a ulaşmayı dilememişlerse bu söylediklerimizden hiçbirisi gerçekleşmez. Ama ne yapmış iblis? İnsanlara bir fit sokmuş. Ruh vücuttan ayrıldığı takdirde insan ölür demiş. Ve bizim saflar da buna inanmışlar. Sevgili kardeşlerim, ruh vücuttan günde yüzlerce defa ayrılabilir ve tekrar ruh vücudunuza geri döner ama siz bunu hissedemezsiniz bile. Öyleyse ruhun bu kendi cephesindeki hükümranlığı, dilediğini yapabilme serbestliği kişi tarafından hissedilemez. Sonuçları Allah'a aittir. Ruh dilediği an vücuttan ayrılır. Kainatın dilediği noktasına en kısa sürede ulaşabilir. Her tarafı dolaşır. Tekrar döner, vücuda girer. Ruh, kimin vücuduna girmişse onun kalıbını alır. Tam o kişinin görüntüsündedir. Öyle ki ruhunuzu gördüğünüz zaman ve nefsinizi gördüğünüz zaman ikisi arasındaki farkı anlayamazsınız. Ne zaman aynada kendinizi görüyorsanız rüyanızda, siz o sırada nefsinizdesiniz ve berzah alemindesiniz. Yani ölmüş olanların
nefslerinin kıyamete kadar yaşayacakları alem. O alemin adı Berzah alemi. Sevgili kardeşlerim, bir insan için hayat hem zahiri alemde fizik vücudun hayatıdır, hem berzah aleminde nefsin hayatıdır, hem de Allah'a olan ilişkilerinizde Allah'a doğru yolculuk yapan ruhunuzun hayatıdır. Allah'a doğru yola çıkan ruhunuzdur. O yolculuğu Allah-u Teala size gösterirse, sizinle beraber olanların hepsi birer ruhtur. Ve her katta ayrı bir işlem söz konusudur. Birinci katta sadece çimenler üzerinde bir secde söz konusudur. Her katta farklı bir olay. İkinci katta su arınma havuzlarında tamamen suyun içine batırılarak su arınma işlemi gerçekleştirilir. Sevgili kardeşlerim, böylece katları birer birer yükselen ruhunuz her katta ayrı bir olayı yaşayacaktır. Üçüncü katta bir köşk mescidin üst katında

Orada bir buz kalıbına benzeyen bir nurdan çıkan ışıkla bütün insanların ruhları o buz kalıbına benzeyen fosfor yeşili, çok açık yeşil renkteki ışınla aydınlanırlar ve onların bütün derileri çatlar. Sonra bu çatlakların iyileşmesi söz konusu olur. Ama bu yeşil renge bürünmek, fosfor yeşili çok açık veya da çok yakın bir yeşil renk. Böylece derilerin çatlaması bütün ruhlarda mutlaka gerçekleşir. Bu noktadan sonra Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsünde kişiye hilat giydirilir. Kafkasların savaş elbiselerine benzeyen bir elbise giydirilir. Ve onun eline Cebrail Aleyhisselam tarafından kılıç verilir. Kılıcı yukarıya doğru kaldırarak oradan yukarı doğru yükselir ruh. Bir sonraki kat tek karanlık kattır. Her taraf kapkaranlıktır. İnsan vücudunun şeklini almış olan bir kapıdan çevresi, çeperi, insan vücudunun, son oradan çıkan insan vücudunun şeklini almış olan bir kapıdan dışarıya ışık ulaşır. Geri kalan her yer kapkaranlıktır. Sevgili kardeşlerim, her katta farklı bir olay yaşarsınız. Allah Teala bunları size gösterdikçe ona sonsuz hamd ve şükredersiniz. Ömrünüz Allah'a hamd etmekle ve şükretmekle ve Allah'ın size verdiği bu yükümlülüklere en üst seviyede Allah'a yaklaşma, Allah'a ulaşma dileğiniz giderek artarak devam edersiniz. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diye sormak defalarca aklınıza gelir. Her şey çok güzeldir. Ta ki vuslata eresiniz. Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi seviyor mu diye bir sual hep aklınıza gelmeli. Eğer bunları yaşıyorsanız, Allah Teala'nın sizi sevdiği kesindir. Ve de mutlaka sonuca ulaştıracaktır. Yani ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracaktır. Beşinci katta Beytül Makdes'in aslında, altıncı katta Beytül Haram'ın aslında secde edeceksiniz diğer insanlarla birlikte. Nihayet yedinci gök katına ulaşacaksınız. Hücrelerini. Herkesin karşısındaki

Kudret denizinde altıgen hücreler kişinin karşısındadır. Herkes kendi hücre dizisinin yani yarınını bir altıgen temsil etmektedir. Ondan sonraki günü daha sonra gelen bir altıgen kapı temsil etmektedir. Daha sonraki gününü ondan sonra gelen bir altıgen temsil etmektedir. Böylece önünüzde devam eden herkesin önünde kendine ait altıgen dizi birbirine tam bir imtizaç halinde, birleşme halinde herkesin önünde şekillenir. İşte hani Allah'ın ermişlerinden bir kısmı yarın olacak olayları söyleyebilir, öbür gün olacak olayları söyleyebilir. Onlar o altıgenden girerek yarın veya öbür gün ne olacağını önceden görenlerdir. Daha olaylar cereyan etmemiştir ama öyle cereyan edecektir. Allah Teala'ya göre zaman çoktan bitmiştir. Çünkü insanlar bilirler ki cehenneme girenler de bellidir. Cennete girecek olanlar da bellidir. Allah'a göre kıyamet çoktan kopmuştur. Herkesin hayat dilimi belli olmuştur. Kiramen katibin melekleri iki grup halinde olan kişiye görünmüştür. Birinci grup o kişinin fizik vücudunun filmini çekenlerdir. İkinci grup o kişinin o fiilleri işlerken düşüncelerinin filmini çekenlerdir. Ve de iki film birden oynadığı zaman ne çıkar ortaya? O kişinin neyi düşünerek, neyi yapmayı tasarlayarak hangi olayı vücuda getirdiği kesin bir şekilde tespit edilir. Kişinin buna bir itirazı olamaz. Çünkü kendisi bunu görecektir. Ve hangi hedefe ulaşmak üzere ne yaptığını kabul etmemesi mümkün olmayacaktır. Her olay bize her saniye ya derece kaybettirir ya da derece kazandırır. Ben hiçbir şey yapmıyorum, kimseye bir kötülüğüm yok. Ama şu anda namaz da kılmıyorum. Bu sebeple derece kazanmıyorum. Ama hamdolsun ki kaybetmiyorum da diye düşünen kişi bilsin ki eğer o sırada zikir yapmıyorsa derecat kaybediyor. Çünkü Allah Teala zikri, çok zikri farz kıldığı gibi daimi zikri de farz kılmıştır. Eskür ismi Rabbike kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Rabbinin ismini zikret diyor Allah Teala. Veskurunallâhe, feskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikret buyruluyor. Herkes üç halin üçünde de Allah'ın ismini zikretmek zorundadır. Bu üzerine farzdır. Öyleyse kim zikretmiyorsa zikretmediği zaman derecat kaybettiği kesindir. Sevgili kardeşlerim, Allah'tan yardım dileyin. Daimi zikre